0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Andolsun ki onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlıkla haddi aştılar.
0: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجَرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا.
1: Melekleri görecekleri gün bilsinler ki o günde suçlulara hiçbir sevinçli haber yoktur. Melekler onlara sevinçli haber size yasaklanmıştır derler.

0: مَثُورًا
1: Biz onların yaptıkları her bir amelin önüne geçer, onu etrafa saçılmış toz zerrecikleri haline getiririz.
0: أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا
1: O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı ve dinlenecekleri yer de daha güzeldir.
0: وَيَوْمَ

0: ile.
1: O gün gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler de bölük bölük indirilirler.
0: El mulku yevme idinil hakku lirrahman ve kâne yevmen alel kâfirine asîrâ.
1: O gün gerçek hükümranlık Rahman olan Allah'ındır. O gün kafirler için çok sıkıntılı bir gündür.
0: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا.
1: O gün zalim ellerini ısırır ve der ki, keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenler, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır.
0: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
1: Peygamber de, ey Rabbim, doğrusu benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdiler der.
0: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجَرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا.
1: İşte biz böylece her bir peygamber için suçlulardan bir düşman var ettik. Doğru yolu gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
1: İnkar edenler, Kur'an ona bir defa da indirilmeli değil miydi dediler. Oysa biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle parça parça indirdik ve onu ağır ağır okuduk.
0: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْس۪يرًا.
1: Ey Muhammed! Onların sana getirdikleri her batıl misale karşılık biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz.

0: أضل سبيلا.
1: Yüzleri üzerine sürünerek cehenneme toplanacak olanlara gelince, işte onların yerleri çok kötü, yolları ise çok sapıktır.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.

Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve onunla beraber kardeşi Harun'u da vezir yaptık. Biz onlara ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Sonunda o kavmi yerle bir ettik. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقَ

0: Biz Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları zaman suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimler için acı bir azap hazırladık.
1: وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا
0: Ad ve Semud kavimleriyle Reis halkını ve bunların arasında gelip geçen daha birçok nesilleri de helak ettik.
1: وَكُلًّا ضَرَبَنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
0: Biz onların her birine misaller vermiştik. Öğüt almadıkları için hepsini kırdık, geçirdik.
1: وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
0: Ey Muhammed! Andolsun ki senin kavmin bela yağmuruna tutulmuş olan memlekete varmışlardı. Acaba onu görmediler mi? Bilakis onlar yeniden dirilip kalkmayı ummuyorlardı.
1: وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا

0: عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Onlar seni gördükleri zaman Allah'ın gönderdiği peygamber bu mudur diye seni mutlaka alay konusu yapıyorlar. İlahlarımız üzerinde direnmeseydik neredeyse bizi onlardan uzaklaştıracaktı diyorlar. Ama onlar azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu anlayacaklardır.
0: اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَك۪يلًا.
1: Ey Muhammed! Arzusunu kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?
0: اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ İnhum illa kel en'ami bel hum adallu sabila.
1: Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini veya akıl erdireceklerini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Belki yol bakımından daha da sapıktırlar.
0: Elem tera

0: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا.
1: Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? Eğer dileseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık.
0: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.
1: Sonra biz o gölgeyi güneşin yükselmesiyle yavaş yavaş kendimize çektik.

0: nehâra nuşûrâ.
1: Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu rahatlık kılan ve gündüzü de hareket ve çalışma zamanı yapan Allah'tır.
0: Ve huvellezî erseler riyâhe buşran beyne yedey rahmetih ve enzelnâ mines semâi mâen tahûrâ.

0: Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz ölü bir toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
0: Andolsun ki biz onu ibret almaları için insanlar arasında çeşitli şekillerde anlattık. Fakat insanların çoğu ancak nankörlük edip direttiler.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا
0: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, her memlekete insanları Allah'ın azabına karşı uyaracak bir peygamber gönderirdik.
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدَهُمْ بِه۪ي جِهَادًا كَب۪يرًا
0: O halde sakın kafirlere boyun eğme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir cihat yap.

0: أجاج وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
1: İki denizi birbirine salıverip akıtan da Allah'tır. Onlardan biri tatlı ve içimlidir, diğeri ise tuzlu ve acıdır. Allah onların arasına bir perde ve birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel koymuştur.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَد۪يرًا.
1: Bir damla sudan bir insan yaratıp onu nesiller ve eşler vasıtasıyla oluşan akrabalar haline getiren de odur. Rabbinin her şeye gücü yeter.
0: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا.
1: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine bir fayda ve zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Kafir Rabbine karşı gelip şeytana yardımcı olmuştur.
0: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا.
1: Ey Muhammed! Biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

0: ile.
1: De ki, ben bu davete karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yalnız Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı arzu ediyorum.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
1: Sen daima diri olup ölmeyen Allah'a güven ve onu överek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter.

0: استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
1: Gökleri, yeri ve onların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden Rahman olan Allah'tır. Sen onu Allah'ın sıfatlarından haberi olana sor.

0: nufura.
1: Kafirlere Rahman olan Allah'a secde edin dendiği zaman, Rahman da neymiş? Biz senin emrettiğine mi secde edeceğiz derler. Bu emir onların nefretini arttırır.

0: منيرا.
1: Gökte burçlar yaratan ve orada ışık saçan bir güneş ve aydınlatıcı bir ay var eden Allah'ın şanı ne yücedir.
0: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
1: İbret almak isteyen veya şükretmek isteyen kimseler için geceyle gündüzü ard arda getiren de odur.

0: Selame.
1: Rahman olan Allah'ın iyi kulları olan kimseler yeryüzünde ağırbaşlı ve alçak gönüllü olarak yürürler. Cahiller kendilerine laf attıkları zaman selam derler, geçerler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
1: Onlar geceleri Rablerine secde ederek ve ayakta durup namaz kılarak geçirirler.

0: Amin.
1: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü onun azabı devamlıdır. Gerçekten orası ne kötü bir durak ve konaktır.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا.
1: Onlar harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar.

0: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
1: Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Her kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur.
0: Yudâ'af lehul azâbu yevmel kıyâmeti ve yehlud fîhî muhânâ.
1: Kıyamet günü onun azabı kat kat olur ve o azab içinde aşağılanarak ebedi olarak kalır.

0: وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ancak tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen başka. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا
1: Her kim tövbe edip salih amel işlerse, işte o tövbesi makbul olarak Allah'a yönelmiş olur.
0: وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
1: Yine Rahman'ın iyi kulları yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlere ve kötü davranışlara rastlayınca şeref ve vakarla oradan geçip giderler.

0: Onlar, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydın kılacak eşler ve nesiller bağışla. Bizi takva sahiplerine önder yap derler.
1: Ulaika yucazawnal gurfete bima sabaru ve yulakkawna fiha tahiyyeten ve selama halidine fiha hasunet mustakarran ve mukama.
0: İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek köşkleriyle mükafatlandırılacaklar. Orada selam ve saygıyla karşılanacaklardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne güzel bir durak ve konaktır.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer duanız olmasaydı Rabbim size ne kıymet verirdi? Ey kafirler, siz Allah'ın ayetlerini yalanladınız. Bu yüzden azap yakında yakanıza yapışacaktır. Şuara Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 227 ayettir. Şuara şairler anlamına gelir. Sure 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Musa, İbrahim, Nuh, Hud, Salih ve Şuayb peygamberlerin kıssaları geçmekte, Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tasim. Tilka ayatul kitabil mubin.
0: Tasim. Mim. Bunlar apaçık bir kitabın ayetleridir.
1: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
0: Ey Muhammed! Neredeyse onlar iman etmiyorlar diye kendini mahvedeceksin.
1: اِنَّ

0: Onlar hiç yeryüzüne bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.
1: İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn.
0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman etmiş değildir.
1: Ve inne rabbeke lehuvel azîzur rahîm.
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ.
0: Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler topluluğuna, Firavun kavmine git, onlar hala Allah'ın azabından sakınmayacaklar mı diye nida etmişti.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ اِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ اَنْ يَقْتُلُونَ.
0: Musa şöyle demişti: Ey Rabbim, doğrusu ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Benim de göğsüm daralır, dilim dönmez. Onun için sen Harun'a da peygamberlik ver. Hem onların benim aleyhimde bir suç davaları var. Bu bakımdan beni öldürmelerinden korkuyorum.''

0: Allah buyurdu ki, hayır, seni öldüremezler. İkiniz de hemen mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz de sizinle beraberiz. Her şeyi işitiyoruz.
1: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ
0: Firavun'a girin ve deyin ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.

Firavun dedi ki, biz seni küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömründen nice yıllar bizim aramızda kalmadın mı? O yaptığın Kıpti'yi öldürme işini de yaptın. O halde sen nankörlerden birisin.

0: Musa dedi ki, ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Sizden korktuğum zaman da aranızdan kaçtım. Nihayet Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. Başıma kalktığın o nimette aslında İsrailoğullarını kendine köle edindiğin içindir.
1: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

0: الْعَالَمِينَ
1: Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir dedi. Musa, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir dedi.
0: قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
1: Firavun etrafındakilere duymuyor musunuz dedi. Musa, o sizin de Rabbinizdir, önceki babalarınızın da Rabbidir dedi.
0: قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجَنُونَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ

Firavun etrafındakilere, "Size gönderilen bu peygamberiniz mutlaka delidir," dedi. Musa, "O doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız anlarsınız," dedi.

0: قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين.
1: Firavun, andolsun ki eğer benden başka bir ilah edinirsen seni mutlaka hapse atılanlardan yaparım dedi. Musa, sana apaçık bir delil getirirsem de mi dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerdensen onu getir dedi.

0: Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, asa apaçık kocaman bir yılan oluverdi. Musa elini koynundan çıkardı. O da bakanlar için bembeyaz bir şey oluverdi.
1: قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ

0: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟
1: Firavun çevresindeki ileri gelenlere, şüphesiz ki bu çok bilgili bir sihirbazdır. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz dedi.
0: قَالُوا أَرْجِلُونَ

0: يأتوك بكل سحار عليم.
1: Onlar da onu ve kardeşini oyala. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler dediler.
0: فجمع

0: Böylece belirlenen bir günün tayin edilen vaktinde bütün sihirbazlar bir araya toplandılar. İnsanlara siz de toplanıyor musunuz dendi.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ
0: Halk, eğer galip gelirlerse umarız ki biz de sihirbazlara uyarız dediler.
1: فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا

0: قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين.
1: Sihirbazlar Firavun'a geldiklerinde, eğer üstün gelenler biz olursak, bize gerçekten bir mükafat verilecek mi dediler. Firavun, evet, hem de o takdirde siz mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız dedi.

0: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
1: Musa sihirbazlara, ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Onlar da iplerini ve değneklerini attılar. Ve Firavun hakkı için üstün gelecek olanlar mutlaka biziz dediler.
0: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ

0: Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların uydurdukları şeyleri yutmaya başladı. Sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Biz alemlerin Rabbine, Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler.
1: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.
0: فرعون: ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki o size büyü öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım, dedi.

Sihirbazlar dediler ki, zararı yok, biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin ilki olmamız dolayısıyla Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Ve

0: Biz Musa'ya, kullarımı geceleyin Mısır'dan çıkarıp yürüt. Siz mutlaka Firavun tarafından takip edileceksiniz diye vahyettik.
1: Fe arsala Firavun.

0: Firavun şehirlere asker toplayıcıları gönderdi. Onlara dedi ki, bu İsrailoğulları basit ve sayısı az bir topluluktur. Ama onlar bizi öfkelendiriyorlar. Biz ise gerçekten uyanık bir topluluğuz.
1: فَأَخْرَجَنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

0: Böylece biz Firavun kavmini bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Oralara İsrailoğullarına mirasçı kıldık.
1: فَاَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ
0: Firavun ve adamları güneş doğarken onların peşine düştüler.
1: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ

İki topluluk birbirlerini görünce Musa'nın arkadaşları işte yakalandık dediler. Musa, hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana mutlaka bir yol gösterecektir dedi.

Bunun üzerine biz Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz yarılıverdi ve her iki yanı büyük bir dağ gibi yükseldi.

0: أجمعين ثم أغرقنا الآخرين.
1: Geriden gelen Firavun ve adamlarını da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini suda boğduk.
0: İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn. Ve inne rabbeke lehuvel azîzur rahîm.
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِف۪ينَ
1: Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine siz neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da biz putlara tapıyoruz ve onlara ibadete devam ediyoruz demişlerdi.
0: قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ

0: İbrahim, onlara dua ettiğiniz zaman sizi duyarlar mı veya size fayda yahut zarar verebilirler mi dedi. Onlar, hayır, babalarımızı böyle yaparlarken bulduk dediler.
1: قَالَ

0: İbrahim dedi ki, şimdi gördünüz mü sizin ve eski babalarınızın nelere taptıklarınızı? Onların hepsi benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur.
1: وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ وَاِذَا مَرِضْتُ

0: حكما وألحقني بالصالحين.
1: Beni yedirip içiren de odur. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. Beni öldürecek, sonra tekrar diriltecek olan da odur. Hesap ve ceza gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum da yine odur. Ey Rabbim, bana bir hikmet ver ve beni salih kimseler arasına kat.
0: وَجَعَلْنِي

0: Sonradan gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o sapıklardandır. İnsanların tekrar diriltileceği gün beni rezil etme. O gün mal da, oğullar da fayda sağlamaz. Ancak Allah'a tertemiz bir kalple gelen kimse fayda görür.
1: وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ
0: Cennet takva sahiplerine yaklaştırılacaktır.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ

0: Cehennemde azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Onlar size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu denecektir.
1: فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْل۪يسَ اَجْمَعُونَ
0: Artık o putlar da, azgınlar da, iblisin bütün orduları da yüzüstü cehenneme atılırlar.
1: قَالُوا وَهُمْ ف۪يهَا يَخْتَصِمُونَ

0: ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين.
1: Orada birbirleriyle çekişirlerken şöyle derler: Allah'a yemin olsun ki biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak günahkarlar saptırdı. Artık bizim ne şefaatçimiz var ne de sıcak bir dostumuz. Keşke dünyaya bir kere daha dönebilsek de iman edenlerden olsak.

0: değin.
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.
0: وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
1: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَل۪ينَ
1: Nuh'un kavmi de peygamberleri yalancı saydılar.
0: اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ

0: Nun.
1: Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin.
0: قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ
1: Onlar, sana hep düşük seviyeli kimseler uymuşken biz sana iman eder miyiz dediler.

0: قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين
1: Nuh dedi ki, benim onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur. Onların hesabı yalnız Rabbime aittir. Bir düşünsenize, ben iman edenleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.

0: Onlar, "Ey Nuh, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka taşlanmış olacaksın," dediler.
1: قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Nuh dedi ki, "Ey Rabbim, gerçekten kavmim beni yalancı saydılar. Artık benimle onlar arasında açık bir hüküm ver de beni ve beraberimdeki müminleri kurtar."
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: Kezzebet adunil murselin. İz kâle lehum ehûhum.

0: Ad kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون

Siz her tepeye bir köşk bina edip eğlenir misiniz? Belki ebedi yaşarsınız diye sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Ceza vermek için yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

Size bildiğiniz nimetleri bol bol veren, size davarlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar ihsan eden Allah'tan korkun. Doğrusu ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum.

0: Bu öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

0: Böylece onu yalancı saydılar. Biz de onları helak ettik. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم

Semud kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

Siz burada, bahçelerde, pınar başlarında, ekinler ve meyveleri olgunlaşmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılacak mısınız?

0: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
1: Bir de dağlardan keyifli keyifli evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Haddi aşanların emrine uymayın. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, düzeltmezler.
0: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
1: Onlar, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen de sadece bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen bir mucize getir dediler.
0: قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِم۪ينَ
1: Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir fenalık dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Nihayet onu kestiler. Fakat pişman oldular.
0: فأخذهم

0: Çünkü kendilerine azap yakalayıverdi. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: Kezzebet kavmu Lut'in il-mursalin.

0: عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Lut kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
0: اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
1: Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz da insanların içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz.
0: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ
1: Onlar, ey Lut, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka yurttan sürülenlerden olacaksın dediler.
0: قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ Rabbi neccini ve ehli mimme ya'melun.
1: Lut şöyle dedi: Şüphesiz ki ben sizin bu çirkin işinize kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar.

0: Biz de onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak kendi eşi olan yaşlı bir kadın geride kalanlar içinde bırakıldı.
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ

Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ

0: Ehki halkı da peygamberleri yalancı saydılar. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ

0: ölçeyi tam tutun, eksiltip aldatanlardan olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan eşyalarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
1: وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ
0: Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun.
1: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّر۪ينَ وَمَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَاِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِب۪ينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Onlar dediler ki, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökten bir parça düşür bakalım.
1: قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: Şuayb, Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir dedi. Onu yalancı saydılar. Nihayet kendilerini bulutlu bir günün azabı yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Doğrusu bu Kur'an da alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmesidir.
0: Nezele bihir ruhul emin ala kalbike litekune minel munzirin bilisanin arabiyyin mubin.
1: Ey Muhammed, uyarıcılardan olman için onu güvenilir ruh Cebrail apaçık Arapça bir dil ile senin kalbine indirmiştir.
0: وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْاَوَّلِينَ

0: İsrail.
1: Şüphesiz ki Kur'an'dan öncekilerin kitaplarında da söz edilmiştir. İsrail oğulları alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil miydi?
0: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ
1: Eğer biz Kur'an'ı Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de o bunu kendilerine okusaydı yine de ona iman etmezlerdi.
0: كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ ف۪ي قُلُوبِ الْمُجَرِم۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
1: Biz onu günahkarların kalplerine böyle soktuk. Onlar can yakıcı azabı görünceye kadar Kur'an'a iman etmezler. Azap onlara farkına varmadıkları halde ansızın gelecektir.
0: فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
1: Onlar o zaman bize bir mühlet verilmez mi acaba derler. Onlar bizim azabımızı mı acele istiyorlardı?

0: Muhammed, ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden faydalandırsak, sonra da tehdit edildikleri azap başlarına gelse.
1: Mâ eğnâ anhum mâ kânû yumetteûn.
0: O nimetlerden faydalanmış olmaları kendilerine ne menfaat sağlardı?
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ.
0: Biz hiçbir memleketi kendilerine öğüt veren uyarıcılar göndermeden helak etmedik. Biz asla haksızlık yapmış değiliz.

0: Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onlara layık bir iş değildir ve onlar bunu yapamazlar. Çünkü onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.
1: فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ
0: O halde sakın Allah'la beraber başka bir ilah tutup ona yalvarma. Yoksa azaba uğrayacaklardan olursun.
1: وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Önce en yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Müminlerden sana tabi olanlara da tevazu kanadını indir.
1: فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَر۪يءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
0: Eğer sana karşı gelirlerse ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'a güven.
1: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم
0: O namaza kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten ve bilen odur.
1: هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ
0: Ben şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her bir günahkar iftiracıya iner. Onlar şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu da yalancılardır.
1: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ ف۪ي كُلِّ وَادٍ يَه۪يمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
0: Şairlere gelince onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve yapmadıkları şeyleri söylüyorlar.

0: ينقلبون.
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı çok zikredenler ve haksızlığa uğradıktan sonra düşmanlarına galip gelmeye çalışanlar böyle değildir. Haksızlık edenler yakında nasıl bir yıkılışla devrileceklerini anlayacaklardır. Neml Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 93 ayettir. Neml, karınca anlamına gelir. Surenin 18. ayetinde Süleyman peygamberin ordularına yol veren karıncalardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Süleyman peygamberle Belkıs'ın kıssası yanında Salih ve Lut peygamberlerden de söz edilmekte, kafirlerin akıbetine ve kıyamet olayına dikkat çekilmekte, Allah'ın yüce kudreti dile getirilmektedir.

0: ayatul Qur'ani ve kitabim mubin. Huden ve büşra lil mu'minin.
1: Tâsin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Onlar iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.

0: وهم في الآخرة هم الأخسرون.
1: Ahirete inanmayanlara gelince, biz onlara kendi amellerini güzel gösterdik. Bu bakımdan onlar bocalayıp duruyorlar. Onlar öyle kimselerdir ki kendilerine kötü bir azap vardır. Onlar ahirette de en çok zarara uğrayanlardır.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyi bilen Allah tarafından veriliyor.

Hani Musa ailesine, şüphesiz ki ben bir ateş gördüm. Gidip ondan size bir haber getireceğim veya size bir ateş koru getireceğim. Umulur ki siz ısınırsınız demişti.

0: Azizul Hakim.
1: Ateşin yanına gelince kendisine şöyle seslenildi: ateşin bulunduğu yerdeki de çevresindekiler de mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa, gerçek şu ki ben çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Ve

0: مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
1: Asanı yere at. Musa asayı atıp onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Biz dedik ki, ey Musa, korkma. Çünkü peygamberler benim huzurumda korkmazlar.

Ancak haksızlık yapan, sonra yaptığı kötülüğün ardından onun yerine bir iyilik yapan kimseye karşı ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edeceğim.

0: فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
1: Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Bu da Firavun ve kavmine gönderilen 9 mucize içerisindedir. Şüphesiz ki onlar fasık bir kavim olmuşlardır.

0: Mucizelerimiz onlara gözle görünür bir şekilde gelince, bu apaçık bir büyüdür dediler.
1: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
0: Vicdanları da onların doğruluğuna kanaat getirdiği halde, sırf haksızlık ve büyüklenme yüzünden onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Ve varisa

0: Süleyman babası Davud'a varis olup dedi ki: "Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden bir nasip verildi. İşte bu apaçık bir lütuftur."
1: Ve huş

0: Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları huzurunda toplandı. Hep birlikte düzenli olarak onun tarafından sevk ediliyorlardı.
1: Hatta izâ etev alâ vâdin nemli qâlet nemleh

0: Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca seslenip, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi.
1: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ

Süleyman onun sözüne gülümsedi ve "Ey Rabbim, bana ve anama, babama verdiğin nimetlerine şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amel işlememi bana ilham et. Beni rahmetinle salih kulların arasına kat." dedi.

0: Süleyman kuşları denetledi ve dedi ki, acaba ben neden Hüdhüd'ü göremiyorum? Yoksa kayıplardan mı oldu? Ona mutlaka şiddetli bir ceza vereceğim veya boynunu keseceğim. Yahut da bana mazeretini gösteren açık bir delil getirecek.
1: فَمَكَثَ

Biraz bekledi. Çok geçmeden Hüt Hüt geldi ve şöyle dedi. Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Seba'dan sana sağlam bir haber getirdim.

0: Ben Seba halkına hükümdarlık yapan bir kadın buldum. Kendisine her şey verilmiş. Onun büyük bir tahtı var.
1: Vecet

0: مَا لَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ
1: Ben onun da kavminin de Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara amellerini güzel göstermiş ve onları doğru yoldan saptırmıştır. Artık onlar doğru yolu bulamıyorlar.

0: göklerde ve yerde gizli olan şeyleri açığa çıkaran, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları saptırmıştır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir.
1: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

0: Un.
1: Süleyman Hüdhüd'e dedi ki, bakacağız, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bu mektubumu götür, onlara at. Sonra da onlardan geri çekil ve ne karara döneceklerine bak.

0: Seba kraliçesi Belkıs dedi ki, ''Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O mektup Süleyman'dan geliyor ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor.
1: Ellâ te'lû aleyye ve'tûnî muslimîn.
0: Bana karşı büyüklenmeyin ve Müslümanlar olarak bana gelin diye yazıyor.''

0: Belkıs sözüne devamla, "Ey ileri gelenler, bana bu işim hakkında bir fikir verin. Ben sizler yanımda hazır olmadıkça hiçbir işi kesip atmış değilim," dedi.
1: قالوا

0: Onlar, biz kuvvetli kimseler ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama emir senindir. Bak ne emredersen onu yapalım dediler.
1: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة

Belkıs dedi ki, şüphesiz ki hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozguna uğratırlar. Ora halkının şerefli kimselerini aşağılık yaparlar. Evet, her zaman böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim de bakacağım elçiler ne ile dönecekler.

Elçi Süleyman'a gelince Süleyman ona dedi ki, siz bana bir mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Ama siz belki de ancak hediyenizle seviniyorsunuz. Sen onlara dön. Andolsun ki onlara karşı koyamayacakları bir orduyla gelir, onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak sürer çıkarırız.

Süleyman yanındakilere dönerek, "Ey ileri gelenler, onlar bana teslim olmadan önce kraliçenin tahtını bana hanginiz getirebilir?" dedi.

Cinlerden bir ifrit, ben onu sana yerinden kalkmadan önce getiririm. Şüphesiz ki bunu yapmaya hem gücüm yeter hem de güvenim var dedi.

Nezdinde kitaptan ilim bulunan biri, "Ben onu sana gözünü açıp kapamadan önce getireceğim," dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş görünce, "Bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek istiyor. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim hiçbir şeye muhtaç değildir. Büyük bir ikram sahibidir," dedi.

Süleyman devamla, onun tahtını tanınmaz bir hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi, yoksa tanıyamayanlardan mı olacak dedi.

0: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.
1: Belkıs gelince senin tahtın böyle mi dendi? O da sanki odur. Zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk dedi.
0: وصدها

0: Onu Allah'tan başka taptığı şeyler iman etmekten alıkoymuştu. Şüphesiz ki o inkar eden bir kavimdendi.
1: قِيلَ لَهَا دُخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا

0: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
1: Ona köşke gir dendi. Köşkün zeminini görünce onu derin bir su sandı ve bacaklarını sıvadı. Süleyman, o billurdan yapılmış cilalı şeffaf bir zemindir dedi. Belkıs, ey Rabbim, ben gerçekten kendime haksızlık etmiştim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi.
0: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا اَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَر۪يقَانِ يَخْتَصِمُونَ
1: Andolsun ki biz Semud kavmine Allah'a kulluk edin diye kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Onlarsa hemen birbirleriyle çekişen iki gruba ayrıldılar.

0: Salih, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanmanızı dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir, dedi.
1: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

0: Onlar, senin ve beraberinde bulunan kimselerin yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katındadır. Doğrusu siz imtihan edilen bir kavimsiniz dedi.
1: وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَحْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve düzeltmeye uğraşmıyorlardı.

0: Onlar Allah'a yemin ederek birbirlerine, onu ve ailesini bir gece baskınında öldürelim. Sonra da velisine ailesinin öldürülüşünde bulunmadığımızı ve mutlaka doğru sözlü olduğumuzu söyleyelim dediler.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar böyle bir hile yaptılar. Biz de onlar hiç anlamadan yaptıkları hilenin cezasını verdik.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Bir bak hilelerinin sonu nasıl oldu. Biz onların ve kavimlerinin hepsini helak ettik.
1: فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: İşte onların haksızlık yapmaları yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.
1: وَاَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.

0: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz göz göre göre o hayasızlığı yapıyor musunuz? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten cahil bir topluluksunuz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

لنا. اللهم برحمتك الواسعة أمنا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر

العذاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

Kayseri FM. Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağım için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin.

0: Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla, bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
7: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا رحمن
12: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
7: Özel FM
13: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
14: اللهم أيقظ أمتنا من غفلتها وأحيها من موتتها اللهم أصلح حكامها وولاتها اللهم خذ بيدهم للحق واقذف في قلوبهم الخوف منك وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة نسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه.

0: aklımı başımdan aldın. Beni bana bırakmadan, kendimi dahi tanımadan, neden, niçin yaratıldığımı bile sorgulamadan taktın peşine. Sürükledin beni, süslü, gösterişli, boş, değersiz ziynetlerine. Makam dedin, mülk, şöhret, servet ve para dedin. Eğlence, zevk-ü safa, gün bugündür dedin. Kandık, sana inandık. Sana ve yolundakilere taptık dünya. Ey Muhammed, size amelce en çok kayıpta bulunanları, dünya hayatındaki çabaları boşa giden ama kendileri güzel iş yaptıklarını sananları bildireyim mi de? Bunlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden yaptıkları boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlara değer vermeyeceğiz. İşte onların cezası, peygamberlerimi ve ayetlerimi alaya almalarına ve inkarlarına karşı cehennemdir. Elçiler kapımızı çalıp ölümü, kıyameti, mahşeri hatırlatınca yüzlerine kapadık. Görmezlikten geldik, alay ettik, iftiralar ettik ve hatta seslerini kısmak için nice savaşlar verdik. Onlar yine de vazgeçmediler. Allah ve kitabı dediler. Allah ve Resulü dediler. Söyle dünya, biz neler ettik? Neden, nasıl inkar ettik? Nerede bir ömür boyu kazandıklarımız? Nerede yıllarımızı verdiğimiz evlatlarımız? Hani uğruna savaşlar verdiğimiz iktidarlarımız? Hani nerede dünya? Nerede? Bir zamanlar kıyamet ne zaman diyordum. Şimdi söylesene. Konuşsana dünya. Bak, kimi koşarak, kimi de binekleriyle uzaklaştı mahşer meydanından. Bu sürünenler, zelil kılınmışlar, hep senin peşinden koşanlar, senin süsüne kananlar, hakkı inkar edip kendilerini iktidar yapanlar değil mi? Söyle dünya, değil mi? Neden herkes bize acıyarak biraz da nefretle bakıyor? Korktuğumuz ve inkar ettiğimiz o gün, bugün dünya, bugün. Kendisinden kaçılamayan zorlu gün, bugün. Eyvahlar olsun bize, yazıklar olsun bize. Bugün bir yardımcı da yok. Yüce Rahman da yüzümüze bakmıyor. Ah dünya, ne olur Rabbimiz bize bir fırsat verse, bir imkan daha tanısaydı, sana gönül verir miydim dünya? Sana aldanır mıydım? Kanar mıydım? Biz ne etmişiz? Eyvah! Biz ne ettik dünya? İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Görülmeyeni bilen Rabbime andolsun ki, o saat size muhakkak gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar olanlar bile onun ilminin dışında değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitaptadır. Allah'ın inanıp yararlı iş işleyenlere ki onlar için mağfiretçe ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Ve ayetlerimizi yalanlayarak hükümsüz bırakmak için yarışanlara ki onlara iğrenç ve can yakıcı azap vardır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Bir temiz aşık, bir uyanık gönül nerede? Dağınık düşüncelerle yanıp yıkılan bir er nerede? Herkes kendi düşüncesinin, kendi hayalinin kulu. Yeryüzünde Allah'a kul olan nerede?
2: Nerede?
0: Nerede? Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Şu dünya penceredir, her gelen baktı geçti. Yarın bambaşka insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
2: daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: 103.2 Özel FM.
13: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
0: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
14: Bölüm 1. İyi niyet ve samimiyet. Hadis 6. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd İbni Ebu Vakkas, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi: Veda haccı yılında çektiğim şiddetli bir hastalık dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar arttığını görüyorsun. Ben zengin bir kimseyim. Bir kızımdan başka mirasçım da yok. Malımın 1/3'ünü dağıtayım mı? Dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, öyle yapma, dedi. Yarısını dağıtayım mı? Dedim. Yine hayır, dedi. Ya 1/3'üne ne dersin deyince, 1/3'ünü dağıtabilirsin. Hatta o bile çok, dedi. Mirasçılarını zengin bırakman, onları muhtaç bırakıp da insanlara el avuç açacak bir halde bırakmaktan hayırlıdır. Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta eşinin ağzına koyduğun lokmaya kadar yaptığın tüm harcamalardan mutlaka sevap kazanırsın, buyurdular. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, siz ve arkadaşlarım Mekke'den Medine'ye hicret ederlerken ben burada kalıp ölecek miyim, diye sordum. Cevaben, hayır, sen burada kalmayacaksın. Allah rızası için güzel işler yaparak dereceni yükselteceksin. Allah'tan öyle umarım ki daha çok yaşayacak, müminlere fayda, kafirlere de zarar vereceksin. Ya Rabbi, ashabımın hicretini tamamla ve onları gerisin geriye çevirme. Acınacak durumda olan Sa'd İbni Havle'dir, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd İbni Havle'nin Mekke'de ölmesine üzülüyordu. Hadis 7. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar. Hadis 8. Ebu Musa Abdullah İbn Kays el-Eş'ari, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biri cesaretini göstermek, diğeri milletini korumak, öteki ise kendisine yiğit adam dedirtmek için savaşan kimselerden hangisi Allah yolundadır, diye soruldu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi: Kim İslamiyet, tevhid kelimesi olan La ilahe illallah veya İslam daveti daha yüce olsun diye savaşıyorsa, o Allah yolundadır. Yani şehit ona denir. Hadis 9. Ebu Bekre Nüfey İbni Haris Es-Sakafi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İki Müslüman birbirine kılıç çektiğinde öldüren de ölen de cehennemdedir. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, öldürenin durumu belli ama ölen niçin cehennemdedir, diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, çünkü o da arkadaşını öldürmek istiyordu. Hadis 10. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kişinin cemaatle kıldığı namaz, çarşıda, iş yerinde ve evinde kıldığı namazdan 20 bu kadar derece üstündür. Şöyle ki, bir kimse güzelce abdest alır, sadece namaz kılmak niyetiyle camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla o kimsenin derecesi yükselir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için kaldığı sürece namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Namaz kıldığı yerde kaldıkça kimseye sözlü ve fiili eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı ve dünyevi sözler konuşmadığı sürece melekler ona şöyle dua ederler: Allah'ım, sen ona rahmet et, acı. Allah'ım, sen onu bağışla, affet. Allah'ım, sen onun tövbesini kabul et.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın

0: yaptığımızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
1: Özel Efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.
4: Kurtuluş yolu. Tevhid baltasıyla korku putunu kırabilirsen kurtulacaksın. Arkan düşman, önün deniz, atını sürebilirsen kurtulacaksın. Tenezzül etmezsen dünya varına, hazırlık yaparsan mutlu yarına, varlığın özüne, özün sırrına erebilirsen kurtulacaksın. Allah için Hübel, Lat'la Uzza'yı parçalayan ancak bulur rızayı. İslam açısından bütün fezayı görebilirsen kurtulacaksın. Eğer ayrılmazsan nuru tekbirlerden, Kur'an, Resulullah, ashab, pirlerden, zulmün hesabını müstekbirlerden sorabilirsen kurtulacaksın. Kulsadi çekilen tetiğe karşı, tağuti güçlere, melike karşı, cihat meydanında müşriye karşı durabilirsen kurtulacaksın.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak
15: ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklamlar.

0: Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Lebbeyk deyip sonuna kadar sebat etmek. İlahi çağrı duyar duymaz önce tereddüt etmeden lebbeyk demek. Sonra da hiçbir şekilde sarsılmadan sonuna kadar sebat etmek. Her kişinin değil, er kişinin kârıdır. Çünkü yapılan ilahi davete lebbeyk diyerek ilklerden olmak ve hemen icabet ederek ilk saflarda yerini almaya koşmak ne derece kıymetli ve önemliyse, bu sözünde durmak ve bu davranışında sonuna kadar sarsılmadan sebat etmek de en az o kadar kıymetli ve o derece önemli bir haslettir. Yüce Allah'ın sevdiklerini, yani enbiya, esfiya ve evliyayı Kur'an'ın tarif ettiği ölçüler içerisinde tanımak, onları sevmek ve onlara layıkıyla sahip çıkmak bir mümin için son derece hayati öneme sahip bir husustur. Böyle bir sahiplenmenin elbette ki kendine göre bazı belirtileri vardır. Bunların başında gerek düşünce, gerekse davranış planında o sadık yaranlara vefa ve sadakatle sahip çıkmak, onlara benzemeye çalışmak ve onların bıraktıkları yüce hakikatlerin her tarafa yayılması, bütün kalp ve kafaları aydınlatması ve bütün insanları sonsuz mutluluğa erdirmesi hususunda elindeki imkanları seferber etmek vardır. Koskoca tarih, özellikle de İslam tarihi, hizmette ve sahiplenmede ilk saflarda yerini alanlar, asli vazifelerini unutmayanlar ve dolayısıyla da unutulmayanlar kervanının mütevazı ama o kadar da dikkat çekici mahiyette sergiledikleri ve arkaya güzel ve kalıcı birer nam olarak bıraktıkları ibret verici dersleriyle doludur. Mesela Hazreti İsa aleyhisselam, "Men ensari ilallah, Allah'a giden yolda kim benim yardımcılarım olacak?" deyip etrafındakileri Allah'ın dinine yardımcı olmaları için çağırdığında ona "Nehnu ensarullah, biz Allah'ın yardımcılarıyız" kutsi cevabını veren ve bunda sonuna kadar sebat gösteren havarileri tarih hiçbir zaman unutturmamış ve unutturamayacaktır. Çünkü onların bu samimiyet ve sadakat dolu imanları artık Kelamullah'la birlikte ebedi olarak yad edilecektir. Saadet asrına gelince, gerek o asırda, gerekse ondan sonraki asırlarda unutulmayanlar kervanı bambaşka bir boyut kazanıyor. Özellikle de imkanların son derece kıt olduğu ilk dönemlerde İslam dinine gönülden sahip çıkanlar ve her türlü tehlikeye göğüslerini siper eden ilk çilekeşler hiçbir zaman unutulmamışlar ve tabii ki unutulmayacaklardır. Nitekim Yüce Allah ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu fedakar ruhları hiçbir zaman unutmamış ve onlara karşı hep vefalarını göstermiştir. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, "Yok mu bir adam bana sahip çıksın da ben de Yüce Rabbimin kelamını etrafa tebliğ edeyim" diyerek insanlara çağrıda bulunduğunda, bu kutsi çağrıya en küçük bir tereddüt göstermeden lebbeyk diyerek koşan ve hayatlarının son demlerine kadar bu söz ve davranışlarında sebat ve metanet gösteren sahabe-i kiram efendilerimiz hiçbir zaman unutulmamıştır ve de unutulmayacaklardır. Çünkü günümüz itibariyle belki küçük ve cüz'i gibi görünen onların o kalıcı iyilikleri, o sarsılmaz sadakatleri ve o layıkıyla sahiplenmeleri var ya, o gün itibarıyla bir çekirdek veya bir tohum halinde tarihin şerefli bağrına atılmış olup, o gayretler zamanla ağaca, hatta ağaçlara ve derken bostanlara ve bahistanlara dönüşmüş ve bütün yeryüzünü yemyeşil hale dönüştürmüştür. İlk saflarda yer alanların ve en küçük bir sarsıntı geçirmeden hayatlarının sonuna kadar sebat gösterenlerin en görkemli şahsiyeti ve en parlak siması, en çarpıcı ve ibret verici örneği hiç şüphesiz Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tır. Nitekim Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın o ihlas, sadakat ve fedakarlık, diğer gamlık ve himmetiyle İslam'ı kabul ettiği ilk andaki safiyet ve sadakatini hayatının son anlarına kadar devam ettirdiği herkes tarafından teslim edilen bir gerçektir. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Yüce Allah'a layıkıyla iman ettiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve ona inanan Müslümanlara her halükarda ve her şeyiyle tam sahip çıktığı içindir ki o şimdiye kadar unutulmadığı gibi bundan sonra da hiçbir zaman unutulmayacaktır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh İslam'ı kabul ettiğinde 38 yaşlarındaydı. İşte ondan sonra bütün hayatını Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sahip çıkmakla, İslam'a hizmet etmekle ve Müslümanların yardımına koşmakla geçirdi. Mekke devrinin tüyler ürpertici zulümlerine ve can alıcı sıkıntılarına yılmadan ve sarsılmadan sevgili Peygamberimizle birlikte katlandı. Bütün malını, mülkünü iman ettiğinden dolayı kafirler veya müşrikler tarafından işkencelere maruz kalan zayıfları ve köleleri kurtarmak için harcadı ve onlara her şeyiyle kol kanat gerdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bütün bunlarla aslında İslam'a ne derece sahip çıktığını ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne derece sadakat içinde bulunduğunu gösteriyordu. İşte sadakatine çarpıcı bir örnek. Bir gün Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ali radıyallahu anh'a şöyle demişti: "Ya Ali, vahşet ve zulmün eza ve cefasının, istibdat ve tahakkümün kol gezdiği o günlerde sen daha çocuktun. Birkaç defa ölümü göze almadan birine bir şey anlatmaya cesaret edemezdik. Dışarıya çıktığımız zaman bıçakların bizim için gayızla bilendiğini görürdük. İçeriye girdiğimizde dışarıya çıkmaktan, dışarıya çıktığımızda da içeriye girmekten bütün ümidimiz kesilirdi. Fakat bunca vahşet ve zulümler bizi yıldırmaz ve bizi yolumuzdan alıkoymazdı. Biz her şeye rağmen ve her şeyi göze alarak İslam'ı yaşama ve onu başkalarına anlatma adına bir şeyler yapardık." Bir gün Hazreti Ebubekir radıyallahu an içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bulunduğu az bir toplulukla birlikte Kabe'ye gittiler. Hazreti Ebubekir radıyallahu an ayağa kalkıp orada hazır bulunan müşriklere doğru dönerek şöyle konuşmaya başladı: "Bir olan Allah'a hamd ederim. Yüce Allah'a iman ebedi bir saadettir. Onu inkar ve puta tapmaksa pek kötü bir felakettir. Artık bu manasız cahiliye adetinden vazgeçin. Allah Resulü'nün davetine uyun. Bu konuşma karşısında müşrikler önce bir şaşkınlık geçirdiler. Fakat hemen ardından toparlanıp Müslümanların üzerine saldırdılar. Hazreti Ebu Bekir'i yere yatırdılar. Ellerine geçirdikleri şeylerle ona vurmaya başladılar. Azılı müşrik Ütbe bin Rebi'a çivili ayaklarıyla Hazreti Ebu Bekir'in yüzünü kanlar içinde bıraktı. Hazreti Ebu Bekir'in yakınları yetişip güçlükle kendisini kurtarabildiler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an bayılmıştı. Sedye ile evine götürmüşlerdi. O gün akşama kadar baygın bir halde yattı. Hasret ve şefkatle oğlunun ayılmasını bekleyen annesi ayılınca onun "Anneciğim, bu üzerimdeki kanlar nedir? Beni kim yaraladı? Benim elbiselerimi kim parçaladı? Beni kim bayıltıp bu hale getirdi? Benim ne suçum vardı da bunları bana reva gördüler?" gibi sorular soracağını ve bunun karşısında ne diyeceğini düşünmeye başladı. Ancak Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an kendine gelip gözlerini açtığında annesinin beklediği bu sorulardan hiçbirini sormadı da etrafına bakındı ve ilk söz olarak "Resulullah'a ne yapıldı? Resulullah'tan ne haber?" diye sordu. Şu sadakate bakın ki o sadık dost ölüm baygınlığı içindeyken bile kendini düşünmüyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi düşünüyor, onu soruyor ve ona bir şey oldu mu diyor. Annesinin "Evladım, bir şeyler yiyip içsen" teklifine yine aynı cevabını veriyordu. "Resulullah nerede? Onun durumu nasıl?" Annesi bir şey bilmediğini söyleyince de "Anneciğim, Hattab'ın kızı Ümmü Cemil'e git. Ona Resulullah'ın ne halde olduğunu sor" dedi. Ancak Ümmü Cemil'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iyi olduğu haberini getirmesine rağmen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın gönlü tatmin olmuyor ve ısrarla Peygamber Efendimiz'in durumunu kendi gözleriyle görmek istiyordu. Öyle ki onu görmeden bir şey yiyip içmemeye yemin etti. Yanındakiler bu haliyle bir yere gidemeyeceğini söyledilerse de onu ikna edemediler. O mutlaka gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmek istiyordu. Çünkü onu görmeden hiçbir şey kendisine huzur veremezdi. Bunun üzerine etraf tenhalaşınca koluna girdiler ve onu Hazreti Erkam'ın evine götürdüler. Hazreti Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hayatta görünce "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" deyip ağlamaya başladı. Resulullah da kendisini kucakladı ve onu öptü. Ancak onun bu hali rikkatine dokundu ve gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu hazırlamış, Üsame bin Zeyd'i ordu komutanı olarak tayin etmiş ve ona orduyu Şam'a doğru yürütmesini emir buyurmuşlardı. Fakat gel gör ki ordunun hareketinden önce mübarek ömrü vefa etmedi ve ahirete irtihal ve intikal ettiler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh halife olunca aynı orduyu en kısa zamanda teçhiz ederek Şam tarafına doğru gönderme kararı aldı. Bazı sahabiler Hazreti Ömer'e gelerek dediler ki "Halifeye söyleseniz de Üsame'den daha yaşlı, yaşını başını almış ve harp hususunda daha tecrübeli olan birini başımıza kumandan olarak tayin etsin." Hazreti Ömer bu teklifi ilettiğinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh duydukları karşısında birden irkildi, yerinden kalktı, Hazreti Ömer'in sakalından tuttu ve ona mealen şöyle haykırdı: "Keşke annen seni kaybetseydi ey Ömer. Üsame'yi tayin eden bizzat Resulullah'tır. Sense benden onun azlini istiyorsun. İşte Muhammedi aşk, işte onun vurgunu olmak ve işte başlardaki safiyet ve sadakati devam ettirmek buna denir. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu an ilk safta ve imamın hemen arkasında yerini alarak kimsenin ortalıkta bulunmadığı bir zamanda İslam'a ve Müslümanlara sahip çıktığı gibi aynı sadakat ve vefayı hayatının her safhasında devam ettirdiğinden dolayıdır ki hicret esnasında Allah'ın en sevgili kulu ve en seçkin elçisi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme arkadaşlık etme şerefine erişmişti. Zamanla ilk halife seçildi ve vefat ettiğinde de cennet bahçelerinden bir bahçe olan Ravza-i Tahire'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gömüldü.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 68 07 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
8: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji teknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
11: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
12: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı.
14: Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma esleme ve tellehu lilcebin ve nadeynahu en ya İbrahim. Kad saddaqta ru'ya. İnna kezalike nezil muhsinin. İnne hâzâ lehuvel belâ'ul mübîn. Ve fedeynâhu bi zibhin azîm. Ve terakna aleyhi fil âhirîn. Selâmun alâ İbrahim. Sûre Saffat ayet 103 ve 109 arası. Felemmâ esleme. Her ikisi de teslim oldular Allah'ın emrine. Önceki ayetlerde İbrahim Aleyhisselam'ın rüyasında Allah'tan oğlu İsmail'i kurban etme emrini aldığını öğrenmiştik. Bu emri alır almaz İbrahim Aleyhisselam oğluna açtı konuyu. Dedi ki, ey oğulcağızım, ben rüyamda görüyorum ki Allah bana emrediyor ki ben seni kurban edeceğim. Sen bu konuda ne dersin? O da dedi ki, ey babacığım, Allah sana ne emretmişse o emre boyun eğ. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Her ikisi de teslim olmuşlardı. Her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğmişlerdi. Ateş imtihanında Allah'a teslim olan, Allah'a güvenen İbrahim ve çöl imtihanında annesiyle birlikte Allah'a teslim olmanın izzet ve şerefini yaşayan İsmail ve yine çöl imtihanında şüphesiz ki Allah'a teslim olan Hacer de bu olayda Allah'a teslim olanlardandı ve o da Allah'ın emrine boyun eğiyordu. Ve tellehu lil cebin. Her ikisi de teslim olduktan sonra İbrahim Aleyhisselam İsmail oğlu İsmail'i kurban etmek üzere onu alnı üzere yatırdı. Rivayetlerden öğreniyoruz ki hem İbrahim Aleyhisselam'ın düşüncesi bu, oğlumu kurban ederken görmeyeyim, gözü gözüme değmesin de belki merhametim galip gelir de Allah'ın emrinden vazgeçerim korkusuyla böyle yatırdı. Yahut oğul İsmail dedi ki, baba beni böyle yatır da sana etki etmeyeyim. Dünya üzerinde böyle bir olay, böyle bir kulluk, böyle bir şerefli konum işte bir daha görülmedi. Allah kıyamete kadar bu aileyi bütün insanlar için örnek kıldı. Dünyanın en şerefli ailesi, dünyanın en üstün insanları. Ve işte Allah kitabında bunları ölümsüzleştirdi. Öyle ya, bir kimse kendini Allah yolunda kurban edecek de bir çocuk olduğu halde, bir kimse öz yavrusunu Allah yolunda kurban edecek de baba olduğu halde, hem de 100 yaşına yaklaşmış bir baba olduğu halde Allah'ın kitabında ebedileşmeyecek mi? Ve örnek oluyordu İbrahim. Ve Allah sevgisinin önüne hiçbir sevgi çıkmayacak diyordu böylece. Ve işte Allah'ın emrine boyun eğiyor ve oğlunu kesmeye başlıyordu bile. Ve nadeynâhu. O anda biz ona nida ettik der Allah-u Teala. En ya İbrahim. Ey İbrahim. Allahu Ekber. Bıçak oğlu kesmiyor. Bıçak İsmail'e işlemiyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'a Allah'tan bir sesleniş. Oğlun kurban edilme emri kendisine rüyada veriliyor. Sadık rüya şeklinde. Ama rüyanın gerçekleşmesi sonucu takip edilecek yol ve yöntem ise direkt olarak uyanık halde İbrahim Aleyhisselam'a vahiy olarak bildiriliyor. Kad saddakta rüya. Ey İbrahim, rüyanı gerçekleştirdin. Emrime boyun eğdin diyordu Rabbimiz Teala. İnna kezalike nezil muhsinin. İşte biz Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk edenlere böyle karşılık veririz. İnne hâzâ lehüvel belâül mübin. Doğrusu bu apaçık bir denenmeydi. Bu bir imtihandı. İbrahim'in denenmesi, İbrahim'in imtihanı, İsmail'in denenmesi, İsmail'in imtihanıydı. Ve kazandılar her ikisi de. Ve fedeynâhu bi zibhen azim. Ve ona büyük bir kurbanı fidye olarak feda ettik, fidye olarak indirdik ve onun yerine onu kurban edecek İbrahim ve İsmail kurtulacak, İbrahim kurtulacak, Hacer kurtulacak ve Müslümanların çocukları kurtulacaktı. Ve Allah kurbanı ebedileştirecekti. Kurbanla İsmail'i, kurbanla İbrahim'i ebedileştirecekti. Ve terakne aleyhi fil ahirin. Biz sonra gelenler için onu bir hatıra olarak bıraktık. Ve o hatıra hala devam ediyor. Ve Mekke ve Mescid-i Haram ve Kabe ve Safa ve Merve ve Kurban Mahalli Mina ve İbrahim ve Hacer ve İsmail ve Hac ve Kurban. İşte hatıralar, işte şerefli bir konum ve şerefli bir hayatın şerefli ifadelerinin Kur'an'da zikri. Selamun ala İbrahim. İbrahim üzerine selam olsun. Allah böyle bir kuluna, haliline selam der. Öyle ya. 950 yıl kavmi karşısında direnen Nuh'a selam. Kavmi karşısında direnip oğlunu kurban edecek kadar Allah'a kullukta samimi olan İbrahim'e selam. Kezalik, işte böyle. Sure Saffat ayet 110. Nezil Muhsin'in, biz Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk yapan, Allah'ın emrine boyun eğen, işte Allah'ın kendisine oğlunu kurban et emrine boyun eğerek oğlunu kurban eden İbrahim'e böyle karşılık veririz. İnnehu min ibadinel müminin, o bizim mümin kullarımızdandı. O samimiyetle bir hayatı yaşarken imanıyla, ihsanıyla, samimiyetiyle bize kul idi. Sure Saffat ayet 112. Ve beşşernâhu bi İshak nebiyyen mine salihin. Ve İsmail'in ardından da ona salihlerden bir nebi olacak olan İshak'ı müjdeledik. Elhamdülillah. Oğlun bir tanesi kurtulacak ve kurtulan oğuldan sonra bir diğer oğulun müjdesini daha alacaktı atamız İbrahim Aleyhisselam. Ve İshak da Sare anamızdan dünyaya gelecekti. Böylece hem Hacer anamız ve hem Sare anamız, biri İsmail'in anası, diğeri İshak'ın anası olarak tarihe geçecek. İbrahim ailesi olarak kendilerinden sonra Allah'ın dünya insanlığına görevlendireceği peygamberlerden birçoğunun anası Sare anamız olacak. Son elçinin anası ise, yani Muhammed Aleyhisselam'ın anası ise Hacer anamız olacak. Ve Allah böylece İbrahim'e şerefler içinden şerefler, üstünlükler içinden üstünlükler verecek. Hem kendisini, hem ailesini, hanımlarını ve hem de çocuklarını kıyamete kadar en güzel atla anılır şerefli kimseler olarak Kitab-ı Kerim'inde zikredecek. Sure Saffat ayet 113 ve barakna aleyhi ve ala İshak. Biz İbrahim'e bereketler verdik, İshak'a da bereketler verdik, İbrahim'i de bereketlendirdik, İshak'ı da, ona da üstünlükler verdik, İshak'a da. Ve min zürriyetihime muhsinun, ve o ikisinin, İbrahim'in ve İshak'ın zürriyetinden muhsinler, Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk edenler de geldi geçti şu ana kadar ve devam ediyor. Ve zalimün li nefsihi mübin, ve nefsine zulmeden apaçık bir şekilde kendine haksızlık eden kimseler de geldi geçti. Sure Mekke'de inen bir sure. Mekke'de İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'dan nesli var ve civarda ise İbrahim Aleyhisselam'ın İshak'tan nesli olan Yahudiler var. İbrahim Aleyhisselam'ın İshak'tan nesli olan İsa Aleyhisselam'ın takipçileri Hristiyanlar da var. Ve bu ayetler ve bu suredeki bu bilgiler, bu bildirimler bütün dünyayı kapsıyor. Sadece Mekkelileri değil, sadece Yahudi ve Hristiyanları da değil, bütün dünyaya bir ayet, bir hidayet oluyor. Ve işte peygamberler taraftarı olan bir peygamber İbrahim Aleyhisselam, peygamber aleyhisselamlardan bir tanesi İbrahim Aleyhisselam, oğul İsmail, onun kurban edilmesi ve sonra İshak'ın ona müjdelenmesi,

yaşıyoruz ve başka ayetler ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar gelen hadisleri, sözleri bu aileyi bize daha güzel tanımlıyor. Ve bu sureler ve bu ayetler bize en güzel aileleri, en güzel insanları anlatıyor. Ve bize Allah, işte size örnek kıldığım bu aileleri, size örnek olarak anlattığım bu peygamberleri, bu elçileri kendinize örnek alın diyor. Eğer onların yolunda giderseniz hayatınız onların yaşadığı bir hayatı yaşar ve sonunda onların ulaştığı makamlara, cennetlere siz de ulaşırsınız diyordu. Ama onların yolunu bırakırsanız, onların neslen çocukları olsanız bile, işte Kureyşler gibi, işte Yahudiler ve işte Hristiyanlar gibi yanlış yola girmiş olursunuz ve yanlış yola giren bir kimsenin neseben peygamber nesli olması onu kurtarmaz ve insanlığı ancak imanı ve teslimiyeti kurtarır diyordu ayetler bize. Sure Saffat ayet 114 ve lekad menenne ala Musa ve Harun. Biz Musa'ya ve Harun'a da nimetlerde bulunduk, lütuflarda bulunduk, bağışlarda bulunduk der ve böylece Saffat suresinde Nuh aleyhisselam ve İbrahim aleyhisselam oğullar İsmail ve İshak aleyhisselamın gündeminden sonra gündemde yine İbrahim aleyhisselamın oğlu İshak aleyhisselamın neslinden iki elçi var, Musa ve Harun aleyhisselamlar, ve onlara da Rabbimiz Teala bağışlarda, lütuflarda bulunduğunu söylüyor. Sure Saffat ayet 115 ve necceynâhumâ ve kavmehumâ minel kerbil azim. O ikisini ve kavimlerini, ki İsrailoğullardır kavimleri, büyük sıkıntıdan kurtardık, büyük üzüntüden kurtardık diyor. Gerçekten hem Musa ve Harun aleyhisselamlar ve hem İsrailoğulları Mısır'da Firavun oğulları zulmü altında inim inim inliyorlardı. Oğulları öldürülüyor, boğazlanıyor, kız çocukları diri bırakılıyor ama onların da iffet, haya, namus, şeref ve şahsiyetleri kirletiliyordu. Yaşanmasına müsaade edilenler ise en ağır işlerde, en onur kırıcı bir hayatı yaşamak zorunda kalıyorlardı. Tüm özgürlükleri ellerinden alınmıştı. Rabbim Allah deme hakkına sahip değillerdi ve Allah'ın kulları oldukları halde, peygamber çocukları oldukları halde Allah'a değil de firavunlara tapınmak zorunda kalıyorlardı. Böyle bir hayatı yaşıyorlardı. Aşağılanmış, horlanmış bir hayat ve Allah o hayattan onları kurtardı. Ve nasarnahum, biz onlara yardım ettik diyor. Sure Saffat ayet 116. Fekanuhumul galibin, ve sonunda onlar üstün gelenlerden oldular, galip gelenlerden oldular. Gerçekten Nuh aleyhisselamı ve Müslümanları gemide kurtaran Allah, İbrahim'i hicretle kurtaran Allah, Musa ve Harun aleyhisselam ve İsrailoğullarını, Müslümanları ise ülkeyi terk etmek gibi bir yöntemle kurtardı. Onlar ülkeyi terk ettiler. Yusuf aleyhisselam döneminde İbrahim aleyhisselamın oğlu İshak'ın torunu, ki Yakub'un oğlu Yusuf aleyhisselam döneminde onlar Mısır'a göç etmişlerdi. Yakub aleyhisselam ailesiyle birlikte Yusuf aleyhisselam nedeniyle orada epey dönem kaldılar. Uzun dönem özgür idiler. Sonra köleleştiler. Ezik konuma düştüler. Ve sonra Allahu Teala onları kurtardı ve üstün hale getirdi. Firavun ordularıyla denizde boğulurken Müslümanlar kurtulmuşlardı. Sure Saffat ayet 117 ve ateynâhumel kitâbel müstebin. Müslümanlar kurtulduktan sonra, Firavun helak olduktan sonra insanlık tarihinin ilk çağı bitiyor ve ikinci çağı başlıyordu. İşte ikinci çağın hakim özelliği olarak da Rabbim kitaplı dönemi başlatıyordu. Kitapların var olduğu çağı başlatıyordu. Ve onu işte burada tekrar buluyoruz. Biz o ikisine her şeyi açıklayıcı, anlatımı açık, mübin, müstebin olan bir kitabı verdik, Tevrat'ı verdik diyor. Ve yeni bir dünya dönemi kitapla başlıyordu, Tevrat'la başlıyordu. Artık Müslümanlar bundan sonra kavgalarında kendileri de rol alacaklardı. Daha önce Allah Müslümanları koruma altında tutuyor ve kafirleri bir şekilde bir azapla helak ediyordu. Ama bundan sonra

0: kendilerine de bir rol düşecekti ve şimdiye kadar sahifeler ve peygamberlere indirilen vahiy vardı ama kitap yoktu. Bundan sonra dünyada kitap da var olacaktı. İşte önce Tevrat ve sonra Davud Aleyhisselam'a Zebur ve sonra İsa Aleyhisselam'a İncil verilecekti. Ve Muhammed Aleyhisselam dönemine kadar bu çağ devam edecekti. Muhammed Aleyhisselam evrensel bir peygamber ve kendisinden sonra gelmeyecek olan bir kitabın ve bir peygamber sisteminin son temsilcisi olunca artık ona indirilen kitap Kur'an ve onun risaleti son çağın kitabı ve son çağın peygamberi olacaktı. Ve son çağın peygamberi de Muhammed Aleyhisselam ve son çağın kitabı da Kur'an olacak ve kıyamete kadar da o devam edecekti. Ve hedeynâhüme sırâtel müstakîm. Biz Musa'yı ve Harun'u da sırat-ı müstakimde yürüttük. Her ikisi de razı olduğumuz bir yolda yürüdüler. Tüm peygamberler gibi. Onlar da Allah'ın razı olduğu bir yolda yürüdüler. Sure Saffat ayet 119 ve terakne aleyhime fil ahirin. Sonra gelenler arasında da yine ikisine şerefli bir at bıraktık. Tüm diğer peygamberler gibi Saffat suresini takip edecek olursak Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ve İshak aleyhisselamların nasıl kıyamete kadar sonra gelenler için en güzel atları ve sanları, şerefleri bir hatıra olarak bırakılmışsa ve Allah'ın şerefli kitabında da yerlerini almışlarsa, Musa ve Harun aleyhisselam da kıyamete kadar Müslümanlar arasında hep güzel yad edilecekler, güzel hatıralarla hatırlanacaklar ve Allah'ın razı olduğu bir hayatı yaşayan o iki kul da Müslümanların hayatlarına örnek ve rehber olacak. Selamun ala Musa ve Harun. Sure Saffat ayet 120. Musa ve Harun'a da selam olsun der Allahu Teala. Peygamberlerine selam diyor ve dolayısıyla eğer diğer peygamber olmayan kullarına da şunu demek istiyordu sanki Rabbimiz Teala, anladığımızı söylüyoruz. Eğer siz de kendilerine selam dediğim peygamberlerin yolundan giderseniz, Yasin suresinde size hatırlattığım gibi selamun kavlen min Rabbir Rahim diyor Rabbimiz Teala sanki bize, cennette de size selam diyeceğim ve dünyada da size hep ben selamımı, selametimi indireceğim diyor. Ve gerçekten Müslümanlar peygamberler yolunu takip ettikçe dünyada hep birbirlerine Allah'ın bu selam ismiyle güzel dualarda bulunurlar ve Allah'ın selam isminin bereketiyle bir dünya hayatı yaşarlar ve ahirette de bizzat Rabbimiz Teala'dan selamı duyacakları müjdesini de yine Yasin suresinden alırlar. Sure Saffat ayet 121. İnna kezalike nezil muhsinin. Biz işte muhsinleri, Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ibadet eden kullarımızı, yani Musa ve Harun kullarımızı böyle cezalandırırız. Biz onlara böyle karşılık veririz diyor Rabbimiz Teala. Sure Saffat ayet 122. İnnehumâ min ibâdinel müminin. Onların her ikisi de bizim mümin kullarımızdandı, muhsinlerdendi. İşte yaşadıkları bir hayatla bizden mükafatı hak ettiler, karşılığı hak ettiler, biz de onlara haklarını verdik. Sure Saffat ayet 123. Ve inne illâ seleminel murselin. Yeni bir peygamber gündemde. Diğer surelerde gündeme gelmeyen bir peygamberle karşı karşıyayız elhamdülillah. Rabbimiz Teala'nın elçilerinin şerefine biz de ortak olmaya çalışıyoruz. Allah'ın onlara selamına biz de ortak olmaya çalışıyoruz. Ve işte Rabbimiz elçilerinden bir tanesi İlyas aleyhisselam. Sure Saffat ayet 124. İz kâleli kavmi. İlyas aleyhisselam kavmine demişti ki hatırlayın. Elâ tettekûn. Müttakiler olmaz mısınız? Allah için yaşayanlardan olmaz mısınız? Allah'ın sınırlarına uygun hareket edenlerden olmaz mısınız diyordu. Tüm peygamberler gibi o da kavmini Allah'a kulluğa çağırıyordu. Geliniz Müslümanlar olunuz diyordu. Sure Saffat ayet 125. Etedûne ba'len, siz ba'le mi tapınırsınız, dua edersiniz diyerek onların tanrı olarak kabul ettiği ba'li reddediyor ve nasıl siz ona tapınırsınız diyordu. Ba'l onların sanki sembol tanrısıydı. Onlar Ba'l isimli bir puta tapınıyorlardı ve işte onu hatırlatıyor İlyas aleyhisselam ve sonra da ve tezerune ahsenel halikin, yaratanların en güzeli olan Allah'ı bırakıyorsunuz da hiçbir şeye gücü yetmeyen ve üstelik kendinizin oluşturduğu Ba'le, yani sembol bir tanrıya mı dua ediyorsunuz demişti İlyas aleyhisselam kavmine. Ve ahsenul halikin olan Allah'ı daha da tanımlıyor ve diyordu ki Sure Saffat ayet 126, Allah'e rabbekum ve rabbe abaikumul evvelin, o yaratanların en güzeli Allah'tır. O Allah sizin Rabbinizdir ve sizden önce var edilmiş, yaşamış ve bu dünyadan geçip gitmiş olan atalarınızın, babalarınızın, dedelerinizin, nenelerinizin de Rabbi odur. Siz böyle bir Rabbi, dedeleriniz, neneleriniz, atalarınız, analarınız, babalarınızın Rabbi, kendinizin Rabbi olan yaratıcı Allah'ı bırakıyorsunuz da kendi kafanızdan oluşturmuş olduğunuz bir sembol tanrıya, bir sembol hayali ilaha tapınıyorsunuz, öyle mi diyordu. Ve kavminin cevabı ise devam eden ayetlerde, Saffat suresinde. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fekezzebuhu fe innehum lemuhtarun illa ibadallahil muhlasin. Ve terakna aleyhi fil ahirin selamun ala il yasin. İnna kezalike nezil muhsinin innehu min ibadinel müminin. Sure Saffat ayet 127 ve 132 arası. İlyas aleyhisselam Ba'al putuna tapan kavmine uyarıcı olarak gönderildi. Siz dedi ahsenül halikin olan kendinizin ve önceki atalarınızın Rabbi Allah'ı bırakırsınız da o Ba'ale, o kendinizin oluşturduğu ilaha mı tapınırsınız dedi. Onları uyardı. Onları İslam'a davet etti. Onları ihsana çağırdı. Ama onlar fekezzebuhu, onu yalanladılar. Ve innehum le muhtarun, bundan dolayı da onlar azabı hak ettiler. Yani bir gün Allah'ın kendilerine hazırladığı azapla karşı karşıya kalacaklar. O kavim içinden illa ibadallahil muhlasın, yalnız samimiyetle Allah'a ibadet eden, Allah'a ibadet ederken Allah'a ortaklar koşmayan, Allah'a tapınırken tapınmada Allah'a hak verdiği gibi asla başkasına hak vermeyen, bütünüyle hak ve yetkinin Allah'ta olduğunu kabul eden bir inançla ibadet edenler, kulluk yapanlar ise onlar kurtuldular. Ve terakne aleyhi fil ahirin, biz İlyas'ı da sonra gelenler için bir hatıra kıldık ve tüm peygamberleri, kullarımızı sonra gelenler nasıl güzel hatıralarla yad ediyorlarsa İlyas'ı da böylece güzel hatıralarla yad ederler ve onu da kendilerine örnek alırlar ve onun yolundan gitmek isterler. Selamun ala İlyasin. Selam, selam İlyas'a. Burada İlyas aleyhisselamın ismi İlyasin olarak geçiyor. Önceki ayette ise, 123. ayette ise ve inne İlyase leminel murselin demişti. Rabbimiz Teala burada onun böylece de bir isminin olduğunu bildirmişti bize. Nuh'a selam, İbrahim'e selam, İsmail'e, İshak'a selam, Musa'ya, Harun'a selam ve İlyasin'e de selam. İnna kezalike nezil muhsinin. Biz muhsinlere böyle karşılık veririz. Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ibadet edenlere. Rabbimiz Teala peygamberlerin özelliği olmak üzere, isimleri olmak üzere muhsinler, muhlisler, müminler bu kelimeleri kullanıyor. Bu kelimeler aynı zamanda bize de isimler oluyor. Bizim de o özelliklerde olmamız gerekiyor. Mümin, Allah'a inanan, Allah'a iman eden, Allah'a güvenen, muhsin, Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk yapan, muhlis, samimiyetle Allah'a tapınan, Allah'a tapınırken bir başka varlığı Allah'a ortak kılmayan, işte innehu min ibadinel müminin ve İlyas aleyhisselam'da da bunları görüyoruz. 128. ayet İlla ibadallahil muhlasin. 131. ayet İnna kezalike nezil muhsinin ve 132. ayet innehu min ibadinel müminin. O bizim mümin kullarımızdandı. Ve sıra Saffat suresinde Lut aleyhisselam'da sure Saffat ayet 133 ve inne lutan leminel murselin ve Lut da bizim gönderdiğimiz elçilerdendi. Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın yeğeni, onunla birlikte hicret eden Peygamber aleyhisselam, İbrahim aleyhisselama ateşe atıldıktan sonra iman eden bir Müslüman ve bir peygamber. İzne ceynahu ve ehlehu ecma'in illa acuzen fil gabirin tümme dammarnel aharin. Sure Saffat, okuduğum ayetler Saffat suresindendi. Ayet 134, 135, 136. Onu ve ehlini, aile halkını kurtardık der Rabbimiz Teala. Yalnız aile halkından hanımı kurtulmadı, o geride kalanlardan oldu, kavmiyle birlikte helak olanlardan oldu. Lut aleyhisselama iman eden sadece aile halkı vardı, aile halkından da hanımı Müslüman değildi. Böylece geriye sadece iki tane kızı kalmıştı. Bir Lut aleyhisselam, koskoca şehirler arasında ve bir de iki kızından başka hiçbir kimse mümin, Müslüman değildi. İşte gündemde şimdi Lut aleyhisselam, gerçekten o sıkıntılı hayatı yaşayan Lut aleyhisselamın da hayatı çok garip ve enteresan. Rabbimiz Teala onu da gündeme getiriyor. Ona da şerefler veriyor. Ona da selamlar veriyor. İzne ceynahu ve ehlehu ecmain illa acuzen fil gabirin derken, kurtulanların sadece o kavim ve kabile içinde, o şehirler arasında Lut aleyhisselam ve iki kızının olduğunu öğreniyoruz. Tümme demmarnel aharin, sonra diğerlerini ise hepsini darmadağın ettik, helak ettik, yok ettik diyor Rabbimiz Teala. Sure Saffat ayet 137-138 ve inneküm letemurrune aleyhim musbahin ve billeyl efela takilun. Siz ey Mekkeliler, sabah akşam Şam'a yolculuk yaparken o Lut aleyhisselamın kavminin yaşadığı ve helak olduğu bölgelerden geçersiniz ki şu anda orası bir acı göl durumunda ve siz biliyorsunuz onların yaşadığı bir hayatı ve siz biliyorsunuz onların Allah'ın emriyle nasıl helak olduklarını. Ve siz de ey dünyalılar, şimdi biliyorsunuz her ne kadar o Lut aleyhisselamın kavminin yaşadığı ve helak olduğu bölgede oluşan göle o gölün ismi Lut Gölü olduğu halde Ölü Deniz deseniz de, tarihlerinizden peygamberleri silmek isteseniz de, tarihlerinizden helak olan toplumların helakini gündemden çıkarmak isteseniz de, yine orası Lut Gölü'dür ve biliyorsunuz ki orada azgın kavimler yaşıyordu ve yok olup gitmişlerdi. Ve siz yine de bütün tarihi değiştirmek isteseniz de ve dünya tarihinde asla bir peygamber kabul etmek istemeseniz de, dünya tarihi, insanlık tarihi peygamberle başlamıştır ve insanlık tarihinin sembol insanları peygamberlerdir ve o peygamberlerden uzak kalamazsınız. Kabul etmeseniz bile bir gün Allah sizi diriltip de hesaba çektiği an, o peygamberlere iman edenlerin kurtulduğunu gördüğünüzde eyvahlar diyeceksiniz. Keşke ne olurdu, biz o peygamberleri gündemden çıkarmasaydık. Keşke tarihi yorumlarken Allah ve peygamberler ve ahiret de yorumlasaydık diyeceksiniz. Ama iş işten geçecek diyor bu ayetler ve benzer ayetler. Ve Allah-u Teala efele takilun derken, gerçekten bize aklı veren Allah, bu aklınızı kullanmaz mısınız? Ve aklınızı kullanıp bu peygamberlerle birlikte olmaz mısınız diyordu. Sure Saffat ayet 139 ve inne Yunus'e leminel murselin, Yunus da Allah'ın elçilerindendi. Yunus aleyhisselam da Allah'ın görevlendirdiği peygamberlerdendi. Yunus aleyhisselamı Allahu Teala Ninova halkına peygamber gönderiyor. Biz bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha Mekke'deyken Taif'e gerçekleştirdiği bir seferinden dönüşte Müslüman olan Addas isimli bir kölenin Ninova halkından olduğunu söylemesine karşılık Peygamber aleyhisselam Yunus İbni Metta'nın şehrinden misin demesine karşılık o Addas'ın da onu nereden tanıyorsun diye sorusuna Efendimiz aleyhisselatü vesselamın o Allah'ın bir elçisiydi, ben de Allah'ın bir elçisiyim demesine karşılık hemen onun Müslüman olması, Efendimizin ellerine ayaklarına kapanması olayından öğreniyoruz ki, bu hadislerden öğreniyoruz ki Yunus aleyhisselam Ninova halkına peygamber gönderilmiş. Ninova şehri Musul yakınlarında bir şehir idi ve Allah oraya Yunus aleyhisselamı peygamber gönderdi. İşte onu gündeme getiriyor bu surenin bu ayetlerinde. İz ebeka ilel fülkil meşhun, Yunus hatırlayın hani dolu bir gemiye kaçmıştı. Yunus aleyhisselam kavmini İslam'a davet etti. Kavmi Müslüman olmadı. Uyardı onları, bak Allah azap eder dedi. Yine Müslüman olmadılar. Allah'ın emri gelmeden kavmini, şehrini terk etti. Ve işte o terk edişinde bir gemiye bindi. Gemi doluydu. Sure Saffat ayet 141. Fesaheme, gemi dolu olunca baktılar ki gemi batacak. Kura çekelim. Kura kime isabet ederse onu atalım ve böylece bütün gemidekiler kurtulsun dediler. Fesaheme, Yunus aleyhisselam da kuraya katıldı. Fekâne minel müthatîn, kurada kaybedenlerden oldu. Kura ona çıktı ve o atılacaktı gemiden. O denize bırakılacaktı. O gemidekiler için feda edilecekti. O kavmini bırakmıştı. Ama şimdi birilerinin kurtuluşu için feda olacaktı. Gemidekileri kurtarmak için çekilen kura ve kuranın Yunus aleyhisselam'a çıkışı ve onun gemiden atılışıyla son buldu. Sure Saffat ayet 142. Fel tekamehul hut ve huve mülim. Bu arada atılır atılmaz bir balık onu yuttu. O ise kendini kınıyordu. Kendine niye böyle yaptın diyordu. Yanlış yola girdin diyordu. Çünkü Allah'ın emri olmadan kavmini terk etmişti. Ayrılmamalıydı şehrinden. Allah emrettiği zaman ancak ayrılma hakkı vardı. Ve şimdi hatasını bilmişti. Sure Saffat ayet 143. Felevla ennehu kâne minel müsebbihayn. Şayet balığın karnında tesbih edenlerden olmasaydı, hemen tesbihata yöneldi. Hemen hatasını bildi. Ve la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin demeye başladı. Senden başka ilah yok. Ey Rabbim, seni tenzih ederim. Sen her yaptığın işi güzel yaparsın. Beni burada balığın karnında tutarken de güzel yapıyorsun. Ve benim kavmimi terk edişimde bana uyguladığın bu uygulama da güzeldir diyordu. Ve suçu kendisine buluyor, nispet ediyor ve diyordu ki İnni küntü mine zalimin. Ey Rabbim, ben zalimlerden oldum. Cennetten çıkma durumuyla karşı karşıya kaldığı zaman, o ağaca yaklaştıktan sonra anamız ve atamız da suçu kabullenmişlerdi. Rabbena zalemna enfüsena demişlerdi. Böylece onlar da kurtulmuşlardı. Yunus Aleyhisselam da sanki o kurtuluş haberinden etkilendi ve hatırına Allah onu getirdi ve hemen kendisi yeni bir dua yöntemiyle, belki Allah ona ilham etti bu dua yöntemini, bu yalvarış yakarışı, ki buna ismi azam diyen Müslümanlar da var. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin dedi. Ve işte Rabbim bunu hatırlatıyor. 143. ayet Saffat suresi. Felevla ennehu kâne minel müsebbihin. Bu şekilde Allah'a tesbih etmeseydi, lelebise fî batnihi ilâye müyubatun. Sure Saffat ayet 144. İnsanların ölüp de dirileceği güne kadar Yunus balığın karnında kalırdı. Yani orada ölür giderdi ya da işte orada kalırdı diyebileceğimiz bir ifade var. Ve Rabbimiz Teala onun duasına ve tesbihatına karşılık onu kurtarıyor. Sure Saffat ayet 145. Fenebednâhu bil arâi ve hüve sakîm. O hasta bir durumdayken çıplak olarak onu sahile attık diyor Rabbimiz Teala. Demek ki balığın karnında o hayatına devam etti. Ama şartlar farklıydı. Dünya şartlarıyla balığın karnındaki şartlar ayrıydı. Bedeni de orada biraz hasta duruma düşmüş ve üzerinde elbisede kalmamış olacak ki çıplak bir halde, hem de bedeninde biraz da rahatsızlık olduğu halde Rabbimiz Teala onu sahile attık diyor. Balık bıraktı demiyor. Demek ki balığa bu emri Allah verdi ve Allah onu kurtardı. Sure Saffat ayet 146. Ve enbetne aleyhi şecereten min yaktin. Ve Yunus üzerine Rabbimiz Teala sık ve geniş yapraklı diyebileceğimiz kabak türünden ya da çok geniş yapraklı belki bir muz ya da başka bir şey, Allahu Teala hemen onun üzerine bir ağaç, enbetne aleyhi şecereten min yaktin, geniş yaprakları olan bir ağaç bitiriyor orada ve Yunus Aleyhisselam orada kalıyor, kendine geliyor ve o geniş yapraklardan elbise dikmiş de olabilir kendisine ve bedeni gücü kendisine geliyor ve sonra Rabbimiz Teala ona tekrar eski görevini hatırlatıyor ve eski görevine döndürüyor. Sure Saffat ayet 147 ve arselnahu ila mi'eti elfin ev yezidun, onu tekrar eski şehrine 100 bin, hatta daha fazla aşkın olan o şehre gönderdik. Onlar da zaten Yunus Aleyhisselam ayrılır ayrılmaz hemen akıllarını başlarına aldılar. Aman ya Rabbi dediler, biz ne yaptık? Biliyorlardı çünkü Yunus Aleyhisselam onlara uyarıda bulunmuştu. Bir kavim ve kabile içinde, bir ülke ve şehir içinde iyiler çıkartıldı mı, iyiler o şehirden, o ülkeden uzaklaştı mı, o şehirde sadece kötüler kaldı mı, o şehrin helak olmamasına artık hiçbir neden kalmıyordu. Allah-u Teala o şehri helak ediyordu. Yunus Aleyhisselam'ın ayrılmasından sonra hemen akılları başlarına gelen Ninovalılar Allah'a yalvarıp yakardılar. Hatta süt emen çocukları analarından ayırdılar. Onlar ağlamaya başladı. Süt dönemindeki kuzuları analarından, koyunlardan ayırdılar. Onlar melemeye başladı. Ve böylece mütevazi bir şekilde Allah'a yalvarıp yakardılar. Müslüman oldular. Ve işte Rabbim tekrar Yunus Aleyhisselam'ı onlara gönderdiğini söylüyor. Fe amenu. Onlar iman ettiler. Tekrar Yunus Aleyhisselam'ı da kabullendiler. Fe mettanahum ilahin. Belli bir süreye kadar onlara da dünya hayatını lütfettik. Şüphesiz zamanı gelince, ecelleri gelince onlar da bu dünyadan ayrılıp gideceklerdi. Sure Saffat ayet 149. Bu ayete kadar gündemde işte peygamberler vardı. Daha önce ahiret günleri. Şimdi bu ayetle birlikte, 149. ayetle birlikte Rabbimiz Teala'nın müşrik felsefelerinden bir düşünceyi eleştirisi var. Festeftihim, onlara sor. Eli rabbikel benat ve lehumul benun. Kızlar Rabbine ait de oğullar onların mı? 150. ayette okuyayım, Saffat suresi. Em halaknel melaikete inaten. Yoksa biz melekleri kızlar, kadınlar olarak yarattık da ve hum şahidun. Onlar şahitler mi oldular? Müşrik felsefesinde bir düşünce, bir inanç şöyleydi. Melekler Allah'ın kızlarıydı. Ve melekleri Allah'a nispet ediyorlar ama oğul olarak değil, kız olarak nispet ediyorlar. Ve böylece Allah'ı zayıf görmek istiyorlardı. Ayrıca yine müşrik felsefesi tanrılarını genelde kadınlardan seçiyorlardı. Ya da tanrılarına kadın ismi veriyorlardı. Lat, Uzza, Menat gibi. Ve böylece tanrılarını zayıf, güçsüz kimselerden seçip yaşadıkları bir hayatı çok rahat bir şekilde keyiflerine göre yaşamayı istiyorlardı. Şimdi Allah-u Teala soruyor onlara. Yani meleklere siz kadınlar, dişiler diyorsunuz ama Allah-u Teala'nın onları dişiler olarak yarattığını gördünüz mü, biliyor musunuz? Ve sonra niye kendinize hep oğulları seçiyorsunuz? Hatta kız çocukları müjde verildiği zaman tiksiniyorsunuz, öfkeleniyorsunuz da Allah'ın kızları var, melekler Allah'ın kızlarıdır diyorsunuz. Ya da tanrılar, tanrıçalar, işte kabul ettiğiniz ilahlar sistemi içinde çoğunlukla dişi olarak kendinize tanrı seçiyorsunuz. İlahlarınızı dişilerden seçiyorsunuz diye soruyor Allah-u Teala peygamberine ya da Müslümana sorduruyor. Dolayısıyla kendisi sormuş oluyor. Ve bu sorudan sonra değerlendirmeyi yine Rabbimiz yapıyor. Ela dikkat edin, Sure Saffat ayet 151. İnnehum min ifkihim leyekulun. 152. ayette okuyayım. Veledallah ve innehum lekazibun. Onlar uydurdukları yalanlardan dolayı diyorlar ki, kendilerinin sistemlerini ve felsefelerini yalan yanlış üzerine bina ediyorlar ve diyorlar ki haşa, Allah doğurdu, Neuzubillah. Böyle diyorlar zalimler. Zaten Allahu Teala hemen onların sözünü naklettikten sonra diyor ki ve innehum lekazibun. Onlar yalan söylüyorlar. Allah lem yelid ve lem yulet. Allah kendisini İhlas suresinde böyle anlatıyor. Ama zalimler Allah doğurdu diyorlar. İsa Allah'ın oğlu, Zehir Allah'ın oğlu, melekler Allah'ın kızlardır diyorlar. 153. ayet Saffat suresi ise Asrafal benat alel benin. Yine bu zalimler diyorlardı ya, hani Allah kendisine kızları seçmiş, oğulları bize vermiş diye kendilerine hep oğulları nispet ediyorlardı. Şimdi Allah da ona cevap veriyor. Demek Allah kızları oğullara tercih etmiş, öyle mi? Kendisine kızları kabul etmiş, haşa, çocuk olarak, ve size de hep oğulları vermek zorunda kalmış. Siz de oğullarınızla övünüyorsunuz. Nereden çıkardınız bunu? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Aklınızı başınıza almaz mısınız diyor Rabbimiz Teala Saffat suresinin devam eden ayetlerinde. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz. Wow.

0: Ekber.
1: Özel efem.
2: Özel efem.
0: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah Allah Allah Allah Allahu Ekber.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.
1: 103.2.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
10: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga. değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
1: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
2: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
1: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
13: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
16: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: Özel FM. Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz günümüzde Müslüman olarak yaşamak. Tabii ki günümüzde insanlar kendinin Müslüman olduğunu nitelendiriyor. Bu çok güzel bir şey. Çünkü insanlar Allah'a kulluk etmek için yaratılmıştır. Allah'a kulluk, Allah'ın emrettiğini yapmak, yasaklarından sakınmak da mümkündür. Dolayısıyla son din İslam dini, bu İslam dinine inananlar Müslümandır. Dolayısıyla Müslümanlar da Allah'ın emirlerine uygun yaşamak durumundadır. Yani İslam'a uygun yaşamak durumundadır. Dolayısıyla günümüzde Müslüman olarak yaşamak derken şunun altı çizilmesi gerekiyor. Tabii ki bir insan kendinin Müslüman olduğunu söylemesi, Müslüman olarak bilmesi, bu çok güzel. Tabii bir Müslüman da Müslümanlığa uygun yaşaması önem arz eder. Bu sebeple günümüzde Müslüman olarak yaşamak konusu çok önemli. Günümüzde Müslüman olarak yaşamak her zamankinden daha fazla bilinç ve çaba gerektiriyor. Çünkü küreselleşen dünyada kültürler iç içe geçerken İslami değerleri korumak ve yaşamak önemli bir sorumluluk haline gelmektedir. Peki modern hayatın karmaşası içinde İslami kimliğimizi nasıl koruyabiliriz? Madem Müslümanız, bu İslami kimliğimizi nasıl muhafaza edebiliriz? İslam sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğuna göre bu hususlara çok dikkat etmek durumundayız. Tabii ki Müslümanca yaşamanın pratik yollarına baktığımızda şunu görüyoruz. 1. İmanı korumak, temel ilkeleri çok önemli. İmanı korumanın temel ilkelerine baktığımız zaman ilim ve bilinçlenme. Birincisi ilim ve bilinçlenme hadisesi. İslam ilme büyük önem vermiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu? Zümer suresi 9. ayet. Tabii ki bilenlerle bilmeyen bir olmaz. Onun için bilgi gerekiyor. Müslümanca yaşamanın en önemli hususu işte inançla alakalı bilgiler, ibadetle alakalı bilgiler, ahlakla alakalı bilgiler, helal haramla alakalı bilgiler. Yani İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olmak için bu bilgilerin bilinmesi önem arz ediyor. Günümüzde bilgi kirliliğiyle mücadele etmek gerekiyor. Çünkü doğru kaynaklardan dini bilgi edinmek gerekiyor. Sayı hadis ve tefsir kitaplarına başvurmak, dini konularda şüpheleri gidermek için bilenlere sormak ve danışmak. İbadetlerde devamlılık önemli. Namaz, oruç, zekat gibi temel ibadetler Müslümanın hayatını disipline eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olandır buyurmuştur. Buhari hadisinde bu hadis geçmektedir. Modern hayatın zorlukları ve çözümlerine baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Sosyal medya ve İslami sorumluluk. Sosyal medya hem faydalı malumunuz hem de zararlı. İçeriklerle dolu. Müslüman olarak faydalı bilgi paylaşmak, dedikodu ve gıybetten uzak durmak, zamanı verimli kullanmak gerekiyor sosyal medyada. İş hayatında ise helal kazanç, kapitalist sistemde helal kazanç mücadelesi verirken faizden kaçınmak gerekiyor. Haram işlerde çalışmamak gerekiyor. Ticarette dürüst olmak gerekiyor. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle beyan etmiş. Helal mal kazanmak cihat kadar önemlidir demiştir. Yani helal mal kazanmak cihattır aynı zamanda. Mücadele. Helal kazanç mücadelesi. Aile ve toplum içinde İslami duruşumuza da dikkat etmek durumundayız. Çocuk yetiştirmede Peygamber Efendimizin metoduna baktığımızda sevgi ve merhametle yaklaşmak gerekiyor çocuklarımıza. Erken yaşta dini eğitim vermek gerekiyor. Tabii ki bu çok önemli. Çünkü çocuklar büyüdükçe bilgi edinmeleri zorlaşıyor. Çocuklara küçük yaştan onları bilgilendirmek gerekiyor. Ve örnek olmak. Evet, çocuklarımıza, gençlerimize tabii ki bu manada örnek olmamız gerekiyor. Yani bilgilendirme konusu erken yaşta olacak, örnek olmak gerekiyor. Bunlar önem arz ediyor. Bir diğeri de komşuluk ilişkileri. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor bir sahabi. Bana diyor Peygamber Efendimiz komşu hakkında o kadar çok tavsiye etti ki neredeyse komşuyu mirasçı kılacak sanmıştım buyuruyor. Sahih Müslim hadisinde bu hadis geçiyor. Yani komşuluk hakkı çok önemli olduğunu da Peygamber Efendimiz başka hadislerde de beyan ediyor. Ayetlerde de komşularla da iyi geçinmemiz beyan ediliyor. Yani haklara baktığımız zaman anne baba hakkı, komşu hakkı, akraba hakkı diye sıralayabiliyoruz. Onun için akrabalarımıza karşı görevlerimiz olduğu gibi komşularımıza karşı da görevlerimiz vardır. Bunları da yerine getirmek durumundayız. Modern hayatta Müslüman olmak hem büyük bir nimet hem de sürekli bir cihat çabası gerekiyor. Hızla değişen bir dünyada geleneksel değerlerimizi korurken çağın getirdiği yeniliklere de baş etmek her Müslümanın karşılaştığı en temel sınavlardan biri haline geldi. Evet, tabii ki işte günümüzde Müslüman olarak yaşamak dediğimizde bu öncelikle bütün Müslüman olduğunu iddia edenler, bu iddiada bulunanlar veya bu şekilde kendini tanımlayanlar İslam'a uygun yaşamak durumundadır. İşte İslam'a uygun yaşamanın yolu da İslam'ı bilmekten geçiyor ve uygulamak için gereken gayretin gösterilmesi gerekiyor. Şimdi tabii ki bilgi önemli fakat doğru bilgi ise en önemli. Doğru bilgi olmadığı zaman yanlış bilgiyle yanlış işler yapılır. Yani doğru olan yerine gelmemiş olur. Onun için Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de emrolunduğunuz gibi dosdoğru olun diyor. Hud suresinin 112. ayeti. Hani dosdoğru olun, dosdoğru yapın. Nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapın. Usulüne uygun yapın. Tabii bugün inanç konusunda, ibadet konusunda, ahlak konusunda, sosyal ilişkilerde, anne babaya karşı görevler, eşine karşı görevler, çocuklarına karşı görevler, topluma karşı görevlerimiz, sorumluluklarımız söz konusu olduğu için bu hususların doğru bir şekilde bilinmesi gerekiyor. Onun için bunları doğru bir şekilde, doğru kaynaktan öğrenmemiz lazım. İşte bunun doğru kaynakta Müslümanın iki büyük kaynağı vardır. Kur'an ve sünnet. İşte Kur'an ve sünnetten hareketle ehli sünnet alimleri İslami hususları tasnif etmiş. inanç boyutu nasıl olmalı, ibadet boyutu nasıl olmalı, ahlak boyutu nasıl olmalı, Kur'an ve sünnetten yola çıkarak alimlerimiz, işte ehl-i sünnet alimleri, müçtehitler bu konuda, işte ilmihal kitaplarımızda da var, inançla alakalı bilgiler, ibadetle alakalı bilgiler, helal haramla alakalı bilgiler, gerek ilmihal kitaplarında gerek diğer kitaplarda da bunlar mevcut. Onun için ilim öğrenmek erkek ve kadına farzdır. Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor. İlim öğrenmek erkek ve kadına farzdır buyuruyor. İşte alimler de, işte mezhep imamları, müçtehitler de bunu şu şekilde tasnif etmiş. İtikatla alakalı bilgiler, ibadetle alakalı bilgiler, ahlakla alakalı bilgiler, helal haramla alakalı bilgiler, hangi konumunuzdaysak o konuyla alakalı bilgiler edinmek. Bir Müslüman ticaret yapıyorsa faizin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Faiz gibi haram olan şeylerden uzak durması gerekiyor. Müşterisini aldatmaması gerekiyor. Yanlış bilgi vermemesi gerekiyor. Ürününde bir şey varsa, bir sorun varsa o sorunu söylemesi gerekiyor. Dolayısıyla aldatmaması gerekiyor, kandırmaması gerekiyor. Aşırı bir fırsatçılığa dönüşmemesi gerekiyor. Fiyatı, hakkı neyse o çerçevede değerlendirmesi gerekiyor. İşte o açıdan günümüzde Müslümanca yaşamak derken, işte günümüzün problemlerine de dikkat çekilmesi gerekiyor. Kişi işte bir şey yapacak, caiz mi değil mi bilmesi gerekiyor. Ya diyor işte kredi alayım. Bir kere faiz dinimizce haram. Haram olan bir şeyi nasıl tercih edeceksin? Yani tercih edebilir misin? Onun için öncelikle bilgi, sonra o bilgiye uygun davranış sergilenmesi gerekiyor. Gerçekten İslami anlayış içerisinde olmak, İslami anlayış içerisinde olan bir insan, bu anlayış içerisinde davranışı sergilemesi için bu konuların iyi bilinmesi gerekiyor. Tabii günümüzde çeşitli şekilde karşımıza çıkan hususlar oluyor. Bu konuları da İslami bakış açısıyla değerlendirmek gerekiyor. İslami açıdan bir şey yapmak veya İslam'a aykırı bir şeyse onu yapmamak gerekiyor. Günümüzde öncelikle İslam kimliğinde olan kişi bu İslami anlayış, yaşayış içerisinde hayatını sürdürmesi gerekiyor. Tabii sadece kendi İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olması sadece o yeterli değil. Çünkü insanın, bir Müslümanın bir sorumluluğu var. Sadece ferdi hayatından sorumlu değil. Eğer evliyse eşinden sorumlu. Çocukları varsa çocuklarından sorumlu. Akrabalarından sorumlu. Komşularından sorumlu. Yaşadığı toplumdan sorumlu. Dolayısıyla bu sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Kısaca bir insan, evet ben İslam'ı öğrendim, yaşıyorum. Tamam. Yani ferdi bazda yaşıyorum. Yeterli değil tabii. Bazıları ne diyor? İşte benim çocuğum, işte eşim yetişkin bir insan. Kendi kararını kendi verir. İslami anlayışta olur veya olmaz, yaşar veya yaşamaz. Çocuklarım da öyle bir ferttir. Dolayısıyla o kendi kararını kendi verir. İster dini kurallara uyar, ister uymaz diyenler var. Bu İslami bakış açıda böyle bir şey yok. Demin de beyan ettiğimiz gibi sorumluluk var. Sorumluluk içerisinde olduğu için, sorumlu olduğu için baba, anne bu sorumluluğunu yerine getirmek gerekiyor. Mesela evin Reisi erkek. Niye? Niye erkek? Çünkü ayette de hadiste de beyan ediliyor. Yani ayette de beyan ediliyor. Erkeğin kadında kadınlar üzerinde hakkı olduğu gibi kadının da eşi üzerinde hakkı vardır. Ama erkeğin kadına nazaran bir derece daha fazladır. Bu da evin reisi olması hasebiyle. Tabii evin reisi olmak, evde işte böyle dediğim dedik, ben ne dersem o olurdan ziyade evin birinci derecede huzur ve mutluluğundan sorumlu. Evi İslam'a uygun bir şekilde idare etmekten sorumlu. Şimdi böyle olduğunda, bu şekilde değerlendirdiğimizde karşımıza çıkan husus şu. Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amene ku enfusekum ve ehlukum nara. Ey iman edenler. Kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun. Demek ki önce İslam'a uygun yaşamak ferdin kendi görevi. İki, sonra kendini ve ehlini korumak, İslam'a uygun yaşamak. Cehennem ateşinden korumak. Cehennem ateşinden koruyabilmek için İslam'a uygun yaşanılması gerekiyor. Bu sebeple tabii ki önce kendi, sonra eşi ve çocukları. Ehlinin eden maksat eşi ve çocuklar. Kendinizi ve ehlinizi koruyun. Şimdi demek ki eşinden de sorumlu, çocuklarından da sorumlu erkek. Dolayısıyla o onun kararıdır. O bilir. Sen elinden geleni yapmakla mükellefsin. Onları, eşini, çocuklarını inancına, ibadetine, ahlakına, helal ve haram duyarlılığı konusunda gereken gayretin, gereken desteği vermek gerekiyor. Çünkü bundan erkek sorumlu. Tabii ki elinden geleni yaptığı halde, namaz konusunda eşine kıl dediği halde, namazını yerine getir. Yani 5 vakit namazı kıl. İslami kurallara uy demek önemli. Buna rağmen işte bazıları diyor, hocam diyor, ben diyor işteyim. Ne bileyim, eşim namaz kılıyor mu kılmıyor mu? Tabii ki takip etmek, sormak, işte namazları kıldın mı gibi evde olduğu zaman anlaşılır. Yani eşinin, çocuklarının namaza karşı duyarlılığı ne noktada? Eğer biraz zayıflık hissetmişseniz tabii ki dua etmek ve hatırlatmak gerekir. Gerek eşinize, gerek çocuklarınıza İslami kurallara uyulması konusunda gereken tavsiyeleri, gereken görevlerini hatırlatmakta anne ve baba bu konuda sorumludur. Başta erkek sorumlu. Dolayısıyla bu sorumluluk bilincinde olmak önemli. İşte günümüzde Müslümanca yaşamak diyoruz. Müslümanca yaşamanın en önemli unsuru öncelikle kişinin, evin reisinin örnek de olması gerekiyor. İşte burada da demin de bahsettiğimiz gibi birincisi imanı korumak, ilim sahibi olmak, ibadetlere devamlılık, bunlar önemli şeylerdir. Namaz, oruç, zekat gibi temel ibadetler, bunları yerine getirmesi ve çocuklarına da bu manada örnek olması gerekiyor. Tabii günümüzde bir Müslümanın karşılaştığı durumlara baktığımızda iyi şeylerle de karşılaşır, kötü şeylerle de karşılaşabilir. Hayat imtihan. Hayat imtihanı olduğu için insan eşiyle de, çocuklarıyla da çeşitli şeylerle imtihan olur. İnsan çeşitli şeyle imtihan olduğuna göre tabii ki bazı noktalarda zorlanabilir. Bunu aşmak için dua etmesi, gayret etmesi önem arz ediyor. Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Özel FM.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de günümüzde Müslüman olarak yaşamakla alakalı hususlara değindik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki zorluklar ve sınavlarla karşı karşıyayız. Zorluklar var ve bu zorlukları aşmak için gereken gayretin gösterilmesi lazım. Yani aynı zamanda zorluklar da bir sınavdır. Bu sınavın en güzel şekilde verilmesi gerekiyor. Günümüzün en belirgin zorluklarından biri sekülerleşme ve tüketim kültürüdür. Yani dünyevileşme, dünyaya aşırı düşkünlük. Yani insanın kafasında, günümüzün insanın kafasında sadece günümüzün yaşam biçimi var. Sadece dünya var. Sadece işin maddi boyutu, manevi boyutu geri planda kalabiliyor. Onun için bu bir zorluk. Bu zorluğun aşılması lazım. Yani karşılaşılan hususlara baktığımızda gerçekten sekülerleşme, dünyevileşme büyük bir sorun. Mesela sosyal medya 24 saat kesintisiz akışıyla dikkatimizi dağıtırken İslam'ın tevhide dayalı sakin ve anlamlı yaşam tarzını gölgede bırakıyor. Ahlaki içerik, kirliliği ve anlık hazlar, yönelim imanı ve ibadeti zorlaştırıyor. İş hayatında faizli sistemler, rekabetçi ortam, zaman baskısı, namaz vakitlerini korumak, helal haram çizgisini titizlikle çizmek bazen kahramanca bir çaba gerektiriyor. Yani mücadele gerektiriyor. Ayrıca modernite bireyselliği ve maddi başarıyı merkeze koyarken İslam'ın merhamet, adalet, topluluk bilinci ve ahiret odaklığını eski moda gibi göstermeye çalışılıyor. Bilim ve teknoloji ilerledikçe bazıları İslam ile modern dünya uyuşmaz diye sorguluyor. Oysa tarih boyunca Müslümanlar bilimde, felsefede ve medeniyette öncü olmuşken bugün bu mirası yeterince sahiplenmemek ayrı bir üzüntü kaynağı. Gerçekten öyle. Tabii ki fırsatlar ve potansiyel gücümüzü ortaya koymak durumundayız. Öte yandan modern hayat inanılmaz fırsatlar da sunabiliyor. Yani yaşadığımız toplumda olumsuz şeyler, teknolojinin zararları, maddi manevi zararları olduğu gibi faydaları da var. Tabii ki her zaman dediğimiz gibi kullanmakla alakalı, teknolojinin de usulüne uygun faydalı bir şekilde kullanıldığında zarar değil, o kişiye faydası olur. Dijital platformlar sayesinde Kur'an tefsirleri, ilim halkaları, global ümmet sohbetleri parmaklarımızın ucunda adeta. Bir tıkla dünyanın öbür ucundaki ilim insanlarıyla, bilim insanlarıyla, yani İslam ilimleri konusunda kendini yetiştirmiş insanları dinleyebiliriz. Teknoloji İslam'ı daha geniş kitlelere ulaştırmak, eğitimde yenilikçi yöntemler geliştirmek ve iyiliği çoğaltmak için güçlü bir araç olabilir. Dolayısıyla modern dünyada Müslüman olmak aynı zamanda örnek olma sorumluluğumuzu da beraberinde getiriyor. İş yerinde dürüstlüğümüz, ailede sabrımız, sokakta nezaketimiz, sosyal medyada üslubumuz hepsi birer tebliğ vesilesi olabilir. Tüketim yarışına kapılmadan sade ve çevreye duyarlı bir hayat sürmek, gösteriş yerine ihlası, samimiyeti tercih etmek bugün belki her zamankinden daha çarpıcı bir durum noktasındadır. Yani yaşadığımız toplumda Müslüman olmak sorumluluklarımızı yerine getirmek de mümkündür. Evet, günümüz dünyasında Müslümanca yaşamak, Müslüman olarak yaşamak çok önemli. İnsanlar yok efendim işte çağ değişti, eskiden böyle değildi, hayat pahalandı, artık işte yaşamak için mücadele etmemiz gerekiyor, gecemizi gündüzümüze katmamız gerekiyor gibi yanlış şeyler söylenebiliyor. İnsanlar da gerek sosyal medyada gerek günümüzün yaşantısında bu olumsuz düşüncelerden etkilenebiliyor. Yani sanki sadece işin maddi boyutu öne çıkıyor. Sanki sadece maddi yaşam biçimini benimsemek ve bu doğrultuda da hareket etmek gerekiyor. Bu mantıkla tabii ki insanlar dünyevi koşturmacası içerisine kendini kaptırıyor. Bu sefer de sabah kalkıyor, işte işe gidiyor, akşam geliyor, işte biraz işte yemeğini yiyor, televizyonunu izliyor, telefondan zaman kalırsa tabii. Ondan sonra da yatıyor, sabah yine işe, akşam yine aynı öyle. Boş zamanlarını da yine dünyevi şeylerle geçiriyor. Peki insan dünyaya niçin gelmişti? Yaratılış gayesi yok muydu? Yani sadece dünyevi hayattaki yaşama koşturmacası, beklentileri yerine getirme, yani dünyevi beklentilerle sadece onunla mı sınırlı? İnsanın maddi boyutu olduğu gibi manevi boyutu da olduğuna göre maneviyatı ne yapmamak gerekiyor? Maneviyatı geri planda bırakmamak gerekiyor. Ama işte günümüz dediğimizde, günümüz yaşantısına baktığımızda insanların çoğu maneviyatı değil maddiyatı önceliyor. Yani adeta insanlar sekülerleşmiş, seküler hayat, maddi hayatı öne çıkarıyor. Sadece dünyevi yaşantı. Ye, iç, gül, oyna, başka bir şey yok. İşte onun için bu bir vaka. İnsanın maddi boyutu var, manevi boyutu var. Bu iki boyutu da dengeli bir şekilde götürmesi lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız ne dünyasını ahiret için, ne ahiretini dünyası için terk edendir. Her ikisini için çalışandır. Dengeli bir şekilde. Dengeyi şaşırmamak. Yani ya bırak dünyayı, yeme içmeyi diyemeyeceğimiz gibi maneviyatı da bırakma durumu söz konusu olan. Nasıl ki dünyevi hayattaki yaşantımızı devam ettirebilmek için, huzurlu bir yaşantımız, mutlu huzurlu bir yaşamak için maddi ihtiyaçlarımızı gidermemiz gerektiği gibi, maddi ihtiyaçlarımızı yerine getirmemiz gerektiği gibi, bunun için çalıştığımız gibi maneviyatımız için de çalışmak durumundayız. Bir insan diyelim ki evin reisi olan erkek çalışmazsa, evin ihtiyacını giderecek maaşiyetini kazanmazsa, o evde tabii ki ihtiyaçlar giderilmez. İhtiyaçların giderilmesi için mutlaka evin reisi çalışması gerekiyor. O kazançla evin ihtiyaçlarını gidermesi gerekiyor. Bunu yaparken manevi boyutu da var iş. Yani hadiste de demin belirtildiği gibi hem dünya hem ahiret. Hem maddi tamam hem de maneviyat. Peşinde, beraber, dengeli bir şekilde. Dolayısıyla bu denge kaçırılabiliyor. İşte demin dediğimiz gibi günümüzdeki insanlara baktığımızda işin sadece maddi boyutuyla sınırlı. İşte birisine selam verseniz, selamun aleyküm deseniz hemen işte nasılsın, nasıl gidiyor hayat falan dendiğinde ya hiç sorma işte borçlar şunlar bunlar falandır filandır bir bakıyorsunuz. Yani dolu kişi. Boşluk yok. İşte ne yapalım, çalışıyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, o kadar. Bu aradaki manevi hayatın sorumlulukları, evet. Günümüzün en büyük sorunu yaratılış gayesinden habersiz yaşamak. Amaç neydi? Amaç neye dönüştü? Evet. Dünyevi hayatın ihtiyaçlarını gidermek araç. Amaç değil, araç. Yaşamak için yemeye, içmeye, giyinmeye, ihtiyaçlarını gidermeye için kazanç, imkan gerek. Bunun için çalışmak gerekiyor. Tamam. Ama hayatı sadece dünyevi yaşamdan ibaret görüldüğünde sapmalar, sapıtmalar, sapkınlıklar alıyor başını gidiyor. Şimdi burada şu hususun altını çizmek gerekiyor. Evet, günümüzdeki insanları genel olarak ikiye ayırırsak, genel olarak. Bir, yaratılış gayesini bilen insanlar. İki, bilmeyen insanlar. Yani yaratılış gayesine uygun yaşayanlar veya yaşamayanlar. Yaşayanlar tamam. Bu anlayışta olanlar tamam. Yani der ki evet benim dünyaya geliş amacım, gayem Allah'a kulluk. Allah'a kulluk için yaratıldım. Yaratılış gayem bu olduğu için buna uygun yaşamak durumundayım ve bunun için de ne gerekirse yapmam lazımlar yapar. Yapmaya gayret eder. Burada tabii ki önemli olan husus şu. İnsanın bilenler ve bilmeyenler dedik. İşte buna uygun yaşayanlar veya yaşamayanlar. İslam'a uygun yaşamayanlar bunun dünyada da ahirette de tabii ki zararını görür. O açıdan bunun zararını görmemesi için İslam bilincinde olanlar gerek dediğimiz gibi ailesine gerekse çevresine faydalı olması gerekiyor. Yani biz bu tespitleri niye öne çıkarıyoruz? Şunun için. Bunlar bir tespit. İşte günümüzde Müslüman olarak yaşamak diyoruz. Bunun ferdi boyutu olduğu gibi ailevi boyutu var. Ailevi boyutu olduğu gibi toplumsal boyutu da var. İşte akrabalarımız, komşularımız, arkadaşlarımız, çevre, tanıdıklarımız vesaire. Sorumluluk, kulluk bilincinde, kulluk bilincinde olanların bu sorumluluğu da var. Yani sadece kendiyle sınırlı değil. Birinci bölümde bahsettiğimiz gibi. İşin ailevi boyutu var, işin sosyal boyutu var, çevre boyutu var. Onun için bu hususları daha biraz daha açacak olursak şunu söylemek mümkün. Demin de beyan ettiğimiz gibi işte sosyal medyanın durumu, iş hayatının durumu, sokakların durumu, insanların çoğunun durumu baktığımızda seküler bir hayat yaşanıyor. Sadece dünyevi bir hayat. Dolayısıyla bu bir tespit, tamam. Çoğunluğu böyle. Eğer böyleyse o zaman işin maddi boyutunu yerine getiriyorlar bunlar, tamam, ama maneviyat geri planda kalıyor. İşte burada İslami anlayışta olanların sorumluluğu devreye giriyor. Hangi kavramla? Davet ve tebliğ kavramıyla. Evet. Bir Müslümanın sorumluluğu içerisinde davet tebliğ sorumluluğu da var. Dediğimiz gibi ailesine, çevresine de daveti, tebliği, hatırlatmayı, uyarmayı, uyarma görevini, hatırlatma görevini yerine getirmesi gerekiyor. Onun için Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hatırlatın, hatırlatmak müminlere fayda verir. Zariyat suresi 55. ayet. Hatırlatmak gerekiyor. Anlatmak gerekiyor. Baktınız ki kişi sadece dünyevi düşünüyor. Dünyevi yaşıyor. Maddi şeylere yönelmiş. Sadece işi madde. Maneviyat geri planda. Evet. O zaman Müslüman olduğu halde maneviyattan uzaksa hatırlatmak gerekiyor. Çünkü Müslüman olarak yaşamak, Müslümanca yaşamak esastır. Eğer kişi günde 5 vakit namazını kılmıyorsa ona namazı hatırlatmak durumundayız. Helal harama dikkat etmiyorsa onu hatırlatmak durumundayız. Hangi konuda eksiklik görülüyorsa o eksikliğin giderilmesine katkı sağlamak gerekiyor. Bu da davet ve tebliğ göreviyle mümkündür. Onun için Rabbimiz öyle buyuruyor. Sizi Allah'a çağırandan, ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Evet. İnsanları Allah'a çağıran, salih amel işleyen, ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Dolayısıyla demek ki insanları Allah'ın dinine çağırmak, İslam'ı anlayışa ve İslam'ın yaşanmasına çağırmak gerekiyor. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü Rabbimizin emridir. Emri bil maruf neyyanin münker. Bir Müslümana farz. Bilgisi dahilinde insanlara İslami değerleri, manevi değerleri anlatması, yaşanması için de onlara bu bilgileri ulaştırması, karşı taraf bu bilgileri bilse bile onlara hatırlatma görevini yapmak durumundayız. İşte günümüzün meseleleri bilmeyenler için tamam. Onlar meseleleri pek bilmediği için dünyevi bir bakış açısıyla yaşamaları söz konusu olmaktadır. Ama bir de İslami anlayışta olanlar, bu bilinçte olanlar, dava adamı olanlar, İslami anlayışta olan, İslam bilinciyle bilincinde olanlar ne yapması gerekiyor? İşte bu davet ve tebliği öne çıkarması gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kendi için istediğini başkası için istemedikçe gerçek mümin olamazsınız. Yani kendin için ne istiyorsan diğer Müslüman kardeşi için de bunu istemek durumundasın. Dolayısıyla bugün bakıyoruz, evet Türkiye'de savaş yok. Türkiye'de insanlar, herkes kendi ölçüsünde rahat bir yaşantısını devam ettiriyor. Peki bir insan rahat olabilir mi bu manada? Sadece kendi ihtiyacını gideriyor, tamam. Ülkede de bir problem yok, yani savaş yok, bir dert yok bu manada. İşin maddi boyutuyla, boyutundan örnek vererek söylüyorum. Fakat ne var? Sadece Türkiye'deki insanlar bizim kardeşlerimiz değil ki, bütün dünyadaki Müslümanlar bizim kardeşimiz. Ne diyor hadiste? Kendi için istediğiniz bir Müslüman kardeşiniz için de istemedikçe gerçek mümin olamazsınız. Yani kendini düşündüğün gibi Müslüman kardeşini de düşünmek durumundasın. Kendi ihtiyacını giderdiğin gibi onun ihtiyacını da gidermek durumundasın. Yani yardımcı olmak durumundasın. Bir şey yapamıyorsan dua edersin. Velhasıl kelam şunu söylemeye çalışıyoruz. İşte konumuz itibariyle günümüzde Müslüman olarak yaşamak. Günümüzde Müslüman olarak yaşayabilmek için işte dediğimiz gibi hem kendimizi hem çoluğumuzu çocuğumuzu İslam'a uygun yaşaması hem de diğer akrabalarımız, komşularımız, tanıdıklarımızın da İslam'a uygun yaşaması söz konusudur. Onun için de, onlar için de elimizden geleni yapmalıyız. Onlara davet, tebliğ görevimizi yapmalıyız. Maddi manevi yardımda bulunmamız için de gerekeni yapmamız gerekiyor. Ve dünyadaki zulüm altında olan bütün Müslümanlara dua edelim. İşte Gazze'de ateşkes imzalandığı halde hala İsrail orada zaman zaman Gazze'de Müslümanlara saldırıyor, çeşitli şekilde zarar veriyor. Oradaki yine insanların ölmesine sebep oluyor. Tabii ki Allah Teala bütün dünyadaki Müslümanlara yardım eylesin ve bütün dünyadaki Müslümanlar da diğer mazlum, zulüm altında olan Müslüman kardeşlerine Rabbim sahip çıkmamızı Rabbim nasip eylesin. İnşallah dünyadaki bütün Müslümanlar bu zulümden kurtulana kadar o kardeşlerimize dua edelim. Elimizden ne geliyorsa yardımcı da olalım. İşte günümüzde Müslüman olmak dediğimizde işin çeşitli boyutlarıyla beraber ele almak durumundayız. Bütün görevlerimizi en doğru şekilde, İslam'a uygun bir şekilde yapmak durumundayız. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftada sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
0: Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
6: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 494 93-80-49 Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551-433-34-34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv. 0533 190 44 54.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Ey peygamber, biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Hem de izniyle Allah'a bir davetçi ve nurlar saçan bir kandil olarak gönderdik. Müminlere müjdele, onlara Allah'tan bir mükafat vardır. Kafirlere ve münafıklara itaat etme, onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak hepsine yeter.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Molotovi, Molotovi. Rossosi, Rossosi. Uslu.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakta ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 4447.
5: Asma Elektrik 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 11.
1: Özel FM.
17: www.özelfm.net. Özelfm.net.
0: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını okuyor.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Kur'an-ı Hakîm'in açıklamalı meali. Fatiha Suresi. Mekke'de risaletin başlangıcında nazil olmuş olup 7 ayettir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Bütün hamdler, övgüler, alemlerin Rabbi Allah'adır.
2: Errahmanirrahim.
1: O Rahmandır, Rahim'dir.
2: Maliki yevmiddin.
1: Din gününün, hesap gününün tek hakimidir.
2: İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.
1: Haydi öyleyse deyiniz, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız.
2: İhdinas sıratal müstakîm.
1: Bizi doğru yola, sana doğru varan yola ilet.

0: nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Amin. Bakara Suresi. Bakara Suresi, Medine döneminde hicretten hemen sonra nazil olmaya başlamış ve takriben 10 yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olup 286 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif Lam

O müttakiler ki görünmeyen aleme inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden hayır yolunda harcarlar.

Hem sana indirilen kitabı, hem de senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Ahirete de kesin olarak onlar inanırlar.

İşte bunlardır Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar. Ve işte bunlardır felah bulanlar.

İnkara saplananları ise ister uyar ister uyarma. Onlar için birdir. İmana gelmezler.

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır.

Öyle insanlar da vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Oysa iman etmemişlerdir.

Akılları sıra Allah'ı ve iman edenleri aldatmayı kurarlar. Kendilerinden başkasını aldatamazlar da farkında değiller.

0: Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını daha da ilerletti. Bu yalancılık ve samimiyetsizlikleri sebebiyle bunlara gayet acı bir ceza vardır.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
0: Ne zaman onlara yeryüzüne fesat saçmayın denilse, biz sadece barışçıyız, ortalığı düzeltmekten başka işimiz yok derler.
1: أَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Gözünüzü açın. Bunlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin şuurları yok, farkında değiller.

Ne zaman onlara şu güzel insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denilse, yani o beyinsizlerin inandıkları gibi mi inanalım derler. Asıl beyinsizler kendileridir de farkında değiller.

0: Bunlar iman edenlerle karşılaştıkları vakit biz de müminiz derler. Fakat şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında da emin olun biz sizinle beraberiz. Biz onlarla alay ediyoruz derler.
1: Allahu yestehzi'u bihim ve yamutuhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah da kendileriyle alay eder ve azgınlıklarında onlara mühlet verir. Böylece onlar bir müddet başıboş dolaşırlar.

İşte onlar hidayeti verip dalaleti satın aldılar. Ama bu kârda bir ticaret olmadı. Çünkü kâr yolunu tutmadılar.

0: Bunların durumu, aydınlanmak için ateş yakan bir kimsenin durumuna benzer. Ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz, Allah onların gözlerinin nurunu giderir ve karanlıklar içinde bırakır. Onlar da göremez olurlar. Sağır, dilsiz ve kördürler onlar. Onun için Hakk'a dönmezler.
1: اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ

Yahut onların durumu gökten sağanak halinde boşanan ve içinde yoğun karanlıklar, gök gürlemeleri ve şimşekler bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumuna benzer. Yıldırımların verdiği dehşetle ölüm korkusundan parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Fakat Allah kâfirleri çepeçevre kuşatır.

Şimşek neredeyse gözlerini köreltecek. Önlerini aydınlattı mı ışığında yürürler. Şimşek sönüp karanlık çökünce de dikilir kalırlar. Allah dileseydi kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Allah gerçekten her şeye kadirdir.

Ey insanlar! Hem sizi hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Böyle yapmakla her türlü zarardan korunmayı ümit edebilirsiniz.

O Rabbinize ki, yeryüzünü size bir döşek, göğü de bir kubbe yaptı. Gökten yağmur indirip, onunla size rızık olarak çeşitli mahsuller çıkardı. Öyleyse siz gerçeği bilip dururken, sakın Rabbinize eş koşmayın.

yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, çırası insanlarla taşlar olan ve kâfirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının.

İman edip makbul ve güzel işler yapanları müjdele. Onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Öyle cennetler ki ne zaman meyvelerinden kendilerine bir şey ikram edilirse, bu daha önce de dünyada yediğimiz şey diyecekler. Oysa bu onların aynısı olmayıp benzeri olarak kendilerine sunulacaktır. Orada onların tertemiz eşleri de olacak ve onlar orada devamlı kalacaklardır.

Allah gerçeği açıklamak için bir sivrisineği, hatta onun ötesinde olan bir şeyi misal getirmekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen gerçek olduğunu bilirler. Kafirler ise Allah böyle misal vermekle ne kastediyor derler. Allah bu misal ile birçoklarını şaşırtır. Yine onunla birçoklarını yola getirir. Ancak bununla fasıklardan başkasını şaşırtmaz.

Bu fasıklar o kimselerdir ki Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın kurulmasını istediği bağları koparır ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte bunlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

Ey kâfirler! Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz ki? Siz ölüyken size hayatı veren O'dur. Şunu bilin ki, tayin ettiği vade gelince sizi öldürecek, yine diriltecek ve sonunda O'nun huzuruna götürüleceksiniz.

O'dur ki, yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Sonra iradesi yukarıya yönelip orayı da yedi gök halinde sağlamca nizama koydu. O her şeyi hakkıyla bilir.

0: نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği vakit onlar oradaki nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahluk mu yaratacaksın? Oysa biz sana devamlı hamd, ibadet yapıp seni tenzih etmekteyiz dediler. Allah, ben sizin bilmediğiniz pek çok şey bilirim buyurdu.

Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Müteakiben önce onları meleklere göstererek iddianızda tutarlıysanız, haydi bana şunları isimleriyle bir bildirin bakalım dedi.

Sübhansın ya Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin, dediler.

Allah, Adem, eşyanın isimlerini onlara sen bildir, dedi. O da isimleriyle onlara bildirince, Allah buyurdu. Ben size demedim mi ki, göklerin ve yerin sırlarını ben bilirim. Ve ben sizin gizli açık yapmakta olduğunuz her şeyi de bilirim.

O vakit meleklere, Adem'e secde edin dedik. İblis dışındaki bütün melekler secde ettiler. İblis bunu yapmadı. Kibrine yediremedi ve kafirlerden oldu.

Ve dedik ki, Adem, eşinle birlikte cennete yerleşin. Oradaki nimetlerden istediğiniz şekilde bol bol yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın. Böyle yaparsanız zalimlerden olursunuz.

0: بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Derken şeytan onların ayaklarını kaydırarak içinde bulundukları nimet yurdundan çıkardı. Biz de haydi dedik. Birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Siz orada belirli bir süre ikamet edip yararlanacaksınız.

Büyük pişmanlık duyan Adem, Rabbinden bir takım kelimeler öğrenip onlara göre hareket etti. Rabbine yalvardı. Allah da tövbesini kabul etti. Zaten o tövbeyi kabul eder. Merhameti boldur.

Dedik ki, inin oradan hepiniz. Artık ne zaman benden size doğru yolu gösteren rehber gelir de, kim ona uyarsa, onlara hiçbir korku olmayacak, hiç üzülmeyecekler de.

İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

Ey İsrail'in evlatları! Hatırlayın ve düşünün size ihsan ettiğim nimetimi. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size karşı ahdimi yerine getireyim ve yalnız benden korkun.

0: Sizin yanınızda bulunan Tevrat'ı tasdik etmek üzere indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin başını siz çekmeyin. Ayetlerimi az bir fiyatla, yani dünya menfaati karşılığında satmayın. Asıl bana karşı gelmekten sakının.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Hakkı batıla karıştırmayın. Bile bile gerçeği gizlemeyin.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
0: Hem namazı tam kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber siz de namaz kılın.

halka iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz yoksa? Halbuki siz Tevrat'ı okuyup duruyorsunuz. Artık aklınızı başınıza almayacak mısınız?

Sabır göstererek, namazı vesile ederek Allah'tan yardım dileyin. Gerçi bu çok zor bir iştir. Fakat içi saygıyla ürperenlere değil,

İçi saygı dolu olan bu müminler, Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini iyi bilirler.

Ey İsrail'in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizin atalarınızı diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın.

Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse başkasının yerine bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez. Hiç kimseden fidye alınmaz. Hem onlara yardım da edilmez.

Hem sizi en feci işkencelere uğrattıkları zaman, Firavun'un adamlarından kurtardığımızı da hatırlayın. Onlar sizin dünyaya gelen erkek çocuklarınızı kesiyor, kız çocuklarınızı ise kötülük için hayatta bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbiniz tarafından çetin bir imtihan vardı.

Yine hatırlayın ki sizin geçmeniz için denizi yarmış, sizi kurtarıp siz bakıp dururken gözlerinizin önünde Firavun hanedanını boğmuştuk.

Ve bir vakit Musa'ya 40 gecelik bir süre ayırmıştık. Ama siz Musa'nın ayrılmasından az sonra buzağıyı ilah edinip öz canınıza kıymıştınız.

0: Bundan sonra şükredesiniz diye biz sizi affettik.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Musa'ya kitap ve Furkan'ı verdik. Ta ki doğru yolda yürüyebilesiniz.

0: Musa kavmine dedi ki, ey kavmim, sizler buzağa tutulmakla kendinize çok yazık ettiniz. Derhal Yaradanınıza tövbe edin. Allah yolunda kendinizi öldürün. Böyle yapmanız sizi yaratan nezdinde daha hayırlıdır. Böylece Allah da sizin tövbelerinizi kabul etsin. Çünkü O tövbeleri çok kabul eder. Merhamet ve ihsanı boldur.
1: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
0: Bir zamanda, ey Musa! Biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız, dediniz. Bunun üzerine derhal sizi yıldırım çarptı, siz de baka kaldınız.
1: ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Siz bir müddet ölü vaziyette kaldıktan sonra şükredersiniz ümidiyle sizi dirilttik.

üzerinize bulutları gölge yaptık. Size kısmet ettiğimiz helal hoş rızıklardan yiyesiniz diye kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Fakat nankörlük etmekle onlar bize değil, kendilerine yazık ediyorlardı.

Bir zamanda şöyle dedik: şu şehre girin ve orada istediğiniz yerden bol bol yiyin. Şehrin kapısından secde ederek saygılı bir tavırla girin ve affet bizi ya Rabbena, hıtta deyin ki suçlarınızı affedelim. İyilik yapanların mükafatlarını daha da arttıracağız.

0: Ne var ki o zalimler sözü değiştirip başka şekle koydular. Biz de o zalimlere itaat dışına çıktıkları için gökten acı bir azap indirdik.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ

Bir zamanda Musa kavmi için su arayıp Allah'a yalvarmıştı. Biz de asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine o taştan 12 pınar fışkırmış, her bölük kendine mahsus pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin için, fakat sakın yeryüzünde fesat çıkararak taşkınlık yapmayın demiştik.

0: غير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Bir vakit şöyle dediniz: Musa, biz bir çeşit yemeğe imkanı yok katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da yerin bitirdiği sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından çıkarsın. Musa da, ne o dedi. Siz daha üstün olanı vererek daha düşük olanı mı almak istiyorsunuz? Pekala, şehre inin. İşte istediklerinizi orada bulursunuz. Üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası basıldı. Ve neticede Allah'tan bir gazaba uğradılar. Evet, öyle oldu. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Öyle oldu. Çünkü onlar isyan ediyor ve haddi aşıyorlardı.

İman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiiler, her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve ameli salih işlerse, elbette onların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi, kendilerini üzecek bir şeyle de karşılaşmazlar.

Ey İsrail'in evlatları! Bir vakitte Tevrat'ı uygulayacağınıza dair sizden söz almış, sonra bu ahdi bozduğunuz için dağı üzerinize kaldırarak demiştik ki, size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve muhtevasını iyi inceleyip ders alın ki kötü akıbetten korunasınız.

Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Eğer üzerinizde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, elbette hüsrana uğrayanlardan olurdunuz.

İçinizden cumartesi günü haddi aşanları elbette bilirsiniz. Biz böyle yapanlara aşağılık maymun olun dedi.

Bunu hem bu hadiseye şahit olanlara hem de sonradan gelecek olan nesillere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten korunacaklara da bir öğüt kıldık.

Bir vakitte Musa kavmine, Allah bir sığır kesmenizi emrediyor demiş, onlar da, ay sen bizimle alay mı ediyorsun diye cevap vermişlerdi. Musa da, öyle cahillere katılmaktan Allah'a sığınırım demişti.

Bunun üzerine Musa'ya, "Peki öyleyse Rabbine yalvar da, onun ne olduğunu bize açıklasın," dediler. Musa, "Rabbim şöyle buyuruyor, o sığır ne pek geçkin ne de körpe olmayıp, orta yaşta dinç bir inek olacaktır. Haydi size emredilen işi yapın bakalım," dedi.

Bu sefer Rabbine yalvar da onun rengini bize bildirsin dediler. O da, Allah o bakanların içini açan parlak sarı bir inek olacaktır buyuruyor dedi.

Onlar yine dediler ki, bizim adımıza Rabbine yalvar da, onun nasıl olacağını bize iyice bildirsin. Zira nasıl bir sığır istendiği konusunda tereddütte kaldık. Ama inşallah matlub olanı bulabiliriz.

0: لجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: موسى Rabbim şöyle diyor. O inek ne toprağa sürmek için çifte koşulmuş, ne de ekin sulamada çalıştırılmış olmayan, salma ve her kusurdan uzak, hiç alacası bulunmayan bir inek olacaktır. Onlar, işte şimdi gerçeği tam anlayacağımız tarzda bildirdin diyerek, nihayet sığırı kestiler ki, neredeyse bunu yapmayacaklardı.

Hani siz bir adam öldürmüştünüz de peşinden katilin kim olduğu hakkında birbirinizle atışmış, suçu üzerinizden atmıştınız. Halbuki Allah sizin gizlediğinizi meydana çıkaracaktı.

Bunun üzerine, kestiğiniz ineğin bir parçasıyla o maktulün cesedine vurun, dedi. Vurulunca da o diriliverdi. İşte Allah bunu nasıl dirilttiyse, ölüleri de öyle diriltir. Aklınızı iyice kullanasınız diye mucizelerini size gösterir. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ

Sonra bunun arkasından kalpleriniz katılaştı. Artık onlar taş gibi, hatta ondan da katı. Çünkü öyle taşlar var ki içinden ırmaklar fışkırır. Öylesi var ki çatlar da bağrından su kaynar. Ve öylesi var ki Allah'a olan tazimi sebebiyle yukarıdan düşüp parçalanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Nasıl olur onların size güvenmelerini bekleyebilirsiniz ki? Çünkü onlardan bir zümre vardı ki, Allah'ın kelamını işitip, akılları aldıktan sonra bile bile onu değiştirirlerdi.

0: Onlar iman edenlerle karşılaştıklarında biz de iman ettik derler. Kendi aralarında kaldıklarında ise ne yapıyorsunuz derler. Rabbinizin huzurunda aleyhinize hüccet edinsinler diye mi tutup Allah'ın size açtığı gerçeği onlara söylüyorsunuz? Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Güven Renk Değerler Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com, sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner, 0533 656 77 37, Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.
4: قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترفرف في السماء.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 7395.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
15: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

İşgalci canavarın kuyruğuna basmak yeterli midir? Son dönemde İngiltere'nin Siyonist işgal rejiminin Batı Yaka yani Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşim merkezlerinde üretilen ürünleri boykot etme kararı alması, bu arada bazı üst düzey yetkililerin söz konusu yerleşim merkezlerine yerleştirilip Filistinlilere saldırılar düzenleyen yerleşimcileri terörist olarak tanımlaması önemli bir gelişme olarak gündemde yerini aldı. İngiltere'deki mevcut yönetimin Siyonist işgalcileri ciddi şekilde kızdırdığı anlaşılan bu atağında yöneticilerin siyasi iradelerinden çok kitlesel tabandan gelen baskının önemli rolü olduğunu düşünüyoruz. İnsanlık artık Siyonist vahşeti daha yakından tanımış ve teşhis etmiş durumda. Hatta Siyonist vahşete karşı olmasından dolayı Filistin halkının varlık mücadelesini yakından inceleyen ve bu vesileyle İslami duruşla tanışarak Müslüman olanlar bile var. Geçtiğimiz Ağustos ayının başlarında Süleymaniye'de Kültürler Arası İletişim Merkezi Vakfı'nda yeni Müslüman olmuş orta yaşın üstünde bir İngilizle tanıştım. Filistin konusunda oldukça duyarlıydı ve gördüğüm kadarıyla bu duyarlılığı onun İslam'la tanışmasının önünü açmıştı. Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim merkezlerine yerleştirilen işgalci Siyonistlerin yerleşimci olarak nitelendirilmesine şiddetle karşı çıkıyor ve bunlara terörist denmesi gerektiğini ısrarla vurguluyordu. İşte bu duyarlılığın İngiltere'de, hatta Avrupa genelinde günden güne geniş bir kitleye yayıldığını ve siyasi otoritelerin bu toplumsal gerçekliği gözden uzak tutamadıklarını söylemek mümkündür. İngiltere'nin Batı Şeria bölgesindeki yerleşim merkezlerinde üretilen ürünleri boykot kararı ve buralara yerleştirilen yerleşimcileri de terörist olarak nitelendirmesi önemli bir adımdır. Ancak işin ilginç tarafı, Siyonist işgal rejiminin İngiltere'nin bu konudaki tutumuna misilleme yaptığı iddiasıyla yine ezilen Filistin halkına zarar verecek kararlar alması. Örneğin işgal rejiminin İngiltere'yi Kiryat Gat'taki Uluslararası Yardım Destek Merkezi'nden çıkarma kararı almasından zarar görecek olan yine ezilen Filistin halkıdır. Bunun dışındaki tüm misilleme uygulamaları da birinci derecede Filistin halkına zarar verecek niteliktedir. Bir bakıma işgal rejimi, İngiltere'nin kararını Filistin halkı üzerindeki baskı ve şiddetini artırmak için bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Bu durum karşısında asıl yapılması gereken işgalci Siyonistlerin Filistin halkı üzerindeki baskı ve şiddetini artırmasının önüne geçilmesi için müşahhas adımlar atılmasıdır. Düşünün ki bir köpek bir çocuğa saldırmış ve onu dişleriyle ısırıyor, pençeleriyle hırpalıyor. Siz de bu köpeğe tepkinizi ortaya koymak için kuyruğuna basıyorsunuz. Ama o köpek kuyruğuna basana sadece havlıyor. Dişleri ise önündeki çocuğu daha şiddetli bir şekilde ısırmaya, pençeleriyle de daha şiddetli bir şekilde hırpalamaya devam ediyor. Oysa yapılması gereken sadece kuyruğuna basmak değil, bir taraftan kuyruğuna basarken diğer taraftan ağzını ve pençelerini de kontrol altına almak için gereken müdahalede bulunmaktır. Eğer sadece kuyruğuna basmakla yetinir ve bunu aynı zamanda köpeğin hırpaladığı çocuğu güvenceye alma sorumluluğumuzu ihmal etmenin bir mazereti, gerekçesi olarak kullanırsanız, bu sadece bir yanıltmadan ve saldırganlığın devam etmesini görmezden gelmenin üstünü örtmenin bir oyunu olmaktan öteye geçemez. Ne yazık ki bugün Siyonist vahşete karşı durma konusunda samimi olduklarını düşündüğümüz bazı ülkeler dışındaki Avrupa ülkelerinin Siyonist saldırganlığa itiraz gibi kamuoyuna lanse edilen atakları da bunun ötesine geçmemektedir. Bunun sebebi acziyet değildir. Samimiyet yoksunluğu, niyet eylem farklılığı, perdenin önüne yansıtılan görüntülerle arkasındaki derin devlet politikalarının birbirinden tamamen farklı olmasıdır. Bunu Filistin davasına, Filistin topraklarındaki Siyonist vahşete duyarsız kalan Arap ülkeleri ve diğer İslam ülkeleri açısından çok daha kesin bir şekilde söyleyebiliriz. Ahmet Varol, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel Efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efendim.
2: Özel Efendim.
1: 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: Yalandan dualar. Rahmet damlaları. Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
1: İbadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
0: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Özel FM uyarıyor.
3: Tek çözüm Kur'an ahlakı, toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM.
5: Özel FM.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 357 Ümraniye.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
14: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
16: Aksa Akustik sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
19: Canlı performans. Ayet İstek Programı.
20: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
21: Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
22: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
23: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
22: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
19: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
1: Özel efem.
24: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
25: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: az söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah!

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız. 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından canlı yayın destek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz. Hem hal olup yoğrulacağız, mayalanacağız. Rabbimizin kelamıyla yolumuza devam edeceğiz inşallah. Emrolunduğumuz gibi dost doğru olmaya, sırat-ı müstakim üzere yol almaya, rıza-i bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya inşallah hep birlikte gayret ediyoruz. Rabbimizin kelamını yeryüzüne duyuruyoruz. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz. Her harfine 10 hasene aldığımız bir program kıymetli dinleyicimiz. Tekrardan hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyerek inşallah mesajlarımıza bakacağız. Mesajlarımız geliyor ama her zaman olduğu gibi programımızın muhtevası gereği sorular kardeşlerimize gündeme getiriyorduk. Sorularımıza gelen cevaplar mukabilinde de iki kısmetli dinleyicimizi BK Yayınları ve selamkitap.com'un katkılarıyla ikişer adet nadide güzel eserlerle sevindiriyorduk. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Hediyeleşmiş oluyoruz inşallah. Bugünkü sorumuzu da hemen kardeşlerimize soralım inşallah. Bugünkü sorumuz da şu şekilde inşallah kardeşlerimiz. Hemen hatırlatalım. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyurmakta. Üzerindeki herkes fani yok olucudur. Sadece azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü sonsuza dek kalacaktır. Evet, üzerinde herkes fani yok olucudur. Sadece azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü sonsuza dek kalacaktır. Ayet-i kerimeleri hangi suremizde yer almakta kıymetli dinleyicilerimiz? Bu ayet-i kerimeleri okurken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yeri işaret ederek, yani yer üzerinde, yani üzerindeki herkes fani olacaktır derken yeri gösterdi kardeşler. Ayet-i kerimede yer kelimesi özellikle Arapça metinde geçmiyor ama baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde gördüğümüz gibi yeri işaret etmesi bize üzerindeki her şeyin fani olacağını, yani yeryüzünün üzerindeki her şeyin fani olacağını açıklamaktadır. Sadece ve sadece azamet ve ikram sahibi olan Rabbimizin yüzü sonsuza dek, yani vechi sonsuza dek kalacaktır. Peki kardeşler, ayet-i kerime bunu bize söylerken biz hani diyoruz ya, bu ayet-i kerimelerden ne yükleyeceğiz? Sorumuz bu zaten. Yani bu ayet-i kerimeler hangi surede geçmekte? Bu ayet-i kerimelerden neler yüklenmemiz gerekiyor? Bu ayet-i kerimeler bizden ne bekliyor? Şunu anlamak çok mu zor bilmiyorum. İnsanlar kıran kırana birbirleriyle yarışıyorlar mesela. Üzerindeki her şeyin fani olduğunu bilerek, yok olacağımızı bilerek, belki bugün, belki yarın, belki yarından da yakın diye şiirleri okurken, yani ölüm ensemizde geziyor veya bize şah damarımızdan daha yakın, veya bir adım önümüzde ölüm gidiyor, biz peşinden takip ediyoruz. Ölüm bir yerde durduğu takdirde biz de ona toslayacağız, tabiri caizse durduğu takdirde otomatikmen bu dünyadan göçmüş olacağız. Bu dünyadaki süremizi bitirmiş olacağız. Ölüm bir adım ötemizde gidiyor. O önümüzden, biz arkasından takip ediyoruz. Peki bunu bile bile İnsanlar nasıl oluyor da, ya da bunu bilen insanlar için söylüyorum, bu ayetleri bilen insanlar için söylüyorum, Hala birbirlerine karşı yani afralar, tafralar, hava atmalar, caka satmalar, artistik yapmalar, yukarıdan bakmalar, kibirlenmeler, böbürlenmeler, ben varım demeler. Yani bunu tabi genel olarak söylüyorum, bütün insanlığa seslenerek söylüyorum ama lakin özellikle ayete vakıf olanlar, ayeti bilenler, Kur'an okuyanlar, ben müminim diyenler, sohbet anlatan hocalar, ablalar, abiler, kardeşler, bacılar, hepimize söylüyorum. Nasıl oluyor da hala birbirimizi kırarcasına, evet, şeytan gibi bir düşmanımız var, bize fitne verecek, bizi fitneyecek. Yani gerek kibirlenme noktasında olsun, gerek artistlik yapmak noktasında olsun, gerek kendimizi insanlara beğendirme noktasında olsun. Bu tarz şeyleri şeytan bize vesvese verecek. Bizler unutuyor, yanılıyor olabiliriz. Ama şunu unutmayalım, hatırlatıyoruz. Hatırlatacağız birbirimize. Herkes fanidir. Yok olacaktır. Sadece azamet sahibi, ikram sahibi Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin vechi baki kalacaktır. Kimse kendine güvenmesin.
Kimse ben güzelim, ben kaliteli elbise marka giyiyorum, benim eşyalarım kaliteli, ben iyi yemek yaparım, benden daha iyi yemek yapan yoktur. Veya işte ben güzel sohbet anlatırım, benim konuştuğum insanlara çok tesir ediyor, benim konuşmam insanlar çok beğeniyor. Ben karizmatiyim, ben yakışıklıyım, benim boyum, posum, arabam, şanım, şöhretim, çoğaltabilirsiniz bunları. Hepsi çöp kardeşler. Hepsi çöp. Hepsi yok olacak. Sadece ve sadece Allah'ın veçhinin baki kalacağını bilmekle beraber o güzelliklerin içerisinde yapmış olduğunuz güzel yemekler, ikramlar, varsa malınız, paranız, pulunuz, şanınız, şöhretiniz Allah yolunda harcayabiliyorsanız bu güzeldir. Ama yok, nefsi ön plana çıkarıyorsanız vay halinize, ki demek ki bu ayet-i kerimeden nasip almamışız kardeşler. Fani olduğumuzu unutmuşuz. Yani ben çirkin olsam ne olur? Gözüm kör olsa ne olur? Bacağım kısa olsa ne olur? Veya boyum kısa olsa ne olur? Önemli olan Allah katındaki derecem değil mi? Bunu bilmek gerekir. Bunu yani içselleştirmek gerekir. Falanca bize böyle bakacakmış. Biz niye böyleymişiz falan vesaire. Evet, çoğaltabiliriz bunları. Rabbim yardımcımız olsun diyelim. Ve inşallah hemen Kur'an-ı Kerim'in anasına mikrofonumuzu bırakacağız. Öncelikle 0216 611 0

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım diler, medet umarız. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Fatiha suresinde kardeşler, daha önce söylediğimiz gibi yine söyleyeceğiz ve yine söyleyeceğiz ve yine söyleyeceğiz. Yani 3 kere tekrar ediyorum bunu özellikle. 1450 sene öncesinde inzal olmuş surelerimiz tabii ki tazeliğini mucizevi olarak korumaktadır. Sadece sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz ayet-i kerimesi Fatiha suresinde bizim için çok çok fazlasıyla önem arz eden bir ayettir kardeşler. Tabii bütün ayetler öyle ama buna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü insan ne söylediğini, neyle mükellef olduğunu bilsin istiyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suresini 3 bölüme ayırmışken ilk bölümlerinde yüceliğinden, ulu olmasından, kudret sahibi olmasından, kısacası tek olmasından, tek bir ilah olmasından bize bahsederken, kendini överken, ikinci bölümünde işte bu ayet-i kerime dediğim 5. ayet-i kerime İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, aramızda bir sözleşmeyi gündeme getiriyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Ve sonrasında 3. bölümde ise isteyin benden ne istiyorsanız. Yani bizler de dosdoğru yolu istiyoruz. Sırat-ı müstakimi istiyoruz. Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin Allah Azze ve Celle'nin lütfundan nimetlendirilerek gittikleri o yolu istiyoruz. İşte o zaman o yol bize kardeşler mükafat olarak sunulabilir. Hangi açıdan sunulabilir? Eğer 5. ayet-i kerimedeki sözümüze sadık kalırsak. Yani İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz ayetlerine dikkat çekip içselleştirirsek. Yani kısacası yalnızca sana ibadet eder, bütün emirlerine kayıtsız şartsız itaat ederiz. İyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini, doğruyu, eğriyi, hayrı, şerri belirleme noktasında kendimize yalnızca ilahi ölçüleri rehber ediniriz. Senden başka hayatımıza yön verecek, kurallar koyacak otorite asla kabul etmeyiz. Senin buyruklarına aykırı hükümler veren hiçbir güce kim olursa olsun, ister devletim, ister milletim, ister ağam, ister paşam, hiç fark etmez. Hiç kimseye kim olursa olsun asla boyun eğmeyiz. Ve ancak senden yardım dileriz dediğimizde her türlü iyiliğin, güzelliğin senin elinde olduğunu bilir. Senin iznin ve onayın olmadıkça hiçbir dileğin gerçekleşmeyeceğine yürekten inanırız. Ey alemlerin Rabbi! Dertlerimize devayı, hastalıklarımıza şifayı, sıkıntılarımıza çareyi ancak sende arar. İnancımızın gereği senin emrettiğin ve izin verdiğin tedbirleri almakla birlikte senden başka hiç kimseden, hiçbir varlıktan medet ummayız. Sadece ve sadece sana yalvarır, yalnızca senin kudretin

İzzet ve merhametine sığınırız diye bu hitapları gündeme getirmiş oluruz kardeşler. Yani İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'in kısacası açılımı bunlar ve daha fazlasıyla da çoğaltabiliriz. Kısacası bunlar. O yüzden ne söylediğimizi bilelim kardeşler. Ne söylediğimizi bilelim, ona göre de amel edelim. Ondan sonra Rabbimizden ne isteyeceksek istemiş olalım. Evet, mesajlarımıza bakalım inşallah. Mesajlarımızda öncelikle Ethem Albayrak abim mesajını iletmiş bizlere. Sinop Gerze'den yazmış. Esselamu aleyküm kıymetli abilerim. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah. Sorumuzun cevabı Rahman suresinde geçmekte. Nisa suresi 122 ve 126. ayet-i kerimeler arasını okur musunuz? Şimdiden teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim sizleri var etsin. Ümmeti Muhammed'e selam olsun demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizlere selam olsun kıymetli abim. İbrahim Yiğit amcamız ve Hilmiye Yiğit teyzemiz adına inşallah istek olarak 179 ve 180 demiş ama surenin ismini yazmamışlar galiba İlyas kardeşim. Araf suresi 179 ve 180. ayet-i kerimeler. İnşallah dinlendireceğiz. Elde edilen sevabı da Hilmiye teyzemizin ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle kabul eylesin diyelim. Çok kıymetli Hilmiye teyzemize Rabbim rahmet eylesin. Rahmetiyle muamele eylesin. Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Ve cennet-i alada onları ağırlasın. Yaşar Darende abim, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Rahman suresi, Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah, size de hayırlı işler, hayırlı günler kıymetli abim. Mustafa Beyazkaya kardeşim, selamun aleyküm, hayırlı yayınlarınız olsun. Bakara suresi 5 ve 10. ayet-i kerimeler arasını okur musunuz? Allah'a emanet olun demiş. Sen de ona emanet ol, onu unutma. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşim, notumuzu aldık. Ve bir başka mesajımız inşallah. Alper Demir kardeşim, selamünaleyküm hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Rahman suresinde yer almakta. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için seslendirir misiniz demiş. İnşallah ondan notumuzu aldık. Ve öncelikle Ethem Albayrak kardeşimizin isteğine yer vereceğiz. Buyurun bismillah. Nisa suresi 122 ve 126. ayetlerdeyiz.

Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. İman edip iyi işler yapan kimselere gelince, yarın onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebediyen kalacaklardır. Bu gerçekten Allah'ın sözüdür. Allah'tan daha doğru sözlü olan kim vardır? Bu sizin kuruntularınız ve ehli kitabın kuruntularıyla değildir. Kötülük yapan onunla cezalandırılır. Kendisi için Allah'ın dışında ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulabilir. Gerek erkek gerek kadın, her kim mümin olarak iyi işlerden birini yaparsa işte bunlar cennete girerler. Zerrece haksızlık, zerrece hakları yenmez. Din bakımından iyi iş yapan biri olarak yüzünü Allah'a tutup yalnızca Hakk'a boyun bükerek İbrahim'in dinine uyandan daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Allah her şeyi bilgisiyle kuşatandır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nisa suresi 122 ve 126. ayet-i kerimesinde özellikle iman edenler için, iman eden erkek, iman eden kadın olsun fark etmez, iyi işler yaptıkları takdirde cennette yerlerini alacaklarını bizlere beyan buyurmakta Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Kardeşler, iyi işler deyince aklımıza iyi işler, dikkat edin, Bakara suresi 177. ayet-i kerimede özellikle bize sıralanmaktadır iyi işler. İyi iş nedir? İyi iş öncelikle Allah'a iman etmektir. Dikkat edin, Allah'a iman etmektir. Sonra meleklere, peygamberlere, yani netice-i kelam imanın gereksinimi olan şartlarını yerine getirmektir iyi işler. İyi işler yapan kadınlar ve erkekler cennete girecekler. Muhakkak, hiç şüphesiz. O zaman biz de iyi iş yapalım abi. Tamam, iyi işten kastın ne? Önce Allah'a ve ahirete iman. Bakara suresi 177. Bunu bir kenara not alın inşallah kardeşler. İyi iş noktasında sevinen, bakın 123. ayet-i kerime Nisa suresi ne dedi? Allah Azze ve Celle, bu sizin kuruntularınızdır ve ehli kitabın kuruntularıyla değildir. Yani nedir bu mesele? Bu mesele şudur kardeşler. Hatırlayacak olursak rivayet edilir ki Müslümanlardan bir grup, dikkat edin, Müslümanlardan bir grup, ehli kitaptan da bir grup bir yerde otururlarken övünmeye başladılar. Her grup peygamber ve kitapları itibariyle kendilerinin üstün olduğunu ve cennete kendilerinin gireceklerini iddia etmişlerdi. Yani Müslümanlar öyle iddia ediyor, ehli kitap böyle iddia ediyor. İkisi de kitaplarını övüyor, ikisi de peygamberlerini övüyor. Bizim peygamber sizin peygamberden üstün, bizim kitabımız sizin kitabınızdan üstün vesaire. Birbirlerini övüyorlar. Ve cennete girecek olanlar biziz diyorlar. Bunun üzerine işte Nisa suresi 123. ayet-i kerime inzal oldu kardeşler. Cenneti hak etmenin yolunun kuruntu ve boş umutla değil, tevhidi bir imanla, dikkat edin, tevhidi bir iman ile ameli salih ve ihsan, ihlas olduğunu belirtmiştir ayet-i kerimeler bizlere. Dini yaşantısı daha güzel olan kişi hanif olarak tevhidi esasta Allah'a teslim olan ve İslam'a uygun salih ameller yapan, yaptığı ameli ve iyilikleri Allah'ın rızasını kazanmak için, başkalarına gösteriş için değil, yapan kimsedir. İşte bunlar cennete girecektir. Az önce de dediğimiz gibi Bakara suresi 177, inşallah iyi işler nelermiş orada göreceğiz. Bakalım. Kim iyi işlerde bulunursa cennete girecekler de onlardır. Rabbim bizleri iyi işler yapanlardan eylesin. Habib Pekdemir abim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuh kardeşim. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh kıymetli abim. Rabbim yayınınızı bereketli kılsın inşallah. Rabbim bu yolda size güç kuvvet versin inşallah. Sorumuzun cevabı Rahman suresinde geçiyor. Adiyat suresini yayınlar mısınız? Allah'a emanet olun demiş. Siz de ona emanet olun. Onu unutmayın kıymetli abim. Garibin ayıbını diline doladılar. Yoksulun kusurunu meydanda saydılar. Güçlünün önünde eğilip boyun kırdılar. O eğileşe de sadakat adını koydular. Mazluma karşı aslan, zalime karşı kul oldular. Sonra aynaya bakıp kendilerini adam sandılar. Vesselam demiş.
Habib Pekdemir abimiz böyle bir şiir bizlerle paylaşmış. Allah razı olsun. Yaşadığımız çağ böyle bir çağ. Ama biz müminleri tenzih ederiz tabii ki. Zalimlerin ve fasıkların, kibirlenmiş kimselerin gündeme getirdiği meseleler. Metin Efe kardeşim mesajını iletmiş. Bursa İnegöl'den selamünaleyküm ve rahmetullah ve aleyküm selam ve rahmetullah. Kıymetli abim, kıymetli kardeşim, Bursa İnegöl'e de bizden selamlar olsun. Kardeşlerimize selam iletin inşallah. Necm suresi 39 ve 41. ayet-i kerimeleri seslendirir misiniz? Rabbim İsrail ve destekçilerini kahrı perişan eylesin inşallah demiş. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Ahmet Aydoğdu abimiz. Selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Kasas suresinde geçmekte. İstek olarak da Hud suresi 61. ayet-i kerimeyi yayınlıyorsanız sevinirim. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ondan notumuzu aldık ve Araf suresi 179-180. ayetlerdeyiz. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Yemin olsun ki cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, onlarla duyup anlamazlar. Onların gözleri vardır, onlarla görmezler. Onların kulakları vardır, onlarla işitmezler. Onlar hayvanlar gibi, hatta daha şaşkındırlar. İşte bunlar gafillerdir. En güzel isimler Allah'ındır. Onun için siz ona, onlarla dua edin. Onun isimlerinde sapıklık, eğrilik yapanları bırakın. Onlar yarın yaptıklarının cezasını çekecekler. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Araf suresi 179 ve 180. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Andolsun ki biz cinleri ve insanlarının birçoğunu cehennem için yarattık, cehennemlik kıldık. Çünkü onların kalpleri vardır. Onlarla ilahi hakikatleri anlamazlar, görmezler. Anlamamazlıktan gelirler. İşlerine gelmez. Duymazlıktan gelirler, görmezlikten gelirler. İslam'a ait gerçekleri görmezler. Kulakları vardır. Onlarla İslam'a dair emirleri işitmezler. Dinlerler, bir kulağından girer, bir kulağından çıkar. Dinliyormuş gibi gözükürler. Ama tesir etmez, içeri girmez. Kardeşler, kalbini Allah sevgisine, ilahi emirlere, hak ve hakikatlere kapatmış ve onun yerine madde perestliği, şehvet perestliği, dünya perestliği doldurmuş olanların diğer uzuvları da onları elde etmeye çalışır. Evet, tekrar ediyorum. Yani madde perestliği, şehvet perestliği, dünya perestliği kalplerine doldurmuş olan kimseler, benimsemiş olan kimseler, diğer uzuvları, diğer geri kalan uzuvları da onları elde etmeye çalışır. Hatta onların zarif giyinişi, ilgi çekici, kibarlık ve nezaketi de çoğu kez bunun içindir. İnsanların hayvanlardan daha şaşkın, daha aşağı oluşu Allah'ın emirlerine, Allah'ın kendisine kulluk etmek için lütfettiği şuur ve sorumluluk duygusunu kaybetmiş olması dolayısıyladır. O yüzden Rabbimiz Allah Azze ve Celle hamdü senalar olsun, bizleri bu kadar insan içerisinden seçti, hidayet eyledi ve gönlümüze ferahlık verdi, esenlik verdi. O nuru koydu kardeşler. Ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Ama bizler tabii ki şükrümüzü ve hamdımızı devam ettireceğiz. Ve bize verilen bu nimetin kıymetini bileceğiz. Eğer kıymetini bilmezsek, kardeşler, nimeti veren geri almasını bilir. Bu gerek hidayet noktasında, gerek diğer nimetler noktasında, rızık noktasında da böyledir. Allah sana bol rızıklar vermiştir ama sen israf peşine koşmuşsundur. Allah yakın bir zamanda, çok fazla uzun sürdürmeden o nimeti çeker, elinden alır. Kıymetini bilmezsen. Bu iş olabilir, araba olabilir, eş olabilir, çocuklar olabilir. Allah muhafaza eylesin, Rabbim bizleri korusun. Evet, mesajlarımıza döndük ve hemen mesajlarımıza bakıyoruz inşallah kıymetli dinleyicilerimiz. İbrahim Yamaç abim mesajını iletmiş bizlere. Maşallah, barekallah, bakalım burası neresi? Beşikdüzü, Şalpazarı, Sis Dağı, Vakfı Kebir, Trabzon demiş. Trabzon'dan bizlere paylaşmış ve tabelayı göndermiş. Allah razı olsun. Seyir halinde kendisi. Rabbim yolunu açık eylesin. Esselamu Aleyküm, Trabzon'dan hayırlı yayınlar diliyorum. Cevabımız Rahman Suresi. Allah'a emanet olun demiş. Sen de Allah'a emanet ol. Onu unutma kıymetli abim. Rabbim seni sevsin. Rabbim yar ve yardımcın olsun İbrahim abi. Seni Allah için seviyoruz. Trabzon'daki bütün kardeşlerimize de selam gönderiyoruz. Haseten Tolga kardeş vardı, Tahsin abi vardı, Muhammed kardeşimiz vardı. İsimleri aklıma gelenler bunlar şimdilik. Selam olsun diyelim kardeşlerimize. Ve bir başka mesajımız, Şenol Bursaloğlu abi, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diyorum. Rabbim programımızı bereketle eylesin. En'am suresi 120 ve 122. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız demiş. İnşallah notumuzu aldık. Sana da hayırlı işler olsun Şenol abim. Rabbim bereketle eylesin işlerinizi. Ve mikrofonlarımızı Bakara suresi 5 ve 10. ayetlere bıraktık. Buyurun bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. O küfre sapanları ha uyarmışsın ha uyarmamışsın onlara göre eşittir. İmana gelmezler. Allah kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır. İnsanlar içinden Allah'a ve son güne iman ettik diyenler vardır. Oysa onlar mümin değildirler. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki sadece kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar. Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah hastalıklarını arttırmıştır. Yalancılık ettikleri için bunlara can yakıcı bir azap vardır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresi 6 ve 10. ayet kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Allah'ın birliğini, hakimiyetini ve Kur'an'ı dışlayıp küfre sapanlara gelince. Kardeşler dikkat edin. Bakın, küfre sapanlar, yani insan doğuştan küfür sahibi olmuyor. Küfre sapıyorlar daha sonradan. Kimisi 5 yaşında, kimisi belki 10 yaşında, kimisi 20 yaşında. 5'i belki mübalağa yaptım, sürçülisan olursa affola. Yani 15 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında Allah'ın birliğini, hakimiyetini ve Kur'an'ı dışlayıp beğenmiyor, kabul etmiyor, nefsinin hoşuna gitmiyor ve sonra küfre sapıyor bunlar. Yani küfür daha hoş geliyor onlara. Neden? Çünkü küfre sapanların gözlerine ilahi harikalar, varlıkların yaratılış ve hikmetleri perdelenmiştir. Onlar güzel gösterilmiştir. Aslında onlar güzel zaten. Dünyada yaratılan bütün nimetler güzeldir. Ama onlar onu tercih etmişler yön olarak. Allah'ın hakimiyetini bırakmışlar. Ve kendi hakimiyetlerini gündeme getirmişler. Küfre sapmışlar. Siz onları uyarsanız da uyarmasanız da. Ayet-i kerimede öyle diyor. Onlara göre eşittir. İmana gelmezler. Ama biz bunların net olarak kim olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimizden dolayı uyaracağız. Evet, küfre sapanları biliyoruz. Ama imana gelip gelmeyeceklerinin noktasında hangisinin gelip hangisinin gelmeyeceğini bilmiyoruz. Bunu en iyisi bilen Allah'tır. Biz anlatacağız. Gelmiyorlarsa da ısrar edip kafalarımızı çatlatırcasına, kendimizi helak edercesine mahvetmeyeceğiz. Hatırlayalım. Ey Resulüm, sen neredeyse kendini mahvedeceksin onlar imana gelmiyor diye. İman çubuğu bizim elimizde değil, haşa kardeşler. İman Allah'tandır, hidayet Allah'tandır. Biz anlatacağız, biz görevimizi yapacağız, boş durmayacağız. Biz görevimizi yapalım, takdir ilahi Allah'tandır. Bir bakmışsınız, bakın buna samimiyetle söylüyorum kardeşler. Kimse yese düşmesin, kimse pişman olmasın. Ya efendim, bu kadar insan var, bu kadar insan nasıl hidayet bulacak? Allah'ın dini bu yeryüzüne nasıl hakim olacak? Bunların hepsine ulaşmak yani bir ömür değil, 5 ömür, 8 ömür, 100 ömür geçer falan, ya da nasıl duyuracağız? Kardeşler, biz samimi olalım, ihlaslı olalım. Allah bir gecede, bakın bir gecede onların kalplerine İhya ile imanı koyabilir. Bir kalkmışsınız ertesi sabah, komşunuz, akrabanız, bilmem kiminiz falan filan koşa koşa size gelmişler. Ya sen ne kadar doğruymuşsun, ne kadar haklıymışsın, bize hele hele bir şeyler anlat, bize Kur'an'ı bir öğret diye. Belki bu sefer yetişemeyeceksin onlara hizmet etmek için, Allah'ın dini için. Belki bu olacak. Allah bir gecede ihya edebilir. Biz yeter ki emrolunduğumuz gibi dost doğru olalım. Yani biz anlatacağız, biz görevimizi yerine getireceğiz. İnsanlar içinden bazıları, tabi ayetler devam ediyor kardeşler. Allah kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır diyor Allah Azze ve Celle. Ayetler devam ediyor. Evet, mesajlarımıza bakalım. Vaktimiz hızlı bir şekilde geçmiş, hemen yine kısa aramıza 10 dakikamız kalmış neredeyse. Özcan Özarslan kardeşim, selamünaleyküm abi, hayırlı bereketli yayınlar diliyorum. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Elhamdülillah kıymetli kardeşim. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Rabbim sizleri de iyi eylesin, sizleri de sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Abdullah hocam, Allah için seviyoruz sizi. Allah hamdolsun, yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbim programımızı daim eylesin, hidayete vesile kılsın. Sorumuzun cevabı Rahman suresinde geçmekte. Furkan suresi 65 ve 67. ayetleri okur musunuz? Allah'a emanet olun demiş. Siz de ona emanet olun, onu unutmayın. İnşallah notumuzu aldık, okumaya gayret edeceğiz. Rabbim sizleri de var eylesin kıymetli kardeşlerim. Sayınızı arttırsın, Rabbim sizleri de sevsin. Beyaz kardeşimiz, hayırlı yayınlar Özel FM ailesi. Rabbim sizlerden razı olsun. Programımız daim olsun inşallah. İyi ki varsınız. İyi ki yıllardır aynı çizgiden devam ediyorsunuz. Sayenizde Rabbimin izniyle bizler de hala aynı çizgiden devam ediyoruz inşallah. Felak suresini okur musunuz? Allah razı olsun diyerek mesajını noktalamış ve dua emojisi bırakmış. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Hayırlı bir ömrü olsun. Rabbim hidayetten ayırmasın. Huzurlu ve mutlu eylesin ailesiyle birlikte kardeşimizi. İbrahim Yamaç abim Trabzon'dan bir görsel ve video daha paylaşmış. Allah için sizleri seviyorum demiş kıymetli kardeşim. Eyvallah kıymetli abim. Rabbim de seni sevsin. Sevdikleriyle haşr eylesin. Mikrofonlarımızı Adiyat suresine bırakıyoruz. Buyurun bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. O harıl harıl koşan, çakarak da ateşler saçan, sabahleyin baskını yapan, derken onunla ortalığı toza dumana katan, onunla topluluğun ortasına dalan kuvvetlere, insanın Rabbine karşı nankör olduğuna, kendisinin de buna şahit olduğuna ve onun mal sevgisinin çok olduğuna yemin ederim. O kabirdekiler çıkarıldığında, göğüslerdekiler derildiğinde, o gün Rabbinin onlar hakkında her şeyden haberdar olduğunu bilmeyecekler mi? Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Adiyat suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Kardeşler, daha önceden de söylemiştik. Bir kez daha dile getirmiş olalım yine kardeşlerimize. Hani şu söylenmesin, hep aynı şeyleri söylüyor tekrar tekrar. Çünkü bu kitap netice itibariyle tekrar edilen bir kitaptır kardeşler. 1400 seneden beri biz de hakkı ortaya koyarak veya doğruyu ortaya koyarak bir şeyler söylemeye gayret ediyoruz. Sürçülisan olursa affola. Ama Rabbimiz Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok sureye yeminle başlamıştır. Yeminle başladığı o mahlukatlar, yani yaratılmış olanların üzerine yemin ediyor ki onların değerinin yüksek olduğundan dolayıdır, diyor müfessirlerimiz. Allah, yani bir şeyin üzerine yemin ediyorsa o şey çok değerlidir Allah katında. Çok mükafatı yüksek olan bir şeydir. Derecesi yüksek olan bir şeydir. Yine burada da Rabbimiz Allah Azze ve Celle harıl harıl koşarak ve ayaklarından ateş çıkararak sabahleyin baskın yapan o atlar üzerine yemin ettiği söylenilir. Yemin ederek diyor ki Rabbimiz Allah Azze ve Celle, insanoğlu Rabbine karşı çok nankördür. Rabbinin onlara verdiklerine göre, bakın Rabbinin onlara saydıklarına, tabiri caizse ayaklarının altlarına döktüklerine göre, insanoğlu Rabbine karşı çok nankördür. Bitti. Ve bir de insan kendisi buna şahittir. Yani nankörlük yaptığını da biliyor, evet. Yani Allah bizi affetsin, yani yapamıyoruz gereği gibi, görevimizi yerine getiremiyoruz gibi gibi sözlerle eksik kaldığımızı, nankör olduğumuzu da biliyoruz. Peki bunu bile bile neden hala devam ederiz? Neden hala devam ederiz? Ve Rabbimiz tekrar devam ediyor. O insanoğlu nankörlüğünü gündeme getirerek mal sevgisi fazladır onlarda. Mal sevgisinin çok olduğuna yemin ederim insanoğlunda. Ama o insanoğlu unutmasın ki, o insanoğlu bilsin ki, yarın bir gün kabirdekiler çıkarılıp göğüslerdekiler derildiğinde, o sinedekiler, niyetler ortaya konulduğunda, Rabbin bunları bilmiyor mu zannedeceksin? Rabbin bunları hatırlamıyor, Rabbin bunları unuttu, Rabbin bunları es mi geçti zannedeceksiniz, diyor Rabbimiz, bizleri uyarıyor kardeşler. Allah her şeyden haberdardır. En ufak zerreye kadar, hardal tanesine kadar. Evet, bir mesajımıza daha bakalım ve hemen Necim suresi 39 ve 41'den sonra da inşallah kısa aramıza gitmiş olacağız. Alaaddin kardeşim mesajını iletmiş bizlere. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Bağcılar'dan yazıyoruz sizlere. Furkan suresi 38 ile 41. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız? Sorumuzun cevabı Rahman suresi. Allah'a emanet olun, dua eder dua beklerim demiş. Rabbim yar ve yardımcısı olsun kıymetli kardeşimizin. Dualarımızdasınız inşallah. Şimdi Necim suresi 39 ve 41. ayet-i kerimelerdeyiz.

Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu insanın çalışmasından başkası kendinin değildir. Elbette onun çalışması yarın görülecektir. Sonra ona en değerli ödül verilecektir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Necim suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. İnsanın çalışmasından başkası kendisinin değildir kardeşler. Çalışıp emeğiyle kazandığı, ortaya koyduğu ancak kendisinindir. Ve karşılığını da Allah Azze ve Celle'den mutlaka alacaktır. Hiç kimseye haksızlık edilmeyecektir. Hakikaten Allah'ın lütfu ve yapılan bağışlar dışında insana kendi çalışmasından başkası yoktur. İslam çalışma, helal yollarla kazanç, mal edinme ve helal, meşru yerlere harcama esasına dayanır kardeşler. Bu çalışmaya kendisine dua ve hayır gönderecek evlat ve dostlar kazanmak dahildir. Yani bir nevi sadakayı cariye dediğimiz kardeşler. İnşallah onların karşılığında vefat etmiş olsa dahi kat kat alacaktır, bekliyordur. Evet, kısa aramız gelmiştir İles kardeşimiz. Kısa aramıza gidelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Asma Elektrik 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
4: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercin Tepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir. 0537 701 44 47.
5: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
13: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, tekrardan merhabalar, hoş geldiniz ikinci bölümümüze. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla başlayalım programımıza. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dostlar, hemen sorumuzu tekrar edelim kardeşlerimize ve sonrasında mesajlarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Vakit o kadar hızlı ilerliyor ki inanın ki yetişemiyoruz desek yeridir. Bugünkü sorumuz şöyleydi. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki, üzerindeki herkes fani, yok olucudur. Sadece azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü sonsuza dek kalacaktır. Bu ayet-i kerimeler hangi surede yer almakta? Sorumuz bu kardeşler. Bu ayet-i kerimeler okuduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yeri işaret ederek, parmağıyla yeryüzünü işaret ederek, üzerindeki herkes fani, yok olacaktır. Sadece azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü sonsuza dek kalacaktır buyurdu, ayetini okudu. Bu ayetler hangi surede geçiyor diye kardeşlerimize sorduk inşallah ve bir mesajımız var, hemen bakalım. Habib Pekdemir abimiz bizlerle bir şey paylaşmış. Ölümü ayakta karşılayacağım demiş. Ölümü ayakta karşılayacağım. Vasiyetimi bildiriyorum. Beni ayağa kaldırın deyince ayağa kaldırdılar. Beni bırakınız. Şimdiye kadar hep taşıdığım kılıcım artık beni taşısın diyerek kılıcına dayandı. Ölümü savaştaymışım gibi ayakta karşılayacağım. Öldüğüm zaman atımı muharebede tehlikelere dalabilen bir yiğide veriniz. Atım ve kılıcımdan başka bir şeye sahip olmadan öleceğim. Mezarımı bu kılıcımla kazınız. Kahramanlar kılıç şakırtısından zevk alırlar dedi ve yatağına düşüp kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Halid bin Velid radıyallahu anh. Evet, Halid bin Velid radıyallahu anh'ın vasiyetiydi bu kardeşler. Allah razı olsun. Rabbim bizlere de böyle güzel imanlı ve şehadet aşkıyla yanan bir ölüm nasip eylesin. Önemli olan şehadet aşkıyla yanarak hayatımızı sonlandırmak kardeşler. Zaten bir nevi o da şehit sayılır. Yani bizatihi şehit olmasak da şehit sevabına nail oluruz inşallah, niyetimiz böyle olduğu takdirde. Rabbim razı olsun bizleri hatırlatmış oldu Habib Pekdemir abim. Ahmet Şahin abimiz mesajını iletmiş Ümraniye hekim başından. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Tekrardan bu programda bizleri bir araya getiren Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Cevabımız Rahman suresi demiş. Sıradaki ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız? İnşallah notumuzu aldık. Ve bir başka mesajımız var mı? Yok. Hemen Hud suresi 61. ayet-i kerimeye mikrofonlarımızı bırakacağız. Buyurun, Bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara şöyle dedi: ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız daha yok. O sizi topraktan yarattı. Orada size yaşama imkanı ve gücü verdi. Ondan bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz benim Rabbim yakındır, duayı kabul edendir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Hud suresi 61. ayet kerimesinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Bir önceki ayetlerde ve bir sonraki ayetlerde peygamberlerden Allah Azze ve Celle bize ibret ve öğütler alabilmemiz için durumlarını anlattı kardeşler, haberlerini verdi. Nuh kavmine, Ad kavmine, yani Hud Aleyhisselam'ın kavmine, Salih Aleyhisselam'ın kavmine ve diğer peygamberlere de, diğer kavimlere de sizlere kardeşleri Şuayb'ı gönderdik, Salih'i gönderdik dedi Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Niçin? Sadece ve sadece Allah'a kulluk edin. O sizden, dikkat edin, o sizin ondan başka ilahınız olmadığını size bildiriyor. Allah'tan başka bir ilah olmadığını, Allah'tan başkasına ibadet, mabut edilecek, ibadet edilecek birinin olmadığını size bildiriyor. O taptıklarınızı, peşinden koştuklarınızı bırakın. Çünkü Allah, bakın dikkat edin, size yeryüzünde yaşama imkanı verdi. Yaşama gücü verdi. Topraktan sizi yarattı ve size nimetler sundu. Bunları yapan hepsi Allah. Bunları yapanın hepsi Allah kardeşler. Topraktan nimet çıkaran, topraktan insanı yaratan, insana gücü veren, insana yaşama sevincini veren, insana sağlık ve sıhhati veren, insana ibret alsın diye hastalığı ve ölümü veren Allah'ken nasıl olur hala başkalarının peşinden koşarsınız? Allah'a tövbe edin, Allah'a dönün. Allah tövbeleri çokça kabul edendir. Nur Demir bacımız mesajını iletmiş. Selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar diyorum. Sorumuzun cevabı Rahman suresinde geçmekte. Ve Ahmet Çiçek abim İstanbul Bostancı Sanayi Sitesi'nden bizlere yazıyor. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ve aleyküm selam ve rahmetullah abim. Sorumuzun cevabı Rahman suresinde geçmekte demiş. Notumuzu aldık. Asansörcü Selahattin kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum kıymetli abilerim. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz demiş. Hoş gördük, safa gördük sizin gibi güzel insanlardan Selahattin kardeşim. Rabbim programımızı bereketli eylesin. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için yayınlarsanız seviniriz demiş. Rahman suresi sorumuzun cevabı. İnşallah notumuzu aldık. Ve mikrofonlarımızı En'am suresi 120 ve 122. ayetlere bıraktık. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar yarın kazandıklarının cezasını muhakkak çekeceklerdir. Üzerlerine Allah'ın adının anılmamış olanlarını yemeyin. Şüphesiz bu Allah'ın emrinden dışarı çıkmaktır. Muhakkak ki şeytanlar kendi dostlarına gizlice sizinle mücadele etmelerini söylerler. Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz. Hem bir adam ölüyken biz onu dirilttik, kendisine bir nur verdik. İnsanlar arasında onunla yürüyor. Bu adamın hali karanlıklar içinde kalmış ve ondan bir türlü çıkamayan kimse gibi olur mu? Kafirlere yaptıkları işte böyle süslenmektedir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle En'am suresi 120 ve 122. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle özellikle 121. ayet-i kerimede kardeşler son dönemlerde değil yani bir uzun zamandan beri kardeşlerimizin üzerinde durduğu ayetlerden bir tanesi. Kesilirken üzerine Allah'ın ismi kasten anılmayan, besmele çekilmeyen şeylerden yemeyin. Çünkü onu yemek kesinlikle Allah'a itaatsizliktir. Hakikaten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına fısıldar, telkinde bulunurlar. Eğer onlara gönüllü itaat ederseniz elbette siz de Allah'a ortak koşanlardan olursunuz. Kardeşler, şeytanın dostları kimler? Fasıklar, münafıklar, inkarcılar ve tağutlardır. Hepsi de şeytanın isteği doğrultusunda Allah'ın emir ve yasaklarının aksini yapmak, yaptırmak ve kendi fikirlerine, ideolojilerine bağlılık isterler. Böyleyken onlara gönüllü itaat etmek Allah'a ortak koşmak olur kardeşler. Yani şirk olur. Bilgimiz olsun. İnşallah daha geniş bir şekilde araştırabilirsiniz. Haseten bu ayet-i kerimeyi, En'am suresi 121. ayet-i kerimeyi Ebu Bekir İbni Arabi'nin Ahkam tefsiri 5 cilt çıktı. Ahkam ayetleri netice itibariyle oradan bakabilirsiniz. Güzel bir şekilde tefsirini okuyabilirsiniz. Eğer imkanınız varsa Beka yayınlarından Ebu Bekir İbni Arabi'nin 5 ciltlik Ahkam tefsiri çıktı kardeşler. Güzel bir şekilde açıklanmıştır bu ayet-i kerime. Evet, bir mesajımız Ümit Kaynar kardeşimizden bize ulaşmış. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlarınız olsun. Rabbim kolaylıklar versin. Yüce Allah sizlerden ve bizlerden razı olsun. Amin. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Sorumuzun cevabı Rahman suresi demiş. Notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı Furkan suresi 65 ve 67. ayetlere bıraktık. Buyurun, bismillah.

şüphesiz onun azabı daimidir. Muhakkak ki orası ne kötü bir yerleşim ve yaşam yeridir. Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler ne de kısarlar. Onların bu konudaki tutumu ikisi arasında orta bir yoldur. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Furkan Suresi 65 ve 67. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu. 63. ayet-i kerimeden başlıyor aslında ayetler kardeşler. Siyak ve sibak bakımından baktığımız zaman Rahman'ın has kullarından bahsediyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Kimdir o Rahman'ın has kulları? İşte bu ayet-i kerimelerde sıralanıyor. Furkan Suresi 38 ve 41. ayetlere de mikrofonlarımızı bırakalım. Alaaddin kardeşimizin isteğini dillendireceğiz inşallah. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim, Allah'ın adıyla. Ad, Semud, Res halkını ve bunların arasındaki birçok topluluğu da yok ettik. Onların her birine ders alacak bazı örnek olaylar anlatmıştık. Onlar anlatılanlardan ders almayınca her birini tuttuk, yok ettik. Yemin olsun onlar kötülük yağmuruna tutulan memlekete vardılar. Onların başlarına gelenleri görmüyorlar mıydı? Doğrusu onlar dirilmeyi arzulamıyorlar, uyanmak istemiyorlardı. Seni gördükleri zaman seninle sadece alay ediyorlardı. Allah'ın peygamber diye gönderdiği bu mu diyorlardı? Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Furkan suresi 38 ve 41. ayet kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Allah Azze ve Celle Ad kavmini, Semud kavmini, Res halkını ve bunların arasındaki birçok topluluğu yok etti. Peki neden? Onların her birine ders almaları için bazı örnekler vermişti zaten. Örnekler anlatılmıştı. Önceki kavimlerin durumları gündeme getirilmişti. Önceki kavimlerin helak yerlerine gidip görmüşlerdi. Ama onlar hala ders almadılar. Allah Azze ve Celle de her birini tuttuk, yok ettik diyor. Yemin olsun onlar kötülük yağmuruna tutulan memleketleri görmelerine rağmen onların başlarına gelenleri görmemezlikten geldiler ve biz de onlara bu azabı yaşattık. Kardeşler, bu bizim için bir ibret, bizim için bir öğüttür. Bizden önceki kavimlerin nasıl helak edildiğine dair bilgiler bize aktarılmaktadır. Rabbim bizleri bu tür azaplardan, bu tür helak olaylarından muhafaza eylesin ve hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı batıl bilip batıldan uzak duranlardan eylesin. Ferit Ege kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Rahman suresinde geçmekte kıymetli abilerim. Asır suresini sizlerden talep ediyoruz demiş. Tam vaktinde yazmış kardeşimiz. Asır suresine mikrofonlarımızı bırakacağız inşallah. Buyurun, Asır suresindeyiz. Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Asra andolsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbimiz okuduklarımız

anlamayı hayatımıza güzel bir şekilde nakış nakış nakşederek işlemeyi ve tekrar tekrar birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye noktasında tavsiye etmeyi nasip eylesin. Okumak bir şey fayda etmez anlamadıkça, anlamak bir şey fayda etmez anlatmadıkça, anlatmak da bir şey fayda etmez kardeşler, yaşamadıkça. Önemli olan yaşamak, sonra anlatmak. Rabbim hayatını aktaran kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Bu uğurda mücadele eden, hayatını sonlandıran ve şehit gibi yaşayan, şahit olarak hayatını sonlandıran kullarından eylesin. Evet, Adem Kahraman abimiz mesajını iletmiş bizlere. Maraş'tan yazmış bizlere. Kahraman Maraş'tan. Selamünaleyküm kardeşim. Sorumuzun cevabı Rahman Suresi. Yazamadım, hakkınızı helal edin. Rabbim sizlerden razı olsun. Azminizi arttırsın. Selamünaleyküm diyerek mesajını noktalamış. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli abim. Onu da notumuza almış olduk. Bakalım bugünkü kısmetli dinleyicimiz kim olacak? 21 kardeşimiz bize mesaj iletmiş. 21 kardeşimizden de iki kısmetli dinleyicimize bulacağız. Bakalım bugünkü kısmetli dinleyicimiz kim olacak diyeceğim ama bir mesajımız daha geldi. Hadi onu da yazalım. İhsan Çimen kardeşim. Selamünaleyküm. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun hocam. Sizden Asır suresini istiyorum. Selam ve dua ile. Tam Asır suresini okuduk. Sen yazmışsın demek ki kardeşim. Rabbim hanene her harfine 10 hasene eklesin. Asır suresinin harfleri sayısınca niyetiniz halis, Rabbim kabul eylesin diyelim. Ve böylelikle programımızı noktalamış olduk kardeşler. Bugünkü sorumuzun cevabı Rahman suresi 26 ve 27. ayet-i kerimelerdi. Rabbim idrak ederek hayatını aktaran kullarından eylesin bizleri. Yeryüzündeki her şey fanidir ve yok olacaktır. Sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin yüzü, vechi baki kalacaktır. Kardeşler, fani olacak bizler, fani olacak yeryüzü için birbirimizi kırıp geçirmeye, küsüp darılmaya, artistik yapmaya, hava atmaya, caka satmaya ne hacet? Evet, kardeşler, programımızı bu şekilde noktaladık ve 21 kardeşimizden 2 numara bulacağız dedik. Mehmet Davşan abimiz de bizleri dinliyor. Numara göndermiş bizlere, selam iletmiş. Ve aleyküm selam Mehmet abim. 11 olsun demiş Mehmet abimiz. Bakalım 11'de kim var? İbrahim Yamaç abimiz var. 11'de Trabzon'dan yazmıştı bizlere. İnşallah hediyesini göndermiş oluruz. Bir numara da İlyas kardeşimden rica edeyim o zaman. 10 olsun diyor o da. Onda da Yaşar Darende abimiz var. İnşallah bizlere ulaşırlarsa kendilerine hediyelerini göndermiş oluruz. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Sizleri de emanetleri zayi etmeyen en emine, alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Yarın tekrar görüşebilmek ümidiyle demek isterdim ama pazartesi inşallah. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: sende ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
1: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
2: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
1: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
3: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
4: Özel efem. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
5: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
6: Canlı performans, ayet istek programı.
7: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
5: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
1: doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
17: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
19: Ey inananlar! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya yol arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa, bunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye olarak verseler yine onlardan kabul edilmez. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Cehennem ateşinden çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır.
20: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
4: MRT Esans 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik 0506 680 4564.
12: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
13: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
14: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
15: doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
17: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
18: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
19: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âli ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Tevbe suresinin huzurundayız. 109. ayetten itibaren bir bölüm okuyacağız. Tevbe suresinin son bölümleri. İçeriden kendi bildikleri yöntemlerle Müslümanları dize getiremeyen, Müslümanların bileklerini bükemeyen kimi güçlerin, nifak tohumu eken kimi çevrelerin, dış desteğin de arkalarına alınması suretiyle gerçekleştirdikleri bir faaliyetten Rabbimiz söz etti. 107. ayetten itibaren 108. ayet, 109 ve 110. ayet bu konunun anlatıldığı bir bölümdü. 107 ve 108. ayeti mealen alarak kaldığımız yerden devam edeceğim. Çünkü okuyacağımız ayetler buna bağlı ayetler. Özellikle Müslümanlar arasında tefrika tohumları ekmek, Müslümanların yapacakları faaliyetleri gözlemlemek ve gözetlemek, küfre hizmet etmek ve benzeri amaçlarla mescit edinenler, Allah ve Resulü ile savaşa tutuşan insanlarla ilgili bir karargah haline getirmek üzere mescit edinenler, bu mescitleri yaparken biz sadece iyilik düşünerek bunu yaptık diye yemin ederler. Oysa Allah onların yalan söylediklerine şahitlik yapıyor. Yani iyi niyetlerle kurdukları, tesis ettikleri bu mescitler Allah'ın da şehadetiyle küfrün, nifakın, ayrılığın ve Müslümanların faaliyetlerini gözetlemenin karargahları haline gelen yerlerdir. Adının mescit olması, tabelanın mescit olması bunu mescit yapmaz. Kuruluş niyeti eğer farklıysa o niyete göre bu bina değerlendirilir. O yüzden Allah Teala 108. ayette de dedi ki peygambere hitaben o görevi üstlenen bütün Müslümanlara yönelik bir emir. Sakın böyle bir mescitte durup namaz kılmayasın. Çünkü ey peygamber sen veya ey Müslüman siz böyle bir yerde namaz kılmanız o mescide meşruiyet kazandırır. Buna da hakkınız yok. Allah'ın razı olacağı bir iş yapmış olmazsınız. Üstelik takva temeli üzere bina edilmiş olan bir mescitte bulunmanız ve orada namaz kılmanız çok daha güzeldir. Allah'ın rızasına çok daha uygundur. Çünkü bu mescitlerin içerisinde yani gerek peygamberin yapmış olduğu mescit, gerek hicret sırasında tesis edilmiş olan ilk mescit Kuba mescidi ya da bütün Müslümanların ibadet maksadıyla yapmış olduğu bütün mescitler içerisinde temizlenmek isteyen insanlar vardır. Allah böyle insanları sever. Dolayısıyla siz böyle mescitlerde yerinizi ayırın. Yoksa tefrikanın karargahı haline gelmiş olan mescitlerde bulunmaktan şiddetle kaçının demişti Allah Teala. 108. ayet bir mukayeseyi Allah Teala bizlere arz ediyor. Şöyle der Rabbimiz. Efemen essese bünyanehu ala takva minallahi ve ridvanin. Hayrun emmen essese bunyanehu ala şefa curufin harin fenhara bihi fi nari cehennem. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Söyleyin, Allah'tan bir takva temeli üzere, Allah'ın rızası üzere temeli atılan ve bina edilen bir mescit mi? Ya da böyle bir mescidi yapan kimse mi hayırlıdır? Yoksa binasını, yapısını bir yarın kenarında, bir uçurumun kenarında yapan ve ha uçtu ha uçacak şeklinde tehlike arz eden bir uçurumun kenarında binasını yapan ve sonra yaptıktan sonra da yuvarlanıp giden ve neticede cehennemi hak eden insan mı hayırlıdır? Allah zalim toplumu asla hidayete erdirmez. Takva temeli üzerine mescidi ya da binayı yapanla bir uçurumun kenarına bina yapanın mukayesesi. Bu mukayese türlerini, bu teşbih ve benzetme türlerini Allah Teala kitabında zaman zaman bize aktarır. Burada söylenen mekan, mescidin ya da bir binanın, Allah'ın binalarını alternatif binaları yapanların bina yaptıkları yer için özellikle dere kenarlarında hani bulunur ya, böyle suyun dibini aşındırıp altını oyarak desteksiz bıraktığı, şöyle altı boşluk, üzerine bir ağırlık çöktüğü zaman hemen göçecek şekilde tehlike arz eden bir yapı olur ya, hani sular altını oyar oyar. Allah Teala böyle bir uçurumun kenarında bina yapma anlayışıyla sağlam ve takva temeli üzerine bina yapma anlayışını mukayese ediyor. Bunların hangisi hayırlıdır? Buna herhalde cevap vermekte fazla zorlanmayacağız. Elbette Müslüman olmak da gerekmiyor buna doğru cevap vermek için. İnsan olan, aklı başında olan bir uçurumun kenarında bina yapmanın çok da akıllıca bir iş olmadığını anlar ve bunu söyler elbette. Allah'ın maksadı burada bizden bu sorunun cevabını almak değil elbette. Bizden bu sorunun cevabını almak amacıyla bunu söylemiyor. Aslında akıllarınca başarı gibi görünen eylemleri, bu tip insanların başarı gibi görünen eylemleri uçurumun kenarında, göçlü göçecek şekilde uçurumun kenarında bina yapanların durumundan farksızdır. Bunu anlatmaya çalışıyor Allah Teala. Uçurumun kenarında yapılan bina ne kadar görkemli olursa olsun, ne kadar sağlam olursa olsun, er ya da geç, hatta çok basit bir hareketle yerle bir olacaktır, bu bellidir. Görünür de çok sağlam olabilir ama temel çürükse, üzerine bina edildiği temel çürükse, binanın sağlam olmasının hiçbir anlamı yok. İstediğiniz kadar sağlam bina yapın. Bu özellikle takva temeline dayalı eylemlerle, yani Allah'ın rızasını kazanma amacına ve niyetine yönelik yapılan eylemlerle başka amaçlar, başka kötü niyetler temel alınarak yapılan eylemleri, hareket ve davranışları Allah Teala mukayese etmek için bunu söylüyor. Ankebut suresinde mesela gücüne güvenen ya da peşinden gittiği insanı gözünde büyüten kişileri de Allah Teala ankebut örneğini vererek dikkat çeker. Örümceğin ağı. Çünkü örümceğin ağı evlerin, güya ev olarak edinilen evlerin en zayıfıdır. وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ der Allah Teala. En zayıf ev örümceğin evidir. Örümceğin kendi gözünde kendi ağı, kurmuş olduğu ağ yani ev, kendi gözünde istediğiniz kadar muhkem, istediğiniz kadar sağlam, hatta istediği kadar örümcek ustalıklarla ağını örmüş olsun, bir emek mahsulü olmuş olsun, ama sonuçta bırakın bir gücün, bir bebeğin ya da bir kuşun dokunmasıyla yerle bir olur ya, Allah Teala Allah'ın dışında, Allah'ın yanı sıra birilerine güvenenlerin güvendiği yer ile Allah'a güvenenlerin güvendiği yer arasındaki farkı böyle anlatır. Bu Kur'an-ı Kerim'in özellikle bizim zihin dünyamıza konuyu arz etmek için örneklendirerek anlattığı bir tarzı bir yöntemdir. Onun için bu insanların kendi akıllarınca çok iyi şeyler yaptıklarını iddia edebilirler. Çünkü kendi akıllarınca çok büyük işler yapıyorlardı. Hatırlayalım. Hazreti Peygamber'i güya Tonga'ya düşüreceklerdi. Yaşlarımız namaza gelemiyor. Yağışlı vakitlerde, soğuk zamanlarda cemaatle namaz kılmaktan dolayı bunu kaçırmamak amacıyla bir mescit yaptıklarını iddia ettiler. Niyet çok muazzam. Tam hâdâ Müslüman diyeceğiniz bir insanın yapabileceği bir iş, ortaya koyacağı bir düşünce, bu niyete rağmen yine de kendi akıllarınca çok büyük bir iş yapmayı başarıyor gibi görünseler de aslında uçurumun kenarına ev yapmaktan farklı bir şey yapmıyorlar. Dolayısıyla er ya da geç bunu bunun göçtüğünü ya da çöktüğünü görecekler. Hatta sadece dünyevi anlamda yaptıkları binaların göçmesi değil, beraberinde yuvarlanıp bir de cehenneme gidecekler. Hem para yatıracaklar, masraf yapacaklar. Niyetlerini güya kimse çakmayacak, fark etmeyecek. Ama bu niyetlerine rağmen, yaptıkları iş mescit olmasına rağmen cehenneme girmekten onları kurtaramayacak. Sadece bina ile alakalı değil. Aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz yaptıkları bu mescidi yıktı. Aleyhissalatü vesselamın bu örnek davranışı kıyamete kadar da geçerli. Ayrılık tohumları ekmek üzere tesis edilen bütün kurumların bir şekilde iptal edilmesi ve lağv edilmesi. Hatta gerekiyorsa insanların zihninde görüntü olarak herhangi bir imajın oluşmasına neden olacak görüntü olarak bile kalmasına tahammül edemez, etmemeli Müslümanlar. İslam'ın köküne dinamit koyan temelli sarsma yönelik çalışmaların fitillendiği, ateşlendiği ya da organize edil, tertip edildiği bu tip yerler, kurum ve kuruluşların adı mescit de olsa, yanına minare de yapılsa, yanına bilmem ne de yapılsa, içerisine minber de yapılsa, memleketin en güzel mescidi diye lanse edilse, sonuçta Müslümanların tefrikasına, ayrılığına neden oluyorsa, bu amaç bunu taşıyorsa, elbette bunun yıkılması gerekir. İşin bir tarafında bunlar. Ama diğer tarafında onların içlerindeki şüphe tohumları için de Allah Teala şunu söylüyor. Binalarının yıkılmış olmasıyla iş bitmiyor. La yazalu bunyanuhum ellezî benav ribeten fî kulûbihim illâ en teqatta'a kulûbuhum. O şüphe tohumları üzerine yaptıkları binaları var ya, kalplerinde sadece ve sadece pişmanlığa, şüpheye, kuşkuya neden olacaktır. Ta ne zamana kadar? Kalpleri paramparça olunca, yani ölünceye, yani kendileri dünyayı terk edinceye kadar kalplerinde bu şüphe tohumları devam edecektir. Binaları yıkılmadığı zaman ha şimdi deşifre olacağız, ha şimdi olacağız korkusunu yaşayacaklar. Şüphe tohumu içerisinde olan insanın yapısı budur. Tavuk çalan kadın misalidir. Herkesin kendisinden söz ettiğini zanneder. Her zaman başkasının kendisinden söz ettiğini düşünerek hep kalbinde bir tedirginlik, bir korku yaşar. Sadece bu da değil. Diyelim ki deşifre oldu planları. Binaları yıkıldı. Binaları yıkıldığı zaman da foyaları ortaya çıkar. Hakeze yine amaçlarına ulaşmamış olacaklar. Bu halleri ister bina yapmakta başarılı olsunlar, İster yaptıkları binalar yıkılmış olsun, her halükarda içlerindeki şüphe tohumları kendileriyle birlikte mezara kadar gidecektir. Ta ki ölünceye kadar onların bu şüpheleri devam edecektir. Vallahu alimun hakim. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Açıkça inkar edenlerin hidayeti seçmeleri mümkündür. Açıkça inkar edenlerin. Tarihte hep böyledir. Vahyin indiği dönemde de böyledir kardeşlerim. Vahyin indiği dönemde de mertçe kafir olanlar Müslüman oldukları zaman mertçe Müslüman olmuşlardır. Ama içlerinde nifak tohumu olan, şek ve şüphe tohumlarını yeşertmiş olan insanlar belli bir dönemden sonra hallerini düzeltmekte zorlanmışlardır. Nasıl başlamışlarsa öyle devam etmişlerdir. Dolayısıyla açıkça inkar edenlerin hidayeti seçmeleri mümkündür. Hem de çok güzel bir şekilde. Fakat şüphe içerisinde olanların, kalplerinde maraz olanların, kalplerinde hastalık olan bu insanların samimi olarak iman etmelerini beklemek mümkün değil. Bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de kendisini ele verir. Menfaat için Müslüman olduğunu hisseder, hissettirir. En azından kaçamak yaparsa da birkaç defa sonunda yakayı ele verir. Bu yapı Allah Teala tarafından böyle ortaya konur. İçlerinde şüphe varsa bu insanların adam gibi Müslüman olmasını beklemeyin. Tanıyın, dışlayın anlamına değil. Ama Müslüman kişi yerine koymayın, onlara yaptığınız muamelenin aynısını onlara yapmayın diyor Allah Teala. 110. ayetle birlikte nifaktan söz eden, kuşku ve şüphe tohumları kalplerinde yeşermiş olan insanlardan söz eden ayetlerin sonudur bu. Bu tablo içerisinde en azından bir bölüm halinde sonudur. Zaman zaman atıfta bulunacak, adına münafık demeyeceğimiz ama münafıklarla aynı karede görünen, münafık değil ama münafıklarla aynı karede görünen kimi insanlarla alakalı durum tespiti de sonraki ayetlerde gelecek. Allah Teala bize bunları tanıttıktan sonra bize dönüyor şimdi Allah Teala. Bunları tanıdıysanız size düşen nedir? Sizin yapmanız gereken nedir? Ayet 111. İnnallâhe eştera minel mu'minîne enfusehum ve emvâlehum bi enne lehumul cenneh. Allah Teala cennet karşılığında müminlerin mallarını ve canlarını, ayetteki sırayı doğru söyleyeyim, canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Satın alan Allah'tır. Müşteri de kişidir, kuldur. Aslında bu canın ve malın sahibi de nihai noktada Allah'tı. Verirken zaten Allah'a aitti. Allah verdiği malı tekrar pazarlık konusu yapıyor ve satın alıyor. Böyle bir ticari işlemden bahsediyor Allah Teala. Bu cennet karşılığı can ve mallarını satın aldığı kişiler, müminler kimler? Öyle kendi rahat koltuğunda oturanlarınkini satın almıyor böyle. Ya yukatilune fi sebilillah, Allah yolunda savaşanlar. Bakın, cihad edenler kelimesi olsaydı biraz da esnek bir cümle kullanabilirdik. Öyle değil. Yukatilun, Allah yolunda bizatihi savaşanlar. Feyektulun ev yuk ve yuktelun, ya öldüren ya da öldürülenler. İster gazi, ister öldüren gazi olsun, ister öldürülen şehit konumunda olsun. Allah yolunda savaşırken ister öldürülsün, ister ölsün ve öldürsün, bu Allah Teala'nın yaptığı alışveriş işlemi bunlar için geçerli. Va'den aleyhi hakka. Bu Allah üzerine bir vaattir. Allah kendi üzerine görev alıyor. Söz veriyor. Sözüm sözdür diyor. Tabi sadece Kur'an'da değil. Fit tevrati vel incili vel Kur'an. Bu söz, yani cennet karşılığında Allah yolunda savaşan, öldüren ve ölen Müslümanların canlarını ve malları karşılığında, cennet karşılığında bu canlarını mallarını alma işin Allah Teala sadece Kur'an'da değil, Tevrat'ta da İncil'de de bir vaat olarak ortaya koymuştur. وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ, kim Allah'a verdiği sözü tutarsa, فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِهِ, o alışveriş anlaşması yaptığınız konuda artık sevinin, müjdelenin. وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ, işte asıl gerçek başarı, büyük kurtuluş da, büyük başarı da budur. Allah'ı razı etmektir. Allah'ın satmış olduğu, Allah'ın almış olduğu bir işlemde müşteri olabilmektir. Asıl büyük kurtuluş da, başarı da budur. Kur'an-ı Kerim'de imanla alakalı konular ticari kavramlarla ifade edildiği yer sadece burası değil. Allah Teala ticari kavramlar kullanarak Allah-kul ilişkisini, Allah-kul sözleşmesini anlatır. Ticari kavram. Buradaki gibi cennet karşında canlarını ve mallarını satın almak. İştira. Müşteri kelimesinin aynısı. Aynı şey Bakara suresinde mesela Ulaikellezîne eşterevul dalâlete bilhuda, tersinden hidayeti dalaletle değiştirenler, hidayeti bırakıp yerine dalaleti tercih edenler, فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ der. Onların ticareti kar getirmez. Çünkü değerli olanı değersiz olan mukabilinde satmışlar. Olmayacak bir şey ticaretleri kar getirmemiştirler. Bakara suresinin baş taraflarında 16. ayette. Mesela Saf suresinde de buna benzer bir

Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Canlarınız ve mallarınızı Allah yolunda cihat edersiniz. İşte elin azaptan kurtaracak yegane ticaret de budur der Allah Teala. Bu Kur'an'ın dilidir, üslubudur. Allah Teala bizden bir şeyler alıyor ve bize bir şeyler satıyor. Dolayısıyla bize bir şey satıyor ve bir şeyler alıyor. Burada özellikle 111. ayet-i kerimede bu ticaretin konusu olan şey can ve mal. Müşteri, kul, biz, satan ya da satın alan Allah Teala'dır. İkinci akabe biatında aleyhissalatü vesselam'ı Medine'de görmek isteyen Müslümanların ilk temsilcileri Hazreti Peygamber'le anlaşırlar, sözleşirler. Akabe'de buluşurlar gizlice. O günün şartlarında bunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Gizlice görüşürler ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'la sözleşirler. Peygamber aleyhisselam onlardan kimi şeyler ister. İmanla alakalı, amelle alakalı, kendisini korumakla, şahsını bedenini değil tabi, mesajını korumakla alakalı onlardan sözler ister. Onlar da bu sözleri verdikten sonra derler ki, peki bunu yerine getirdiğimiz takdirde bize ne var ya Resulallah? Bunu yerine getirdiğimiz zaman bize ne var? Şimdi pazarlık yapıyoruz zannediyoruz. Ne olması beklenir ki bunlara? Aleyhissalatü vesselam bir kelime kullandı sadece, ikinci bir kelime değil. Cennet dedi. Sadece cennet. Oradaki Müslümanların hepsi bir ağızdan dediler ki gerçekten bu çok karlı bir alışveriş ve ne bu alışverişten döneriz ne de dönme teklifini kabul ederiz. Bundan daha pahalı bir karşılık yok ki zaten. Kastedilen işte budur. Yani sadece akabe biatı değil. Sadece bir temsil olsun diye bunu söylüyorum. Yoksa bütün Müslümanların yapmış oldukları fedakarlıkların cennet dışında bir karşılığı olmaz. Hiçbir zaman bir Müslümanın yapmış olduğu amelin dünyevi karşılığını, dünyevi anlamda aklınıza ne gelirse gelsin, alt alta koyun, üst üste koyun, yan yana koyun, bir Müslümanın yapacağı fedakarlığın karşılığı asla olmaz. Olmaz. Çünkü bütün dünya nimetlerini birine verseniz bilemedim 40 yıl kullanır. 41. yıl beden tekler zaten başkasına bırakır. Hani öyle yapmıyor muyuz? 40 yıl boyunca biriktir biriktir. 41. yıldan sonra biriktirdiğimizi kaybettiğimiz sağlığımız için tekrar harcıyoruz ya. Aynen buna benziyor. Sonuçta demoda olur vücut. Yorulur. Bitkin düşer. Yedek parça nakillerine başlarız. O da bir yere kadar. Gitmiyor ki. E peki cennetin dışında hangi karşılık Müslüman'ın yapacağı amelin ya da fedakarlığın karşılığı olabilir ki? Tabi işin cennet boyutunu konuştuğumuz için böyledir. Cehennem de böyle değil mi? Yeryüzünün en büyük zalimlerinin dünyada cezası ne olabilir ki? Diyelim ki adamı öldürdünüz. Bir de hırsınızı alamadınız. Hani kendinizden geçtiniz ve paramparça ettiniz. Var mı ötesi? Cehennem bu değil ki ya. Öldürmek öldürdükten sonra bir anlamı yok ki zaten parçalamanızın. Azap cehennem azabından başka bir azap. Zalimin zulmünü de kafirin küfrüne temizleme yetmez. Müslümanın ameli için de böyledir. Onun için gerçekten cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil elbette bu yönüyle. Gerçekten bu olmasa Müslümanların yaptığı fedakarlıkların hiçbir karşılığı yok. Eğer gerçekten cehennem olmasa zalimlerin cezasının hiçbir zaman karşılığı verilemez, yaptıklarının bedeli ödetilemez elbette. Cafer-i Sadık, Allah rahmet eylesin, der ki, bedenlerinizin cennetten başka bedeli yoktur. Bedenlerinizin cennetten başka bedeli yoktur. Onları ondan başkasına satmayınız, satarsanız zarar edersiniz. Ticari bir işlemse eğer, cennetten başka bir bedel olmaz. Şair, Arap şairlerinden birisi öyle der. Bütün varlıklar içerisinde karşılığı bulunamayan, bedeli ödenemeyen tek varlık canımdır. Onu Rabbime satarım, onunla cennetler satın alınır. Ben onu başka bir şey karşılığında satarsam, şüphesiz bu bir aldanmadır, bu bir aldanış olur. Çünkü bedel başka türlü ödenmez. Şimdi tabii bir şeyden bahsediyoruz. Oturduğumuz yerlerden, koltuklardan ahkam kesmeye çalışıyoruz. Affınıza sığınırım. Ama

0: Elbette bu özellikleriyle canlarını ve mallarını cennet karşılığı Allah'a satan tarihten bugüne, bugünden de kıyamete kadar Müslümanlar var olacaktır. Kaldı ki canınızı ve malınızı Allah yolunda kullanmasanız, zaten bir şekilde kullanmıyor ya, canın ve malın uç noktadaki fedakarlığından bahsetmeye gelinceye kadar fedakarlığın başka türlerini gündeme getirmek gerekir belki de. Zamanını feda etmeyen Müslümanlar, cebindeki parasının küçük bir miktarını feda etmek için 10 kere düşünen Müslümanlar, çocuklarının İslami hayatın oluşması adına dünyevi menfaatlerini feda edemeyen Müslümanlar, canlarını, malları nasıl feda edecekler ki komple? Elbette Allah yolunda kullanmadığınız, kullanmamakta direneceğimiz can ve mallarımız zaten başka hedefler uğruna kullanılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi yok. Herkes de bunu biliyor, hepimiz de biliyoruz. Kullanmadığınız zaman zaten geçmedi mi? Aha şimdi buradasınız. Bugün ne yaptınız ki? İçine hayırla doldurduysanız yine geçti. Hiçbir şey yapmadınız yine geçti. Her zaman için böyledir. Yarın da böyle olacaktır. Öleceğimiz ana kadar da değişen bir şey olmayacaktır doğrusu. Siz bunu kullanmazsanız Allah yolunda zaten birileri sizi kullanacak. Zaten birileri bizi kullanacak. Canımızı ve malımızı zaten kullanacaklar. Cezayir'in ilk direnişçi gençleri, okumuştum bir yerde, ilk direnişçi gençleri Cezayir'de özgürlük mücadelesi, İslami mücadelenin öncülüğünü yapan gençler o dönemin zenginlerinden yardım istemeye gittiklerinde, Cezayir'in kurtuluş yıllarında tabii bunu söylüyorum, yardım istemek için gittiklerinde tenezzül etmeyen zenginlerin ağzından dinlemiştim, okumuştum bunu. Diyor, biz bunlara tenezzül etmedik. Ne olacak işte toy delikanlı, ne olacak derler, bunlarla özgürlük mücadelesi mi olur? Ciddiye almadık, malımızı istediler, yardım etmedik, küçümsedik ama sonuçta soluğu Fransa'da aldık diyor. Kendi memleketimizden hepten mahrum olduk. İstedikleri miktarın onda birini verseydik, en azından onların mücadelesine biz de katılacaktık, onurumuzla yaşayacaktık. Ama şimdi başkasının memleketinde onursuzca yaşamaya mahkum edildik. Ah kafa. Hep aynı şeydir zaten. Kullanmasanız zaten birileri kullanacak. Şu ana kadar biriktirdiğiniz mallar başkası uğrunda zaten harcanıyor. Eğer başka hedefler ve idealler, amaçlar uğruna harcamıyorsanız zaten bir şekilde kullanacaklar. Bir yerde biriktirmezler ki. Mecburen bir tarafa kanalize edilecektir. Kullandığınız zamanı ya da bu bedeninizi Allah yolunda yıpratmazsanız başka şeylerle yıpratacaksınız. İş işten geçtikten sonra Allah'a dönmenin de bir alemi yok. Son kullanma tarihi geçtikten sonra ilaç kullanmaya benzer bu. Artık o iş işten geçti. Dünyaya yararken Allah'a eyvallah etmeyen ama dünya yaramaz olduktan sonra, o hale geldikten sonra, ya Rabbi buyurun emrindeyim, bu şekilde bilinçli bir pazarlık mahsulü hayatı, Allah Teala hesabını gerçekten ciddi soracaktır. Tabi böyle bir alışverişi bilmenin de değerli kardeşlerim kuralları vardır. İki tane temel şartı vardır. Eğer Allah'la oturuyorsanız masaya, pazarlık yaptığınız Allah'sa ve pazarlık konusu cennetse, bu iki şeyi çok iyi bilmek lazım. Neyi yani? Allah'ı ve de cenneti. Neyini bilmek lazım? Bilmeyen mi var sanki? O anlamda söylemiyorum. Şu anlamda söylüyorum. Yani mesela Allah'ın gerçekten buna gücü yeter mi? Can ve mal karşılığında bunu verir mi? Herkese yeter mi acaba cennetleri? Acaba birine verdiği sözü yerine getireyim derken diğerinin sözünü ihmal etme ihtimali var mı? Allah'ı tanımakla kastettiğim bu. İkinci şart, cenneti tanımak. Tanımayan mı var sanki? Emin ol, tanımıyoruz. İtiraf edelim, tanımıyoruz. Çünkü vadelidir cennet. Biz peşin çalışıyoruz. Anında görüntü olsun diyoruz. Allah Teala vadeli çalışıyor. Vadeli olunca da bir türlü zihnimize oturmuyor. Mesela gerçekten uğrunda mal ve can vermeye değer bir sonuç mudur cennet? Buna inanıyorsanız, inanıyorsak gerçekten çok iyi şeyler yaparız. Yoksa inandığımızı söylüyorsak bundan bahsetmiyoruz. İnandığını söyleyenle bizim derdimiz yok. İnandığını söylemekle inanmak farklı şeylerdir. Onun için gerçekten cennet değer mi? Uğrunda fedakarlık yapmaya değer mi? Bugün ortaya koyacağım fedakarlığı yıllar sonra karşını cennet olarak tahsil edeceğim acaba değer mi? Bunun bilinmesi lazım ki bu fedakarlığı yapmış olalım. Bu Allah'ın bir vaadidir cennet karşılığında. Yani Akabe biatına katılan ve bizim öncümüz olan o ilk nesil, ilk kuşak, belki Medine toplumunun tohumlarını oluşturan o ilk kuşağın aldığı cevap karşısında, yani karşılığı nedir diye sorulduğunda, cennet cevabı aldığında bu karlı bir alışveriş söylemine her zamankinden çok bugün ihtiyaç var. Bu yatırım yaptığınız zaman ne olacak? Sonucu mu görmek istiyorsunuz dünyada? Görmeyebilirsiniz ya. Görmeyebilirsiniz. Mesela elindeki hurmaları, bu ayet okunduğu zaman elindeki hurmaları fırlatan ve madem öyle ben artık cennete doğru gidiyorum diyen, yani ölüme gitmeyi bayrama ve şenliğe gitmek gibi değerlendiren bir Müslüman zihnini tasavvur ediyorsunuz. Edebilirsek tabii. Şimdi bu nasıl bir şey? Bütün dünyayı bir tarafa bırakıyor. Kazandığı bir şey yok ya, tamamen kayıp ya. Parçalanmaya doğru gidiyor. Ölüme doğru gidiyor ama kazanacağım diyor. Ölüm üzerinden kazanç olur mu? Allah'ın zâlikel fevzul azim dedi bu işte. Asıl büyük başarı budur. Ölmek ya da hayatta kalmak başarı ve başarısızlık değil ki. Ne yaptığınız önemlidir. Kimi ölümler var, yüzlerce kişinin hayatta kalmasından daha etkilidir. Ölümün de para etmesi lazım. Para etmeyen ölüm zaten bir işe yaramıyor ki. Para etmesi lazım. En azından zalimlerin belki zihin dünyalarına bir mesajı iletmiş olması lazım. Bir Müslümanın ölümü. O yüzden Allah'a şunu her zaman söyleyelim ve yalvaralım. Allah bizleri kendisine isyan ettiğimiz bir durumdayken canımızı almasın. Emanetimizi almasın, çünkü her halükarda öleceğiz. Bu amin dememizin bir bedeli de Müslümanca bir hayatı yaşamaktır. Sonuçta 24 saatin içerisinde bir zaman diliminde bu karşı karşıya kalacak. Yahudilerin bir mantığı vardır biliyorsunuz. Allah Teala dedi gerçi burada, Tevrat ve İncil'de de bu vaat aynen verilmiştir. Bugünkü Tevrat ve İncil'de bununla alakalı ifadeler var. Dağınık ve serpiştirilmiş olarak var. Ama Yahudiler özellikle Allah'ın can ve mal karşılığında cennet vaadini işi somutlaştırarak anlamlandırmaya çalışmışlar, biliyor musunuz? Yahudi mantığı. Yani Allah Teala cennet vaat ediyor. Yahudiler dünyevi anlamda somut bir karşılık olarak arz-ı mev'ud, yani vaat edilen topraklar üzerinden bunu yapıyor. Eğer Allah yolunda canınızı ve malınızı feda ederseniz size arz-ı mev'ud var. O noktaya getirmişler. Müslümanların, Yahudileşenler de bu noktaya gelmesinler. Dünyevi anlamda Allah Teala bir vaatte bulunmuyor. Yahudiler dünyevileştiklerinden dolayı özellikle refah ve servetten başka herhangi bir mükafatın Allah'tan gelebileceğini düşünemez hale geldikleri için, Allah'tan gelebilecek mükafat ne olabilir? Refah ve servettir, maddedir ve paradır. Bundan başka düşünce olmadığı için Yahudi mantığında sonraki dönemlerde özellikle Allah'ın bu fedakarlığın karşılığı olarak verdiği şeyi arz-ı mevud olarak yorumlamışlar. Yatarlar, kalkarlar, otururlar, çalışırlar. Bütün hedef nedir? Allah bunlara ne vaat etmiş? Arz-ı mevud, vaat edilen topraklar. Allah böyle bir şey vaat etmemiş. Kendi kendilerine böyle Allah'ın vaat ettiğiyle avunur ve bu hedefe doğru çalışırlar. Müslümanlar da Allah'ın cennet vaadine rağmen dünyevi anlamda da Allah Teala vaatlerde bulunur da olmayabilir. Garantisi yok bunun ama garantisi olan tek şey cennettir. Sadece dünyevi anlamda vaatlere odaklanarak, dünyevi anlamdaki imkanlara ve başarılara odaklanarak Müslümanca iş yapmaya çalışan kişiler de Yahudilerle aynı karede görünmeye çalışırlar. Allah korusun. Somutlaştırma hakkımız yok. Hani kimi zaman özellikle son dönem, modern dönemde zaman zaman bu tip şeyler anlatılıyor, çiziliyor, hatta dizilere, filmlere bile konu oluyor. Aksakallı dedeler anında işlediğiniz amelin karşılığını hemen sunuyor size. Ya da aksakallı dedeler anında işlediğiniz kötülüklerin cezasını zaten burnunuzdan fitil fitil çıkarıyor. Yani Allah'a gerek yok aslında. Cennet ve cehennem zaten ikinci planda, üçüncü plandadır. Aslında bu algı operasyonudur. Müslüman zihninin dönüştürülmesi, evrilmesiyle alakalı bir çabanın sonucudur. Yahudi mantığının kendisidir. Ceza da mükafat da dünyevi anlamda somut olmaz. Somutlaşmaz. Karşılığı sadece dünyada beklenmez. Onun için hatırlayın, infaktan söz eden bölümleri okurken de söylemiştik. Tünelin ucu görünürken yapacağınız infakla tünelin ucu görünmeden yapacağınız infakın kalitesi de aynı değil. Çarpanı bir değildi. Yani başarıyı gördünüz, ortaya koyduğunuz yatırımla başarı ufukta görünmüyor. Sadece yapmanız gereken fedakarlıkla yetinmek zorunda kaldığınız dönemlerde yaptığınız fedakarlığın çarpanı bir değildi işte. Neden? Çünkü siz başarıya odaklandınız. Dünyevi anlamda garantiye aldığınız infakının sonucunu, bunun çarpanıyla diğerinin çarpanı bir olmaz. Bu bedelsiz midir? Hayır, bedellidir ama Allah Teala diğeri gibi asla ve asla bir tutmayacağını Hadid suresinde ifade eder. Rabbim bu alışverişe konu olan ve bu alışverişin müşterisi olan Müslümanlar yapsın. Bizleri o zihne, o bilince sahip kılsın. Müslümanlar, Allah'la bu alışverişi yapanlar kötülük yapmazlar mı? Günah işlemezler mi? Yok, sıfır günahlı bir insan Allah istemiyor ki. Hemen arkasından 112. ayet. Ettaibun. Bunlar ki tevbe ederler. Niye? Hata işleyebilirler. Sıfır hatalı bir Müslüman tanımı yok zaten ki. Tevbe edenlerdir bunlar. El-abidun. Kulluk yapanlardır. El-hamidun. Hamd edenlerdir. Allah'ı övenlerdir. Es-saihun. Seyahat edenlerdir. Ne demek seyahat edenler? Oruç tutanlar gibi çevrilebilirse de doğrusu, yani İslam'ı yaymak adına seyahat edenler, cihad etmek için oradan oraya koşturanlar, kafirlerin egemen olduğu coğrafyalardan Müslümanca hayatın yaşanabileceği coğrafyalara hicret etmek için yolculuk yapanlar, insanları ıslah etmek için toprak toprak, karış karış gezenler, ilim elde etmek için, sahih bilgiye ulaşmak için ilim yolunda yolculuk yapanlar, helalinden geçim sağlamak için, ailen rızkını helalinden temin etmek için sefer yapanlar gibi, bu amaçları gerçekleştirmek amacıyla yolculuk yapanlar anlamına gelir. Müslüman bunu yapar. Ar-raki'un, rükû edenler. Es-sacidûn, secde edenler. El-âmirûne bil-ma'ruf, iyiliği emrederler. Ve-nâhûne anil-münker, ve münkerden de alıkorlar. Bu Müslümanlar bunu yaparlar. Yani Allah yolunda mücadele ederken, cennet karşısında canlarını ve mallarını Allah'a satarken sadece savaştan anladılar diyorsanız yanlış. Aynı zamanda kulluk hayatlarını bu temeller üzerine bina ederler. Ve üstelik bunu yaparken وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ Allah'ın sınırlarını da korurlar. Allah'ın sınırını korurlar ne demek? Yani din olarak yaşadıklarını kendi kafalarına göre değil, Allah'ın çizmiş olduğu sınırlar çerçevesinde, kırmızı çizgilere dikkat ederek sınır ihlaline girmeden, girişmeden Allah'ın dinini muhafaza ederler. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Böyle olan müminleri müjdele. Cennetle müjdele. Dolayısıyla bu özellikleri taşıyan müminler Allah Teala tarafından cennetle müşerref kılınacaktır. Savaşın söz konusu olduğu zaman ve zeminlerde Allah yolunda öldürmek ve öldürülmek değilse, bu özelliklere sahip olmak da cennete hak etmemizin bir garantisidir, bir vesilesidir. O yine bizim elimizde. Ayet 113. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ Ne peygamberin ne de müminlerin müşrikler için istiğfarda bulunmaları yakışmaz. Peygambere de, müminlere de müşrikler için bağışlanmada bulunmaları, onlar için dua etmeleri, istiğfarda bulunmaları olacak şey değil. وَلَوْ كَانُوا اُولِي قُرْبَى Velev ki akrabalar olsa, velev ki en yakınları bile olsa, müşrikler için istiğfarda bulunamazlar. Ne şartla? مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ Cehennem ehli oldukları belli olduktan sonra. Bu ne zaman belli olur? Ölümle belli olur. Ölmeden önce ne demektir o zaman? Ölmeden önce birisinin hidayeti için dua etmek ayrıdır. Birinin ıslahı için dua etmek, hatta bunun için çaba sarf etmek ayrı bir konudur. Ama kendisine dua etmemiş, bir ömrü heba etmiş, çarşur etmiş, bütün imkanlarını nefsinin uğrunda harcamış, gitmiş ama bir başka Müslüman bunun için dua edecek. Olacak şey değil diyor Allah Teala. Bunu yapamazsınız. Ne peygamberin böyle bir şey yapma imkanı var, ne de bir Müslümanın. Velev ki en yakınları için bile olsa bu böyledir. Allah Teala müşrikler için bu anlamda istiğfarı reddediyor. Yani hayatındaki bütün fırsatları tepen, bir kenara iten, Allah'a şirk koşmakta ısrar eden ve o hal üzere ölen kişilerin bağışlanması için duada bulunmak Allah katında reddedilen bir tavırdır. Tabi bu sadece iman konularında bu böyledir. İman konusunda müşriklere sempati beslemek yasaktır. Yoksa insan ilişkiler konusunda ilişkileri koparın anlamına değil. İnsani ilişkiler konusunda müşriklerle de, Yahudilerle de, Hristiyanlarla da insani ilişkiler temeli üzerinde bir beraberlik, Allah Teala bunu reddetmiyor. Reddettiği şey iman konusunda, iman söz konusu olduğunda müşriklerle Müslümanları aynı kefeye koyar gibi davranamazsınız. Müminlere sırtınızı çevireceksiniz, müşrikleri kucaklayacaksınız. Olacak şey değil. Eşiddâv alel kuffâr ruhamâv beynehum yerine ruhamâv alel kuffâr eşiddâv beynehum yapamazsınız. Kendi aranızda çetin, hınç bileyen bir tip, kafirlere karşı son derece mülayim, hoşgörülü ve sevecen yapamazsınız. Bu ters bir şeydir. O yüzden insani ilişkiler konusunda eyvallah ama İslami ilişkiler konusunda kendisine istiğfar etmemiş, kendisine dua etmemiş birisi için bir Müslümanın duada bulunmasının bir anlamı yok. Anlamı yok demiyorum sadece, yasaklanmıştır. Aleyhissalatü vesselamın amcası Ebu Talip ile alakalı istiğfarıyla ilişkilendirirler kimileri bu ayeti. Doğrudur ya yanlıştır. Meseleyi anlamak için bakmak lazım. Yoksa Ebu Talip hicretten önce zaten vefat etti. Okuduğumuz ayetler hicretin ta sonlarına doğru, daha doğrusu Medine döneminin peygamberin vefatına yakın zamanlarında inmiş zaten. Fark etmez, önemli değil. Mesele anlamak adına müfessirler böyle bir örnek ortaya koymuşlar. Peygamber amcası Ebu Talip için istiğfarda bulundu. Reddedildi, yapamazsın. O kendine istiğfarda bulunmadı ki, sen istiğfarda bulunuyorsun. Günahkar olsaydı eğer, kendi için istiğfarda bulunsaydı sen de onlar için istiğfarda bulunurdun. Bu tamam. Ama müşrik olduğu belli olan, iman etmediğini açıkça deklare eden, ilan eden bir insana bir peygamberin istiğfarda bulunma imkanı yok. Kimisi bunu peygamberin annesiyle alakalı istiğfarda bulunması olayla ilişkilendirir. Ya da bu çok daha geneldir. Müminlerin müşrik olarak ölen, kafir olarak ölen yakınlarının bağışlanmaları için dua etmeleri yasaklanmıştır. Bunun için inen bir ayettir. Yaşayan kafirler için dediğim gibi bu yasaklanan bir şey değildir. Peki şöyle bir soru sorsak. Kafir olan bir baba için istiğfarın bir örneği var. İbrahim örneği. Buna ne dersiniz? Allah Teala 114. ayette bu muhtemel soruya cevap olsun diye sanki şöyle der. وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لِيَب۪يهِ اِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّهِ İbrahim'in babası için istiğfarına gelince bu onun babasına vermiş olduğu bir sözden dolayı idi. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ Onun Allah düşmanı olduğu kesinleşince تَبَرَّأَ مِنْهُ Ondan uzaklaştı. İbrahim اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَاَوَّاهُ الْحَلِيمِ İbrahim'in neden bu sözü verdiğinin gerekçesi de şu. Çünkü İbrahim çok içli birisiydi. Evvah. Yani yumuşak, son derece merhametli, böyle çabucak eriyen, kendini eriten bir yapısı var. Evvahun halimdir İbrahim. Onun için babasına böyle bir istiğfar sözü vermişti de müşrik olarak öldü kesinleştikten sonra İbrahim'in bu istiğfarı devam etti zannediyorsanız öyle değil diyor Allah Teala. Onun için İbrahim örneği de tutan bir örnek değildir. İbrahim'in istiğfarı genelde polemik konusu yapılır. Kur'an'ın bütünlüğü içerisine baktığımız zaman bu bütünlük içerisinde karşımıza çıkan tablo şu. Evet, İbrahim kendisiyle uğraşan, kendisini ateşe atmakla tehdit eden müşrik babası için şöyle demişti. Selamun aleyk. Selam sana. Seestağfiru leke Rabbi. Ben Rabbime senin için dua edeceğim ve senin bağışlanmanı dileyeceğim. İnnehu kâne bihafiyye. Rabbim bana son derece şefkat ve merhametlidir. Yani benim hatırımı kırmaz, ben senin için bağışlanma dileyeceğim. Ne zaman bu? İbrahim'le babası arasındaki diyaloğun başlangıç dönemlerinde. Sonraki dönemde İbrahim aleyhisselam babası için istiğfarda da bulunmuştur. وَغْفِرْ لِي اَب۪ي İnnehu kâne mined-dâllîn. Rabbim, babamı bağışla, babamı bağışla, o dalalette olanlardandır, sapıklardandır. Şimdi diyeceksiniz, peki nasıl oldu bu şimdi? İbrahim istiğfar etmiş, bakın işte, evet, babası için istiğfar etti. Babasının müşrik olduğu ortaya çıkmış, evet bu böyle. Buna rağmen İbrahim'in istiğfarını nereye koyacağız? Kur'an açık vermez kardeşler. Kur'an açık vermiyor. Mümtehine suresinde kıyamete kadar gelecek Müslümanların okuyabileceği bir metin haline getirerek Allah diyor ki, Mümtehine 4. ayet. Diyor ki Allah Teala, sizin için İbrahim ve İbrahim'le birlikte olanlarda güzel bir örnek vardır. Onlar, İbrahim ve beraberindekiler, kavmine karşı, kavimlerine karşı dediler ki, biz sizden beriyiz, uzağız. Sizin tapındığınız ilahlarla bizim ilişkimiz yok. Sizin inandıklarınızı reddediyoruz. Bizimle sizin aranıza düşmanlık ve adavet, buz ve kin konmuştur. Birlikte olma, bir araya gelme imkanı yoktur asla. Siz iman edinceye kadar, tek Allah'a iman edinceye kadar. Bu tavırlarıyla İbrahim ve beraberindekilerde sizin için örnek vardır dedikten sonra, İlla kavle İbrahim'e liyebihi la estağfirennelek. İbrahim'in bütün hayatı, İbrahim'in bütün konuşmaları örnektir. Mümtehine 4. ayet, İbrahim'in örnek alınmayacak bir davranışın altını çiziyor. Babasına, ben senin için istiğfarda bulunacağım dediği söz hariç diyor Allah Teala. İlginçtir. İbrahim'in bütün hayatı, İbrahim'in bütün konuşmaları örnek, bir tek bu cümleyi örnekten çıkardı Allah Teala. E çıkardıysa Kur'an-ı Kerim'e de koymasaydı biz de konuşmayacaktı. Hiç bilgimiz de olmayacaktı değil mi? Neden? Neden koydu? Bir insanın babalık ya da evlatlık şefkati ve merhametinden dolayı bazen bu tip yanlışlara girebileceğini, fıtraten yaratılıştan böyle bir şeyin adeta iliklerimize, hücrelerimize kodlandığını bildirmek için midir sanki, Allahu alem? Ama buna rağmen bunu yapan İbrahim de olsa örnek alınacak davranış değil. Bakın, İbrahim'in örnek alınacak davranışlarından bahsettiği bir yerde bu davranışı örnek olmaktan çıkardı Allah Teala. Neden? Çünkü kafir olan bir yakına, velev ki babası olsun, bakın onun dünyaya gelişinin sebebidir. Buna rağmen örnek olmaktan çıkardı Allah Teala. Onun dışında İbrahim'in bütün davranışları örnektir. Nesi yani? Hani bazen rivayetlerde anlatılır, İbrahim şöyle yapmış da böyle yapmış. Hepsi bitti. Allah'ın örnek olmaktan çıkardığı ikinci bir davranış yok. Sadece bu davranış. Onun dışındaki bütün eylemleri, bütün söylemleri doğrudur. Doğru anlamak şartıyla doğrudur. Yoksa İbrahim'in şöyle yanlış yapmıştı, böyle yanlış yapmıştı, yok böyle yanlışı yok. Sadece babasını istiğfarda bulunmasıyla alakalı tavrı yanlış. Onun için bir Müslüman kendi yakın akrabası, kendisine dua etmemiş, kafir olarak ölmüş, öldüğü görüldükten sonra onun için istiğfarda bulunamaz. Belli değilse onun ıslahı ve hidayeti için istediğiniz kadar dua edin. Yasaklanan bu değildir elbette. Onun için İbrahim'in istiğfarı ayrı bir derecede değerlendirilecektir. Düşman oldu, ortaya çıkınca vazgeçti ve İbrahim ondan uzaklaştı. Onun istiğfarda örnek değil zaten. Peki insanlar, peki böyle yaparsa, bilmeden istiğfarda bulunursa ya da bu ayet inmeden önce istiğfarda bulunanlar varsa ne olacak? Ayet 115. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضُلَّ قَوْمًا بَعْدِ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ Allah Teala sakınacakları şeyleri insanlara açıklamadıkça, sakınacakları şeyleri insanlara açıklamadıkça onları yoldan çıkarmaz, yoldan çıkarılmalarını da göz yummaz. Allah Teala'nın kuralıdır. İnsanlara konuyla alakalı bilgi vermeden sorumlu tutmaz. Türkçesi budur. Sorumlu tutması için Allah Teala'nın bilgi vermiş olması lazım. Bu Allah'ın yasasıdır. Bilgi vermeden, neden sakınacaklarını, neden sakınmayacaklarını anlatmadan kimsenin dalaletiyle, hidayetiyle alakalı sorumluluk alanı oluşturmaz. İnnallâhe bikulli şeyin alîm. Allah her şeyi bilendir. Bu, istiğfarın yasaklanmasından önce, yani 113. ayetten önce, hani hiçbir müminin ya da peygamberin yakınları için bağışta bulunmaları doğru değil ayeti inmeden önce, müminlerin yaptıkları dualardan sorumlu tutulmayacağını ifade eder. konu yoksa, yani yasak olduğunu bildiren vahiy gelmeden önce veya gelmiş olan vahiy bilmeden, öğrenmeden önce işlenen günahlardan dolayı sorumluluk elbette yoktur. Bu Kur'an-ı Kerim'in çokça vurguladığı bir konudur. Mesela İsra Suresi Allah Teala şöyledir. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَدِرْ 15. ayette biz hiçbir toplumu kendilerine elçi göndermedikçe, yani mesajla karşı karşıya getirmedikçe sorumlu tutmayız. Önce mesajla karşı karşıya getiririz, sonra sorumlu tutarız. Onun dışında bir sorumluluk tutma biçimi yoktur Allah Teala'nın. Onun için Allah Teala şunu söylemiyor. Ben Rabbim bilecektim, ben karışmam, yok öyle şey. Allah Teala diyor ki insanların sakınacakları şeyleri göstermeden, onları öğretmeden, insanların yaptıkları yanlışlara göz yumacak değil, bunları öğretir, sonra da bunların hesabını sorar. Allah Teala söylediği de budur. İnna Allahe lehu mulku semavati vel ard. O göklerin ve yerin mülkiyeti kendisine ait olandır. Yuhyi ve yumit. Hayat verendir ve de öldürendir. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ Onun dışında Allah'ın yanı sıra sizin için ne bir yardımcı vardır, ne de bir veli, ne de bir sahip vardır. Ayet 117. لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّب۪يِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Allah Teala peygamberin de tevbesini kabul etti, muhacirlerin de, ensarın da. اَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ Peygambere tabi olan, peygamberin izinden giden ensar ve muhacirin tevbesini de kabul etmiş. Ne zamanki tevbeyi? Fî sa'atil usrati. O zorluk saatinde. O zorluk döneminde, o Tebük Savaşı ile alakalı yaşanan zorluk seferlerinde ensar ve muhacirin tevbesini kabul etmiştir. Ne yapmışlar da tevbe etmişler? Min ba'di mâ kâde yezîhu kulûbu ferîkin minhum. Sümme tâbe aleyhim. Kimileri kalplerin neredeyse sapmak üzereyken, kendi nefislerine kulak vermek üzereyken, peygamberi yarı yolda bırakmak üzereyken akıllarını başlarına getirmiş, tevbe etmişler. Önce Müslümanlara katılmamışlar. Peygamber Medine'den ayrılmış, yola çıkmışlar. Onlar keyif çatarken kendi vicdanlarının seslerine kulak vermiş, tevbe etmiş olanların tevbesini Allah Teala kabul etmiş. Yaptıkları, başlangıçta yaptıkları yanlışları başlarına kalkmamış Allah Teala. İnnehu bihim raufur rahim. Çünkü Allah Teala insanlara son derece merhametlidir ve şefkatlidir. Bu nedir? Tebuk Savaşı ile alakalı kritik bir noktada Aleyhissalatü vesselam seferberlik emri verince Müslümanlar bütün varlarını yoklarını ortaya koydular. Koymasalar ne yapacak da? Zaten varlar mı yoklar mı? Döndüklerinde kalacaklar mı kalmayacak mı zaten belli değil. Feda etmeseler zaten geride kalanlar bunu yiyecek bir şekilde. Hiç olmasa Allah yolunda feda etmek en akıllıca yoldu Müslümancası. İşte bu çağrıya kulak veren Müslümanlar vardı. Fakat havanın sıcak olması, ürünün son derece bol olması ve de rahatın ve konforun insanlar için son derece cazibeli olması nedeniyle kimi samimi Müslümanlar, münafıklardan söz etmiyoruz burada, kimi samimi Müslümanlar kendi nefislerine yenik düştüler. Olur mu? Olabilir tabii ki. Üstelik bu nefse yenik düşenler öyle sıradan insanlar değil. Bedir savaşına bir mazeretinden dolayı katılmamış ama onun dışında bütün savaşlara katılmış olan Müslümanlar, Ka'b bin Malik gibi ya da Bedir ehli, yani Bedir'e katılmak ayrı bir kariyer. Bedir'e katıldıkları halde Hilal bin Ümeyye, Mürare bin Rebi' buna rağmen katılmadılar Tebük'e. Olacak şey miydi bu? 10 sene düşünseniz bir Müslümanın aklına gelmez. Aleyhissalatü vesselam da son derece yadırgadı. Böylesine katılmayan Müslümanlar vardı. Münafıklarla birlikte ve de Medine'de mazereti olanlarla birlikte ve de onların ifadesiyle kadınlarla birlikte oturdular ve oturmak zorunda kaldılar adeta. Her gün kendi kendilerini yediler. İçlerinden bir kısmı kendi vicdanıyla baş başa kalınca şöyle düşündü mesela Ebu Hayseme. Ebu Hayseme dedi ki ben dedi Resulullah güneşin altında yolculuk yaparken burada gölgeliklerin altında keyif çatmam doğru değil dedi. Düşündü. Kimse bunu söylemedi. Kendi kendine karar verdi ve hızlı bir şekilde hazırlandı. yola çıkmış olan orduya yetişti. Aleyhissalatü vesselam uzaktan gelen birini görünce Ebu Hayseme olaydı bari dedi. Bu zaten gelen de Ebu Hayseme'ydi. Ama arada bir acaba Kâb bin Malik ne yapıyor diye soruyordu. Bir insanın bütün zamanlarda yanında olan birisinin böylesine zor bir saatte yanında araması kadar normal bir şey yok. Ama bir o kadar da hep yanında hissettiği birisinin zor zamanda yanında olmamasından da içerlendiği kadar da bir şeyden içerlenmez. Aleyhissalatü vesselam zaman zaman soruyordu. Kâb bin Malik acaba ne yaptı ki? Neden böyle yaptı ki? Arada tek tük Müslümanlar bunu fırsata dönüştürüp Kâb bin Malik'e hakaret edenler oluyordu. Allah Resulü engelliyordu. Samimi Müslümanlar engelliyordu. Onunla alakalı hayırdan başka bir şey bilmiyoruz. O sadece nefsine yenik düştü. Bunu söylüyordu. İşte 117. ayetle birlikte böyle bir bölümün başlangıcı Müslümanların Tebük Savaşı'na katılma konusunda gösterdikleri gevşekliğin kıyamete kadar bir numunesini, bir örneğini Allah Teala bu konu üzerinden anlatacak bizlere. Bedir'in dışında bütün savaşlara katılan, bir kısmı da Bedir'e bile katılmak özel bir şey olduğu için söylüyorum. Peygamber Aleyhisselam'ın ifadesiyle Bedir'e bile katılan bu insanların ne oldu da Tebük'e katılmaları söz konusu olmadı? Nefsin insanla Allah arasına girmesinin yapacağı şeydir bu. Akılla, fikirle bunu idrak edilme imkanı yoktur. Allah Teala bu anlamdaki gevşekliği yapan, geri duran, peygamberi yarı yolda bırakma durumunda kalan Müslümanların daha sonra vazgeçmelerinden dolayı onların tevbesini kabul eder. Peki peygamberin tevbesine bu surenin daha önce geçen ayetinde vardı 43. ayette. Afallahu ank lime ezinte lehum demişti 43. ayette. Bu surenin onlara niye izin verdin ey Nebi, Allah seni affetsin demişti ya. Peygamberin kimi zaman kimilerine böyle bir izin vermesine dair bir inisiyatif kullanması söz konusuydu. O yüzden bu ayet-i kerime 117. ayet-i kerimede Allah Teala o peygamberi de tevbesini kabul etti. Sonradan pişmanlık duyan, hasret çeken bu insanların tevbesini de kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi kabul etmek için bahane arıyor sadece. Yeter ki bir adım atın, Allah bu adımı kesinlikle muazzam bir şekilde karşılayacaktır. Söylediği de budur. 118. ayet Hatta izâ dâkat aleyhimul ardu bimâ rahubet. Öyle ki bu tevbesi kabul edilen insanlar yaptıkları hatayı nasıl yapmışlar? İşledikleri hatayı nasıl işlemişler? Hata işledikten sonra yeryüzü bütün genişliğine rağmen kendilerine dar gelmiş. Dünya onlara dar gelmiş. Bir yere sığamamışlar. İşledikleri günahın vicdanlarında oluşturduğu azaptan dolayı ve dâkat aleyhim enfusuhum ve kendi kendilerini öyle bir sıkıştırmışlar. Helak noktasına gelmişler. وَظَنُّ أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ Allah'tan başka bir sığınağın olmadığını anlamışlar. Buna rağmen gezinmişler, dolaşmışlar. Ne yapıp ne edip kendilerini Allah'a affettirmenin yollarını aramışlar. Yani tüm yakınlarını kaybetmeyi göze alan bu insanlar Müslümanlıklarını kaybetmeyi göze alamamışlar biliyor musunuz? Bütün yakınlarını, bütün imkanlarını kaybetmeyi göze alan ama İslam'ı, Allah'ın bahşettiği, lütfettiği imanı ve bu fazileti, peygamberin arkadaşı olma kariyerini kaybetmeye tahammül etmeyen bu insanlar, dar geldi kendilerine dünya, Allah'ın dışına bir sığınacağını olmadığını anladılar. Sümme tâbe aleyhim liyetûbû. Sonra Allah Teala bunların da tevbesini kabul etti. İnnallâhu vettevvâburrahîm. Allah gerçekten tevvaptır ve son derece merhametlidir. Kâb bin Malik'in konuyla alakalı söylediği şeyler ve Tebük seferinin bu kritik noktasında yaşanmış olan olaylar gerçekten günümüze ışık tutacak türden olaylardır. Bunu bir sonraki derse bırakalım inşallah. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
12: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, Telefon 0212 286 0612. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Muhakkak Allah inkar edenleri ve zulmedenleri ne bağışlar ne de doğru bir yola eriştirir. Onları ancak cehennemin yoluna iletecek ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakla geldi. Kendi yararınıza olarak ona inanın. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'ı zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki, 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
10: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu ve temmut teslim ala seyyidina Muhammeden el mebusi rahmeten lil alemin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne idâ şi'te sehla. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'na bima allemtena ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. İmam Kudai'nin derlediği Müsned-i Şihab'ı okuyorduk. Efdalül ibadeti intidarul feraç. İbadetin en büyüğü isyan etmeden sıkıntının kalkmasını beklemektir. Allahu Teala insanları nasıl isterse öylece imtihan eder. Buna inanabilmek gerekir. Bu en faziletli ibadete ulaşabilmek için böyle bir iman gerekir. Çünkü Aleyhissalatü Vesselam'ın öğretisiyle biz Allah'a şöyle dua etmemiz gerekir. Ya Rab, bizi bize bırakma. Hatta bir göz ucunun bakışı kadar bile. Buna göre biz bugünü, biz şimdiyi, biz şu anı bile gereği gibi değerlendirmekten aciz insanlarız. Bugünden sonrası, yarın ve sonrası için değerlendirmeyi hepten beceremeyecek, yapamayacağız elbette. Yani bizim bilgimiz bizi, bugünü ve yarını, dün ve sonrasını kuşatıcı değildir. Bizim hayrımıza nelerin olabileceğini, başımıza gelenlerin bizim adımıza neler getireceğini veya bize neler kazandırıp neler kaybettireceğini biz tümüyle tas tamam büsbütün bilmemiz imkanı yoktur. Onun için Allah'a teslimiyetten başka yol yok diyoruz. Onunki güzel, onun dediği güzeldir. Allah da nasıl isterse öyle imtihan eder. Buna böylece boyun eğmek gerekir. Vererek imtihan ettiği dönemler ne kadar hayrımıza ise, alarak imtihan ettiği dönemler de aynı. Çünkü Allah, mesela mal vererek imtihan edince ne kadar bizim hayrımıza olma ihtimali varsa, malı elimizden alarak imtihan edince de bir o kadar bizim cennete gitme ihtimalimiz vardır. Çünkü hangi sorularla, hangi durumda, hangi konumda imtihan edilince insanlar daha rahat cennete gideceklerini kendileri belirleyemezler. Bir oğlum olsa, bir daha olsaydı, bir param olsa, daha dahası olsaydı, bir çevrem olsa, bir tanıdığım, bildiğim insanlar bana destek olsa, şöyle bir ortamda, böyle bir durumda olsam, bak ben neler yapardım demeye herkesin sözde hakkı vardır ama aslında kimin hakkı vardır? Söyleyin, bulunduğunuz ortam sizin imanınıza elverişli değil görebilirsiniz. Tüm negatif özellikler vardır orada. Yani siz bulunduğunuz zeminde imanınızı, İslam'ınızı, ihsanınızı, Allah'a bağınızı, bağlantınızı ifade etmeye hiç de fırsat bulamadığınızı iddia edebilirsiniz. Çok kötü bir durumda olabilirsiniz. Korkunç bir zemindir belki, evet. Fakat düşünün, okuyun Tahrim suresini. Bakın ki Cenab-ı Hak bize imanın yaşanmasında bizim bilebileceğimiz en kötü ortamın Firavun ortamı olduğunu hatırlattıktan sonra iman edebilmeye en müsait ortamın Firavun'un sarayı olduğunu anlatıyor ve mümin olabilmeye örnek, darb-ı mesel olabilecek örnek Firavun'un karısıdır diyordu. Ne haber? Ne yapmak gerekiyor? Ne dersiniz? Yani söyleyin, sizin içinde bulunduğunuz durum bundan daha kötü mü? Yani başınızdaki, ayağınızdaki, sağınız solunuzdaki, kolunuz kanadınız durumunda olması gerekenler Firavun mu? Hatta daha kötü mü, öyle mi? İnsaflı davranın, dikkat edin. O kadar gücü kendisinde bulmuş bir adamla hatta siz bir ömür tanışmaya imkan bulamadığınızı unutmayın. Öyleyse bu sıkıntılı zeminde siz mümin olabilmeye eğer ciddi, istekli, arzuluydiyseniz korkmayın. Allah size yardım edecektir. Çünkü Firavun'un karısına yardım eden Allah elbette size de yardım eder, korkmayın. Tam tersine, bulunduğunuz zemin bir peygamber evi kadar imana, İslam'a yatkınsa, İslam'ın, Müslümanlığın yaşanması anlamına bütün imkanlar orada hazırsa, sizi desteklemek anlamına bir Allah'ın peygamberi evinizdeyse, ama siz istemiyorsanız yine kafir olabilirsiniz, dikkat edin diyen ayetleri de unutmayın. Nuh aleyhisselam, Lut aleyhisselam, her ikisinin de karısı kafir olabiliyorlarsa, peygamber evinin tüm imkanlarına rağmen insanlar kafirliği becerebiliyorlarsa, o zaman çevreden yakınmanın anlamı yok. Demek ki Allah bazen vererek, bazen de alarak imtihan eder. Dert etmenin anlamı yok. Sıkıntıya ne gerek? Ama nedense hep vererek imtihan edilsin isteyen bir hale girmişiz. Ya da böyle bir duruma düşmüş düşürülmüşüz. Bize verilenler alınmasın hiç. Gençliğimiz elimizden alınmasın. Gücümüz kuvvetimiz bitmesin. Paramız azalmasın. Çevremiz ihanet etmesin. Kimseden negatif bir olay yaşanmasın. Hiç kimse tersine gitmesin. Hiç kimse ihtiyarlamasın. Hiç kimse fakir olmasın, hasta olmasın derdindeyiz, öyle mi? Ama bu Allah'ın yasasına aykırı değil mi? Tekrar dönüyoruz. Allah nasıl isterse öylece imtihan eder. Zaten Allah'ın ben onlarla beraberim dediği insanların taşıdığı belki tek özellik sabredenlerdir, biliyorsunuz. Allah sabredenlerle beraberdir. İnna Allahe ma'as sabirin. Hatta belki toplum içini boşalttığı bir kavram olarak bunu diline yerleştirmiş, yine de zaman zaman yanlış telaffuz etse de okumaya devam ediyor. İnna Allahe ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Hatta Bakara suresinin 153. ayetinde وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ile başlayan bu bölüm arkasından اِنَّ اللّٰهَ مَا الصَّابِر۪ينَ ile bitiyor. Yani Allah'tan yardım isteyin. Yardıma muhtaçsınız, bunun bilincinde olun. Allah yardım etmezse hiçbir şey yapamazsınız. Fark edin bunu, ama Allah'ın yardımını oturduğunuz yerden beklemeyin. Dayanın, direnin, sabredin, sabırla Allah'tan yardım isteyin. Ama bir de namazla Allah'tan yardım isteyin diyen bu ayetin bu birinci bölümünden sonra arkada gelen bölüm der ki اِنَّ اللّٰهَ مَا الصَّابِر۪ينَ. Ama dikkat edin, zaten Allah sabrederseniz sizinle beraber olacaktır. Yani Allah namaz kılanlarla beraber demeyip de ayet Allah sabredenlerle beraber diyorsa, sanki namaza da sabır gerekli olduğundan sabır daha genel anlam taşıyor değil mi? Evet, sabredeceğiz, dayanıp direneceğiz. Ukalalık etmeden, acelecilik etmeden, ne yaptığımızın bilincinde, ne yaptığımızın farkında olarak Allah adına, lillah adına Allah'ın isteklerini yerine getirirken bileceğiz ki Allah nasıl imtihan ederse öylece ben cennet kazanırım. Söyleyin, yeryüzünde kim, hangi insan, hangi durumda imtihan olurken Allah'a isyana ve itiraza haklı hale gelsin? Ya Rabbi, beni böyle imtihan etmeseydin, karımı elimden almasaydın, beni böyle bir kadınla imtihan etmeseydin, çocuğumu elimden almasaydın, beni böyle bir oğlanla kızla imtihan etmeseydin, böyle bir adama beni vermeseydin, benim nikahım bunun elinde olmasaydı, beni böyle fakir, beni böyle zengin etmeseydin, ben ondan dolayı, bu sıkıntılı durumdan dolayı isyan ediyorum, beni bu duruma düşüren sensin, öyleyse suçlu sensin demeye, söyleyin, kimden başkası hak sahibidir iblis dışında? Bir tek o. Niye? O da şeytanlık yapıyor da ondan. Yani bu hak mıdır dersiniz? Olur mu öyle şey? Yani yeryüzünde bunu ilk deneyen, insanlık tarihinde Hazreti Adem döneminde bunu ilk defa söyleyen var zaten. O da kazanmamış. Neden onun peşinde koşacağız? Neden iblis gibi davranacağız? Elbette ben haklıyım, sen suçlusun diyordu Allah'a. Adem gibi birini yaratıyorsun, sonra beni onunla imtihan ediyorsun, sonra da kaybet diye ceza vereceksin. Olmaz öyle şey diye akıl veriyordu haşa Allah'a. Evet, olmaz öyle şey, ama iblisin yaptığı olmaz, Allah'ın değil haşa. Söz buraya gelmişken, Allah'ın bizden istediği sabrın en büyük örnekleri elbette peygamberleri, ama onlardan üç özel peygamber sıralayalım. Sabrın belki tam kelime karşılığı dayanıp direnmektir. bıkıp usanmadan olması gereken şeye devam etmektir. Ya bir şey yapmayacaksanız ona devam etmek sabırdır. Mesela sabahın 9'u 10'unda oruçsunuz, yemeyeceksiniz. Öğlen olmuş, üstelik yazın en sıcak günleri ya da bir başka döneminiz, bir sıkıntınız var. Buna rağmen yememeye devam edeceksiniz, sabrediyorsunuz. İkindi olmuş, akşama 5 kalmış, hala yemiyorsunuz. Ama sabredecektiniz ya, yapmayacağınız şeyi yapmayacaksınız. Yıllardır içki içmediniz. Yaşınız 25 olmuş, 35 olmuş, 40'a girmişsiniz. Hatta 50, artık bundan sonra içseniz, içmek isteseniz de olmaz diyenler duyuyorsunuz. Bunca yıldır yapmadığınız şeyi yapıverseniz mi, içiverseniz mi? Hayır, devam ediyorsunuz. Neydi o size düşen? İçmemek. Devam ediyorsunuz, işte sabrettiniz. Ama bunlar yapılmayacak şeylerin devamı anlamına sabır. Yani pasif bir dünyanın, negatif bir hareket tarzının sabrı. Fakat yapmanız gereken şeyler de var. Onların devamı adına da sabırlar örneği olsun dünyamızda. Namaz kılıyordunuz çocukluğunuzdan beri. Artık bundan sonra da kılmak zorundasınız ama tatile gidiyorsunuz, düğün dönemi yaşıyorsunuz, gelin olacaksınız ya da oğlana verecek kız gelin edeceksiniz. İşte bu dönemde bari şöyle 10 gün ya da 20 gün ya da bir ay kadar ya da hacca gideceksiniz. Zaten bütün günahlarınızı affettireceksiniz. Şöyle biraz ara veriverseniz olmaz mı demeye hakkınız yok. Sabredeceksiniz. Devam. Bıkıp usanmadan. Yapmanız gereken görevi yapmaya devam ediyorsunuz. Buna da aktif sabır ya da aktif görevler adına sabır diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim bu iki olay adına iki güzel, iki net örnek sunuyor bize. Mesela birisi Eyüp Aleyhisselam, sabır örneği Eyüp Aleyhisselam, tüm sıkıntılarına rağmen şeytan onu yorduğu halde, şeytan ona sıkıntı verdiği halde yine de her şeye rağmen Allah'ın dediğini yapmaya, isyan etmemeye devam eden bir peygamber örneği olarak Eyüp Aleyhisselam, ama diğeri yapması gereken şeyleri yapmaya devam eden, bıkmadan, usanmadan, ara vermeden, şimdi yeter demeden, bunca yıl bir ömür sürdü yeter artık demeden Allah'ın görevini yerine getirmeye devam eden peygamber Nuh Aleyhisselam. Diğerleri buna örnek değil mi? Haşa, öyle şey mi olur? Bütün peygamberler buna örnek aslında. Ama bütün peygamberlerin hayat hikayelerinde bir ömür ifadesini göremediğimizden dolayı Nuh Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak 1000 yıl bu işe devam etti, 50 müstesna ile böyle bir tanıtım yaptığından dolayı diyoruz ki aktif bir hayatın gereğini yaşamak, yerine getirmek anlamına Nuh Aleyhisselam sabrın güzel bir örneğidir. Ondan başka örnekler de var mı? Bir üçüncü sabır modeli var bilebildiğimiz. Yakup ve Yusuf Aleyhisselam'ın örneklediği sabır. Başa ne gelirmiş, gelsin. Gelecek olanları ben belirlemiyorum. Belirleyen Allah güzel Allah'tır. Rahim Allah'tır. Rahman Allah'tır. Rauf Allah'tır. Allah ki beni seven Allah'tır. Allah ki hayata hakim Allah'tır. Allah ki sevgiye layık Allah'tır. Tevbelerimi kabul eden Allah'tır. Gufranı büyük, mağfireti büyük, affı büyük, merhameti büyük Allah'tır. Öyleyse o nasıl isterse beni öylece imtihan eder demeyi bilen insanların sabrına örnek Yakup ve Yusuf peygamberlerin sabrıdır. İşte ibadetin en büyüğü, efdalül ibadeti, intidarul feraç, isyan etmeden, ukalalık etmeden, dik kafalılık etmeden sıkıntının kalkmasını beklemek, o arada ne gerekiyorsa onları öylece yapmaya devam etmektir. Hatta nice müjdeli haberlerden dolayı rahat etmektir. Hastanın ahu enini figanı kelime-i tevhiddir, tesbihdir, tahmiddir. Ya da hasta hastalandığı dönem yapamadığı ibadet ve itaatleri var ya, ara verdiği virtleri, şükürleri, tesbihleri, tehlilleri var ya, işte onları sanki hastalanmadan önce yapmaya devam eder gibi hastayken tam ve mükemmel yaptı diye kendisine ecir verilecektir. Bu ve benzeri nice müjdelerden dolayı bir sıkıntı içindeyse kişi Allah'a hamd edecektir. Hatta bu hamdinden dolayı kendisine cennette köşk verilecektir. Mesela gönül meyvesi, ciğer paresi, evladı elinden alınan yani ölen bir kişi Allahu Teala meleklere söyleyecekmiş. Hadisten öğreniyoruz. Bakın bakalım kulum ne diyor? ne halde ne amelde. Gelecektermiş elbette Allah en iyisini bilen ama öğreten, bize öğreten Allah. Hamdolsun o Allah'a, bize anlatıyor. Bakacaklarmış, oğlu vefat etmiş, gayet rahat adam, içi yanıyor ama rahatını bozmuyor adam, yani isyan etmiyor adam, hayrola denilince elhamdülillah diyor, inna lillah ve inna ileyhi raciun diyor, yani bizi var eden Allah'tı, o evladı Allah vermişti, şimdi de aldı diyor adam. Öyle olunca bu hamdinin karşılığı, bakın ne çıkıyor karşısına. Melekler durum Allah'a haber verince, öyle mi diyor Cenab-ı Hak, gördünüz mü diyor Cenab-ı Hak, bakın ki kulum gönlünün meyvesini, ciğer paresini ben alınca bana hamd ediyor, beni hamde layık görüyor. Öyleyse buna, bu kuluma cennette bir köşk yapın ve adını da hamd köşkü yapın. Öyle deyin, ona lütfedin diyor, veriverin. İşte insanlar sıkıntılarını, dertlerini, çilelerini, Allah beni böylece imtihan ederek bana bu sıkıntıyla cennet verecektir diye bakarak, eğer kalkmasını dayanamazsam diye, isyan edersem diye korkarak Allah'tan aflarını mağfiretlerini isterlerse, o zaman bu ibadetin en büyüğü olacaktır. Öyle ya insanız, ya dayanamazsak, ya beceremezsek, ya başaramazsak diye Allah'tan af ve mağfiret dileyeceğiz. Af ve afiyet dileyeceğiz. Dünyada ve ahirette af ve afiyet isteyeceğiz. Bunlar verilsin diye Allah'a yalvarıp yakaracağız. Böylece bir bekleyiş, böylece bir beklenti ibadetin en büyüğü olacak. Ama isyan etmeden, ama dik kafalık etmeden. Tekrar okuyorum. Efdalül ibadeti intizarul faraç. İbadetin en büyüğü isyan etmeden sıkıntının kalkmasını beklemektir. Yine aynı konuda bir hadis. Efdalül ibadeti el fıkhu ve efdalül din el vera'u. Allah'a kulluğun en üstünü, kendisi için, ahireti için gerekli bilgilerle donanıp fıkıh sahibi olmaktır. Dine bağlılığın en üstünü de günaha düşme ihtimali olan şeylerden vazgeçmek, yani veradır. Ya Rab bize lütfet. Amin. İbadetin en üstünü, Allah'a kulluğun en üstünü, en faziletlisi el fıkhu, fıkıhtır. Böyle söyleyince insanlar, bunu söyleyenin peygamber olduğunu unutarak, yıllar sonra, bir yüzyıl sonra kadar, peygamberimizden sonra gelişen dil olarak ifadesini bulan fıkıh kelimesini buraya yerleştirip geçip gidiyorlar. Aman Allah'ım, ne kolay bir iş, nasıl da gaflet, neden bu acziyet anlamıyorum. Evet, fıkıh güzel bir ilim dalıdır. Yani şimdi piyasada herkesin anladığı, fıkıh adına, usulü fıkıh adına insanların ilgilendiği, öğrenmeye çalıştığı, öğrettiği, kitap yazdığı, ders verdiği bir ilim dalı var fıkıh ya, bunun aleyhine olmak adına söylemiyorum, lütfen öyle anlamayın. Ama şunu ifade edeyim, hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicretinden 80 yıl sonra doğan İmam-ı Azam Hazretleri 150 yılında da vefat etmiştir benim hatırlayabildiğim. İşte bu büyük imam, azam imam diye meşhur olan bu Hanefi mezhebinin imamı, imamımız fıkhın tarifi olarak şöyle bir cümle kullanır. Marifetün nefsi ma leha ve ma aleyha. Fıkıh demek kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri fark etmesidir, bilebilmesidir. Yani ne yaparsa neye mal olacak? Ama ne yapmazsa neye mal olacak, bunun bilincinde olmaktır. Neler kazanacak, neler kaybedecek. İmanıyla, İslamıyla, ihsanıyla, Kur'anıyla, sünnetiyle ya da ibadet ve itaatıyla, ama isyanıyla, günahıyla, şirkiyle, küfrüyle insanlar neler kazanacaklar ya da neler kaybedecekler, bunun bilincinde olmaya fıkıh diyoruz. İmam-ı Azam Efendimizin tarifine göre. Söyleyin, bu tarifin içinde sadece namaz, ama bu tarifte sadece abdest vardır, bir de teyemmüm, bir de suların hükmü vardır. Bu tarifin içinde sadece alışverişler vardır, sadece nikah, sadece boşanma vardır denilir mi? Ahiret yok mu? Kıyamet yok mu? Cennet cehennem yok mu bu tarifin içinde? Allah'a iman, meleklere iman yok mu bu konunun içinde? Söyleyin, yani Kur'an'ın hangi konusu bunun dışındadır? Fatiha'dan Bakara'ya, Ali İmran'dan Nisa'ya, İhlas'tan Felak'tan Nas'a kadar bütün Kur'an'da anlatılan konular fıkıh tarifinin içine girmez mi? Yani bütün Kur'an insana yapıp ettikleri, yapmayıp geri bıraktıklarının ne karı ne zararı olacağını anlatmıyor mu? Yani lehine ve aleyhine olan şeyleri anlatmıyor mu bütün bir Kur'an? Öyleyse bütün bir Kur'an'da anlatılan şeyleri anlamaya çalışmak fıkıhtır. Mesela göklerde yerde, semavat ve arzda ne var ne yoksa bütün bu varlıklar Allah'ı tesbih ederler fakat وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ diyor Allah. Ama siz bu konuda fıkıh sahibi değilsiniz. Ayetine göre anlamaktır mesele. Fark edebilmektir, anlayabilmektir, işin özünü kavrayabilmek demektir. İşte ibadetin en faziletlisi işin özünü kavrayabilmektir. Yani benim için, kendim için, ahiretim için, cennete gidebilmem için, cehennemden kurtulabilmem için bana gerekli bilgilerle donanıp ben fıkıh sahibi, bunu nerede kullanacağımın farkında olan bir anlayış sahibi olursam, işte o zaman benim ibadetim en faziletli olacaktır. Ama düşünün, bir insan ki bildiklerini nerede kullanacağını bilmiyor. Yeryüzünde bir numaralı silah adamı, yani yapmada bir numara, kullanmada bir numara, tamirde bir numara, satmada bir numara, piyasasını oluşturmada bir numara, ama adamın bu konuda fıkhı yoksa, firasetsizse, fark etmiyorsa, nerede kullanacak, lehine mi aleyhine mi, ne fark eder diyorsa, öğrettiği, verdiği, sattığı, ettiği insanlar alnının ortasına kurşunu dayıyorlarsa, bu adam fıkıhsız olmasının cezasını çekmiyor mu söyleyin? Fıkıh sahibi olmak, bildiklerinin nerede kullanılacağını bilmek, neden olduğunu bilmek, o işin nereye yarayacağını bilebilmek, oruç tutuyor, nereye yarayacak, ne anlama gelecek bu iş, namaz kılıyor, ne kârı olacak, Bakara suresi nerede kullanılacak, Ali İmran suresi hayatının neresini düzenleyecek, baştan sona bir 200 ayet Ali İmran suresi hayatın 200 birimlik özel bölümlerini düzenleyeceğini bilmezse insan, sadece ben okur geçerim diyorsa, hatta bunu bir ölümün arkasında ama en yakınlarının ölümünün arkasında diyorsa, babası ve annesi daha önce ölen insanlar için böyle bir imkan da kalmayacaktır. Evli de değilse, eşi dostu da yoksa artık onun Kur'an okuması da gerekmeyecektir, öyle mi diyeceğiz? Efdalul ibadeti el fıkhu. İbadetin en faziletlisi fıkıhtır, fark edebilmek. Fıkıhtır anlayabilmek, fıkıhtır lehine mi, aleyhine mi, bunun bilincine ermek, karına mı, zararına mı, neye yarar bunu ifade edebilmek, bunu görebilmektir elbette ibadetin en faziletlisi. Aynı şekilde ve efdalü dini el vera'u, dinin de en faziletlisi, dine bağlılığın en üstünü de ya günaha düşersem derdine böyle ihtimal veren şeylerden vazgeçivermek, uzaklaşıvermektir, ne olur ne olmaz diyebilmektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir başka hadisini hatırlıyorum. Diyor ki, innel halal beyin ve innel haram beyin ve beynehuma umurun müştebihat. Dinin açık net, ayan beyan ifade ettiği, yapın dediği, teşvik ettiği eylemler, ameller, söylemler, kaviller, sözler vardır. Tam tersine haram dediği, yasak dediği, vazgeçin dediği şeyler de vardır. Bu ikisi arasında kalan, bir yönüyle bakınca birine, bir yönüyle bakınca diğerine benzeyen olaylar da yaşarsınız. Değerlendirmeler yaparsınız. Ki bunların hangisinin net helal, hangisinin net haram olduğunu herkes bilemez. İnsanlardan çoğu bilmez bu işi. Ama iyi bilin ki, فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَعَ لِد۪ينِهِ وَاَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Kim ki bu arada kalan şeylere düşerse, malını, canını, ırzını, dinini, namusunu korur. Rahat olur, ibadetini bozmaz, Müslümanca yaşama imkanı bulur. Ama kim de bunlara düşerse, o da mutlaka sonunda harama düşer. Tıpkı diye aleyhissalatü vesselam bir örnek veriyor. Bir çoban düşünün, koyunları var, otlatmaya çıkarmış. Meralar, otlaklar var. Alabildiğine serbest ama bir de onların şöyle az bir kenarında, belki merkezinde ama en güzel yerinde, tamam fakat bir kralın otlağı, bir kralın merası, bir kralın koruluğu vardır, bir ormanı vardır. Eğer çoban aklı başındaysa, ne olur ne olmaz hayvan bu laf dinlemez diye dikkat etmeli ve koyunlarını o krala ait bölgenin ta uzaklarında otlatmalı değil mi? Çünkü belli olmaz ki hayvan bu atlayıverir içeriye ya da sınır mı? Belli olmaz, geçiverir geriye, ne olur ne olmaz demeli değil mi? Öyle olunca aklı başındaysa eğer bir çoban, yasak bölgenin uzağında otlatsın koyunlarını değil mi? İşte bir Müslüman da aklı başındaysa yasak bölgenin uzağında otlasın. Haşa, kelimeyi yanlış anlamayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinden esinlenerek söyledim. Yani biz de istek, arzu ve emellerimizi şöyle serbest bölgeye ait kılalım. Orada bulalım, oradan alalım, orada isteyelim, orada yaşayalım, oradan zevk alalım. Ama ne olur ne olmaz, ya tehlikeliyse, ya günaha düşersem, ya böyle bir ihtimal varsa, ya ne olur ne olmazsa diyebileceğimiz şeylerden kaçalım, bırakalım ve daha rahat bölgede olalım. İşte bir anlamda vera budur. Bir anlamda dinin en güzeli, din adına hayata bağlılığın, hayatı dinle düzenlemenin en güzel yolu da budur. Efdalul ibadeti el fıkhu ve efdalul din el vera'u. Allah'a kulluğun en üstünü, kendisi için, ahiret için gerekli bilgilerle donanıp fıkıh sahibi olmak, lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmek, bilebilmek, karını zararını düşünebilmek, bunu Allah'la vahiyle ayarlayabilmek, dine bağlılığın en üstünü de günaha düşme ihtimali olan şeylerden vazgeçmektir, yani beradır. Efdalül fedaili en tasile men kataake ve tu'tiye men harameke ya da menaake ve tasfahu ammen şetemeke ya da zalemeke. Erdemlerin en üstünü, seninle ilişiğini keseni arayıp sorman, seni mahrum bırakana vermen, sana haksızlık edeni bağışlamandır. Faziletin, erdemin en güzeli, en iyisi sana gelmeyene gitmen, sana vermeyene vermendir. Sana kötülük yapana da seni bağışlayıp iyilik yapmandır. Hazır mısınız? O zaman Allah sizi kul kabul edecek. Karşılığında Allah size cennet vaat ettiğini beyan ediyordur. Onu kazanacaksınız. İster misiniz? Zor mu? Estağfirullah. Allah insana çekemeyeceğini, yüklemeyeceğini garanti veriyor. Zor mu? Estağfirullah. Peygamber bu dinin kolay olduğunu beyan ediyor. Zor mu? Allah'tan korkalım. Öyle şey mi olur? Bunu diyen peygamber bunu yapıyor. Ondan duyan sahabe ve ondan bugüne kadar nice insanlar bunu uyguluyor ve biz yapmamaya bahane buluyoruz, öyle mi? Zor kabul ediyoruz, öyle şey mi olur? Ne demek zor? Yani nedir zor olan? Bana gelmeyene gitmek. Yani o zaman Allah'a şikayet dilekçemizi hemen hazırlayalım. Ya Rabbi, peygamberin diliyle şöyle şöyle denildiğini duyduk. Bu söz bize olduğunu zannediyoruz, evet, ama galiba bu konuda bir eksiklik mi ya da unutma mı, yanlışlık mı? Haşa, diyemedik bile değil mi? Söz bile garip geldi elhamdülillah, çünkü biz müminiz, Müslümanız. Allah imanımızı kabul buyursun, İslam'ımız karşılığında bize cennet versin. Öyleyse Allah'ın dediği zor değil ki. Birisi gelmedi sana, kardeşin, bayramda bile gelmedi, yeğenin, halan, teyzen, birileri seni evine almadı, olsun, sen gitsene. Çünkü bir vakitler ona gitmen gerektiğini sana emreden Allah hala git demeyi eğer emretmeyi devam ediyorsa, o zaman gideceksiniz. Başka yolu yok ki. İyi ama ben kaçıncı defa gittim ama o hiç gelmedi. O zaten bir kere gelince sen 5 kere git diyen bir ayet var idiyse kabul zaten. Ama eğer o hiç gelmese de sana Allah git diyorsa, sen git ki ben seni kulum kabul edeyim, sen git ki senin faziletin en yüce olsun diyorsa, biz de gitmeye devam edelim. Bize gelmemiş, olsun. bize küsmüş ve darılmış olsun, bize zulmetmiş ve haksızlık etmiş olsun ama bizi mahrum bırakmış, vermemiş olsun. Biz küçükmüşüz, babamız vefat etmiş, amcam var ya halalarımla birleşmiş, aman ne haksızlıklar etmiş, malı mülkü tümünü birden har vurup harman savurmuşlar, hepsini bitirmişler. Ölürüm de konuşmam mümkün değil ebediyen diyenler varsa kulakları çınlasın. Onlar sana vermediyse sen onlara ver, korkma, karşılığında cennet var. Çünkü onların sana vermediği de Allah'ın emanet verdiği maldır. Senin onlara vermen gereken mal da Allah'ın emanet verdiği maldır. Korkma, sen ver, vermeye devam et. Allah'ın izniyle karşılığında Allah sana cennet vaat ediyor. Öyleyse bakın akrabalarınıza, komşularınıza, tanıdık bildiklerinize, arkadaş dostlarınıza, size gelmesi gerekenlere ama seninle ilişiğini kesenlere, selamı kesenlere, gelmeyenlere, eften püften sebeplerle, haklı değil zaten sen biliyorsun, bu kendince bir neden bile değil aslında, işte bir kapris, işte bir düzensizlik, işte bir lüzumsuzluk anlamına, ya kocasından etkilenmiş, ya karısından etkilenmiş, ya mal tutkusundan, ya başka zafiyetlerinden etkilenmiş de seninle bağını koparmış insanlar mı var? Sen onlara git, başka çaren yok. Çünkü erdemlerin en üstünü seninle ilişiği keseni arayıp sormandır. Bunu böyle bilesin. Seni mahrum etmişse, sana ikram etmemişse, sana vermemişse, sana yardım etmemişse, sana lütfen hareket etmemişse, sen veriver ona. Veriver, sen imkanlarından onu yararlandırıver. Öyle güzel olacaktır. Yine aynı şekilde birisi haksızlık mı etti sana? Birisi sövdü mü sana? Birisi zulüm mü etti sana? Sen onu bağışlayıver. Allah da seni bağışlasın. Bu konuda Nur suresinde Ebu Bekir Efendimizle ilgili özel bir örneğin olduğunu zaman zaman söylüyoruz. Bir zahmet ona tekrar bakılıversin. Yani annemiz, namus ve iffet sembolü, Allah'ın onayıyla tertemiz annemiz, Ayşe annemiz, işte onun konusunda, onun hakkında birileri iftira ediyorlardı da Ebu Bekir Efendimiz bu iftiraya katılanlara tavır almıştı. Ama gafletle katılmışlar, bilerek yapmamışlardı, yanlış yapmışlar ama fark etmemişlerdi. Ama Cenab-ı Hak diyordu ki, peki affetmeyecek misiniz? Sizin de suçlarınız olunca Allah'ın affını istemez misiniz? Allah sizi affetsin, sevmez misiniz? Hadi affediverin öylese diyordu. Biz de affediverelim o zaman inşallah. Tekrar okuyorum. Efdalül fedaili en tasile men kataake ve tutiye men harameke ya da menaake ve tasfaha ammen şetemeke veya zalemek. Erdemlerin en üstünü seninle ilişiğini keseni arayıp sorman, seni mahrum bırakana vermen, sana haksızlık edeni bağışlamandır. Yine efdalül ibade, ibadetlerin en faziletlisi ama efdalü ibadeti ümmeti, benim ümmetimin ibadetlerinin en seçkini, kıraetül Kur'an, Kur'an okuyarak içindekilerden haberdar olmaktır. Allahu Ekber. Ya Rabbi bize lütfet. Benim ümmetimin peygambere ümmet olmak, yani cennetlik olmak demektir. Peki ama peygambere ümmet olmaya kayıt kabul şartları neler varmış diye soruyoruz peygamberimize. Hemen karşımıza çıkan bir özellik. Kıraatül Kur'an. Kur'an okuyacakmışız. Ya Resulallah, dediğin çok güzel. Haşa, böyle bir konuşma yok yeryüzünde. Doğrudan buna cesaret edecek kimse yok. Şeytan böyle vurmaz zaten Müslümanları. O başka yerden vurup insana sanki fiilen böyle söylettiriyor. Sanki ben duyar gibiyim. Şeytan arkadan kuruyor bir Allah'ın kulunu. Aslında Müslüman ama işte şeytana uyma gafletinden dolayı peygamberimizin huzuruna gidiyor. Sanki onun manevi huzurunda ve peygamberimize şöyle durum arz ediyor. Ya Resulallah, geçenlerde radyoyu karıştırıyordum. Şarkılar, türküler vardı, reklamlar, sergiler vardı, ezgiler, büzgüler vardı, bir şeyler vardı. Arada birinin konuşması dikkatimi çekti derken senden bir söz diye nakletti. Demişsin ki, Eftalü ibadeti ümmeti kıraatül Kur'an. Ümmetimin ibadetlerinin en seçkini Kur'an okuyarak içindekilerden haberdar olmaktır. Böyle söyledi adam. Kendisi bilmiyormuş. İmam Kudai varmış ümmetinden. O derlemiş toplamış. Müsned-ü Şihab diye bir kitabında yazarmış. İşte ondan okudu bize. O falandan, o da filandan duymuş ki, o ötekinden, öteki berekinden anlamış ki, sen böyle söylemişsin, öyle mi? Diyelim ki aleyhissalatü vesselam da evet dedi. Adamın durumunu düşünün şimdi. Eyvah! Biliyor bir kere, bu ümmetten olmak zorunda. Peygamber'e ümmet olmak zorunda. Bu ümmetin vasfını taşımak zorunda. Aleyhissalatü vesselama soruyor, ya Resulallah, ben de senin ümmetinden olmak istiyorum. Buna can atıyorum, her şeyimi fedaya hazırım, gece gündüz yalvarıp yakarıyorum, beni de ümmetinden eyle. Dahilek ya Resulallah diyorum, söyle ya Resulallah, senin ümmetinden olmam için ne yapmam gerekiyor? İbadet etmen gerekiyor diyor değil mi? Evet. Peki onun en faziletlisini söyle de, yani oyalanmayalım, daha az değerli olanlar, ben ticaret hayatını bilirim, en değerlisini öne alırım, en karlısını öne alırım, sen bana ondan haber ver de ben en değerli, en karlı olanı önce yapsam ya Resulallah diyorsan ki, aleyhissalatü vesselam da diyor ki, kıraatül Kur'an, Allah'ın kulu, eğer bana ümmet olmak istiyorsan, yani benim ümmetim olarak ibadet etmek istiyorsan, senin yapacağın iş Kur'an okumaktır. Ama ya Resulallah, inan ki kalbimde bir sızı başladı. Yani ciğerlerimde bir patlama var, kabul ediyorum. Ben bunu çok istiyorum. Kur'an okumak denilince bayılıyorum. O kadar memnun oluyorum ki, ah ben de okusaydım diyorum. Ama yaşım 45. Yaşım 55. Bu yaştan sonra yapamayacağımı biliyorum. Yıllardır, neredeyse yaşım 55, 40 yıldır bu hasretle yanıp tutuşuyorum. Anladınız değil mi? Adam 15 yaşında hasretle yanıp tutuşmaya başlamış ama öğrenmemiş bir türlü. Çünkü simit satıyormuş, çünkü tezgahtarlık yapıyormuş, çünkü para kazanıyormuş, çünkü dünyayı ayarlıyormuş. Yaş 25, yaş 35 olmuş. Uğraşıyormuş, ev yapıyor, yaptırıyormuş, para kazanıyor, kazandırıyormuş, evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor, dünyayı ayarlıyormuş, bir türlü zaman bulamamış, imkan bulamamış, Kur'an okumayı o kadar çok istiyormuş ki, bunu yürekten anlatıyor Peygamberimize, damardan girmeye çalışıyor, ne yapıp edip bunu anlatmaya, yani kabul ettirmeye çalışıyor ve sonunda diyor ki, büyük bir ümitle, kabul etti zannıyla, diyor ki ya Resulallah, Kur'an okumam gerekiyor, bak anladın. Ben buna inanıyorum, gerçekten inanıyorum ama bilmiyorum. Şu anda da öğrenecek durumda değilim. Bunu kabul etsen, yani sen bana aa bu yaşta da öğren deme. Evet, onu söylersen ben bütün hesabım alt üst olacak. Bunu bana lütfen söyleme. Ama söyle, acaba ben okumasam da Kur'an'ı, mesela bir kurs yaptırsam orada çocuklar okusa, benim adıma okusalar, benim adıma yapılan bir kurs olsa da orada okusalar, ya da ben insanlara Kur'an hediye etsem de onlar okusalar, ya da artık modern çağın insanlarıyız, teknolojik çağ atlamasını yaşamışız, kasetlerim olsa, CD'lerimiz olsa, onlara okutsam, yani hafız efendiler okusa, beyefendiler okusa, onlar güzel okuyunca ben daha çok sevinsem, hatta onları insanlara yaysam, dağıtsam, satsam, ben bu işi yapsam, dükkanımda gece gündüz sabah akşam Kur'an okutsam, herkes duysa, gelip alsa, yanık sesli hafızlardan dinlesem, böylece Kur'an'ın okunmasını ortaya koysam, yani birileri Kur'an okusa, ben de birilerine Kur'an okusam, benim okumam, yani ben okumak zorunda mıyım, ben mi okumalıyım, başka yolu yok mu bu işin diye Peygamberimize evirip çevirip sorsa ne dersiniz? Haşa, İslam'ın peygamberi değil de sorulan öyle bir taslak olsaydı belki derdik, aa o önceydi. İnsanlar eli boştu. Sonra onların dili Arapçaydı, anlayabilirlerdi. Sen anlamadığına göre okumak zorunda da değilsin. Ama kalbin temiz olsun. Ama namazına dikkat edesin. Ama sen ticari hayatında Müslümanca bir hayat süresin. Ama sen evliliğine bağlı olasın. Ama sen karının, ama sen kocanın gönlünü şöyle edesin. gibi belki yorumlar yapabilirdi ama peygamberimiz der mi ki acaba? Kur'an okumadan bu iş yürür der mi ki acaba? Başkası okusun senin adına olur bu iş der mi ki acaba? Söyleyin demez diyorsanız hadi Kur'an okumaya o zaman. Peki ya içindekilerden haberdar olmak? O olmayacak mı? Yani şöyle mi pazarlık ediyorsunuz? Ama ya Resulallah, sanırım amcamın oğlu vardı ya da halamın kızı vardı. Onlar Kur'an okumaya başladılar. Biz beraber çıkmıştık bu yola. Hem öyle ki kafamızdaki bütün öneriler aynıydı. Bütün fikirler aynıydı. Hep birlikte düşünüyorduk. Dükkan adına, tezgah adına, ev adına, evlilik adına, eşya adına ne varsa hep beraber tasarlıyorduk. Ama o Kur'an okuyup anladıktan sonra değişti. Bunca yıldır uğraşıp da şu hale getirdiğim, eğer düzenim dağılacaksa, dükkanım bozulacaksa, eğer benim kafam gönlüme göre olsun diye çalışıp çabaladığım bu sistemim yerle bir olacaksa, ben senin Kur'an'ı niye okuyacağım o zaman? Hani sen bana huzur verecektin, hani senin kitabın sürur verecekti, denge getirecekti, ama benim istediklerimi alt üst edecekmiş, ben ne yapayım o zaman diye yalvarıp yakarınca diyecek midir dersiniz Allah? Diyecek mi peygamberimiz? Ha sen oku da anlama öyleyse. Anlamadan oku. Zaten bu Kur'an'ın anlaşılması gerekirse bir tek peygamberler anlasın. Onun dışında kimse anlamasın der mi size göre? Yoksa anlamak zorunda mısınız? Başka çareniz yok mu? Öyleyse Kur'an okuyalım ve anlamaya çalışalım. O zaman bu efdalül ibade olacaktır. Kur'an okumak ve anlamaya çalışmak. Hemen itiraz etmeyin. Duyuyor gibiyim. Çok duydum çünkü. Yani biz bu Kur'an'ı anlayabilir miyiz? Bilmem. Dene. Kime soruyorsun da? Bunu Kur'an'a sor. De ki ey yüce Kur'an, ben seni anlayabilir miyim? Aa, kitaba sormak. Ama bir dene, belki anlarsın. Hatta ben böyle insanlara şöyle lafı çevirip evirip dolandırdıktan sonra bir Fil suresi anlatmayı seviyorum. Eğer az gelirse bir de Tebbet suresi. Hani bir olaylar zinciri var ya. Ebu Leheb var, karısı var, Ümmü Cemil'miş adı. Her ne kadar karısının adı ayette yoksa da ama karısından söz eden bir bölüm var. Sonra hakaretler var. Sonra taşatmalar var. Sonra el kullanmalar var. Bir şeyler var surede. Bunları anlatıyorum ve soru veriyorum. Hani damdan düşer gibi belki pat diye soruyorum. Anladın mı? Ne oldu? Ne var ki anlayacak diye şaşırıyor. Peki diyorum, Kur'an anlaşılmaz diyordun da. Yani ama Kur'an'ı anlamak için biz neler ve nelere ihtiyacımız varmış. 70 bin ilim öğrenmek gerekirmiş. Evet, onu bilenler anlamış ve bize aktarmışlar. Onların anlattığını anlayalım. Ama o zaman biz onların dininde mi oluruz? Yani Taberi anlamışsa, bana anlatıyorsa, Razi anlamış bana anlatıyorsa, Maverdi anlamış bana anlatıyorsa, Kurtubi anlamış bana anlatıyorsa, İbni Kesir anlamış bana anlatıyorsa, ben onları

0: Anlamak isteyen efendim, anlamak istemeyen istemesin. Peki o zaman hayatınızı neyle düzenleyeceksiniz? Allah karışmayacak mı size? Anlamak istemiyor musunuz? Yani söyler misiniz? Bir adam çıksa dese ki, ben kul hüvallahu ahad diye bir ayete inanmıyorum. Bastınız mı damgayı kafir diye? Bir ayeti inkar ediyor ama canım. Tabii haklısınız siz kendinizce. Adam hemen toparlansa, aa yanlış söyledim öyle değil diyeceğim şuydu benim aslında. Ben kul hüvallahu ahada inanıyorum da Allah'ın bir olduğunu kabul etmiyorum dese. Ayıkla pirincin taşını derler değil mi adama? Söyleyin ne oldu bu adamın durumu? Ayete inanıyor bak ama Allah'ın bir olduğunu kabul etmiyormuş. Ama ayetin kendisini kabul ediyor ya, daha ne istiyorsunuz? Anlamsız bir ayet öyle mi? Kur'an-ı Kerim'de ne anlattığı olmayan, içi bomboş olan, sadece okunmak için ama dediği dinlenmemek için bir ayet buldunuz öyle mi? Haşa estağfirullah. Tekrar ediyorum. Efdalu ibadeti ümmeti kıraetul Kur'an. Ümmetimin ibadetlerinin en seçkini Kur'an okuyarak içindekilerden haberdar olmaktır. Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etûbu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği.

0: programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
1: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Reklamları dinlediniz. Allah'a ortak koşanlar kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.
5: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakla ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
14: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537-726-0328 Darıca.
15: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 18.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yasin suresinin 13. ayet-i kerimesiyle, yani ikinci sayfasıyla tefsirimize devam edeceğiz. Rabbim bu ikinci sayfada iki tane elçinin bir şehre geldiklerini ve İslam'ı tebliğe başladıklarını. İslam kelimesini kullanıyorum. Bütün dinler İslam dinidir. Huve semmâkumul müslimîne min qabl. Daha önce de Allah Müslümanlar olarak isimlendirdiğini ifade ediyor. Yani Hazreti İsa aleyhissalatu vesselama iman eden havarileri biz Müslüman olarak kabul ediyoruz. Musa aleyhissalatu vesselama iman edenleri de Müslüman olarak kabul ediyoruz. İbrahim aleyhissalatu vesselama iman edenleri de Müslüman, yani Allah'a teslim olmuş insanlar olarak kabul ediyoruz biz. İki tane elçi de bir şehre İslam'ı anlatmak için, tebliğ etmek için geliyorlar ve zorlukla karşılaştıklarında Rabbim bir üçüncüsüyle onları güçlendirdiğini bu ayet-i kerimelerle bize haber veriyor. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ O şehir halkını onlara sen örnek ver. Hani o şehir halkına elçiler gelmişti. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا Onlara iki tane elçi gönderdik. Onlar o iki elçiyi yalanladılar. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ Biz bir üçüncüsüyle o iki kişiyi destekledik. فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ Onlar dediler ki biz size gönderilmiş elçileriz dediler. قَالُوا مَا أَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا Siz bizim gibi bir adamsınız. Başka bir şey değil. وَمَا اَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ Rahman olan da, o Allah da hiçbir şey indirmemiştir. اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُونَ Siz yalan söylüyorsunuz diyorlar. Yasin suresini okuyup geçivermeyeceğiz. Her okuyuşumuzda manası üzerinde düşüneceğiz. Size bir devlet, bir vakıf, bir dernek, bir kurum, bir kuruluş deseler ki şu ikiniz siz New York'a gideceksiniz ve orada insanlara İslam'ı anlatacaksınız. Şimdi mazeret bulmaya kalkacak olursanız bol mazeret var. Efendim bilmediğimiz yer, tanımadığımız yer, gideceğimiz yer, sonra bilgi merkezi, dünyanın bütün bilgileri oradan üretilir, paraları güçlü, silahları güçlü, her taraf denetleniyor, her köşe başında insanları gören ve dinleyen cihazları yerleştirilmiş, biz orada ne yaparız, ne ederiz, bir sürü mazeret. Her çağın kendine göre güçlü tarafı vardır. Yani bu iki tane elçi bir başkente gönderilirken onlar da eğer mazeret üretme tarafına gidecek olsalardı, dünyanın en güçlü devletidir, her tarafta gizli ajanları vardır, bizi asarlar keserler, zaten bir tane adamı almışlar, 20 senedir işkence etmektelermiş, cart curt. Eğer mazeret üretmeye kalkacak olursanız her şeye en azından 1000 mazeret bulunabilir. Ama bir de mazeret üretmek yok benim kitabımda dersiniz. Allah Celle Celaluhu'nun bana vermiş olduğu beden gücü, akıl gücü, ilim gücü, mal gücü, maddi ve manevi bütün güçlerimi kullanmakla görevliyim. Onun üstünde de Allah Celle Celaluhu benden bir şey beklemiyor. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. ayetine uyarak gücümüz oranında bir şey yapmak üzere görevi alırız. Rabbim burada bize anlat onlara o şehrin halkını, olayını anlat dediğinde olayı biz göreceğiz. Bir şeylerin yapabildiğini, o üç insanın, değerli insanın, o üç elçinin bir şeyler yaptığını göreceğiz de biz de mazeret üretmeyeceğiz. Surenin okunmasının, çokça okunmasının sebebi bu. Anneler, bacılar, kız kardeşlerim, kızlarım, evlerde 40 Yasinler okuyorsunuz, okuyun. Ama 40 Yasin okuduğumuz o kadınlara bir de bu Yasin suresinin ne demek istediğini de bir tefsirden okuyuverin. Ve ondan sonra her 40 Yasin okuyuşumuzda niçin okuduğumuzun farkında olalım. O üç elçi geliyor. Kendilerinin elçi olduklarını söylüyorlar. Buna da dikkat edelim. Biz elçiyiz diyorlar. Hani Türkçemizde bir tabir vardır, elçiye zeval olmaz diye. Biz kendiliğimizden bir şey söylemiyoruz size. Allah Celle Celaluhum söylediklerini size ulaştırmak üzere geldik manası vardır. Yani biz insanlara İslam'ı anlatırken kendimizin geliştirdiği, yolda yürürken, kaldırımda, kaldırım mühendisliği yaparken İslam şöyle olması lazım, İslam böyle olması lazım dedikten ve onu da fikri sabit haline getirdikten sonra insanlara o İslam'ı anlatmayalım. Allah Celle Celaluhu'nun kitabında söylenenleri sevgili peygamberimiz nasıl anlamış ve uygulamışsa öylece anlatalım. Ve biz elçiyiz diyelim. Biz elçiyiz. Benim yorumum bana aittir ama asıl ayet-i kerimeler herkese aittir. Onu herkes güneş gibi alacak. 6 milyar insan da kendi kabiliyeti, aklı, bilgisi, kültürü oranında ondan yararlanacaktır. Hani bütün çiçekler güneşe bakarlar ama menekşe morunu alır, lale kırmızısını alır, gül beyazını alır, karanfil yine kırmızısını alır. Herkes kendi kabiliyeti oranında ondan almaya devam eder. Onun için orijinal olan bölümü, yani Allah Celle Celaluhu'nun kelamını doğrudan sunmaya devam edelim. Kalu Rabbuna ya'lemu inna ileyküm le murselun. Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilmiş elçileriz diyorlar. Yani kendiliğimizden de gelmedik, gönderildik. Ve ma aleyna illel belagul mübin. Bize düşen apaçık tebliğdir. Belagatta biliyoruz, yani edebiyatımızda belagat bölümü vardır kitaplarımızda. En güzel manaları en güzel kelimelerle en açık bir şekilde herkesin anlayacağı şekilde insanlara sunmak. Belag, Allah Celle Celaluhu'nun indirdiğini ilave veya eksik yapmadan, ihanet etmeden karşı tarafa ulaştırmanın adıdır tebliğ. Hani Arap'ın dilinde bülga kelimesi azık alıp yola çıkmak manasınaymış. Allah'ın kelamıyla azıklanmak, içimizi dışımızı onunla doldurduktan sonra insanlara dağıtmak üzere yola çıkmanın adına tebliğ denilir. Kendimizi arz etmek değil, kendimizi göstermez hale getirmektir. Hani cam vardır ya, evinizin penceresinden dışarıyı seyrediyorsunuz. Eğer gözünüzü cama çevirecek olursanız dışarıdaki manzarayı seyredemezsiniz. camı görmeye çalışırsanız dışarıdaki manzarayı seyredemezsiniz. Ama camı o kadar saydam hale getirmişler ki dışarıdaki manzarayı görüyorsunuz, camı görmüyorsunuz. Tebliğinizde siz yoksunuz, ben yokum. Ya tebliğ ettiğimiz vardır. Hedef o olmalıdır. Beni tanısınlar, beni sevsinler, bana saygı göstersinler demeyelim. Allah'ın kelamını tanısınlar, Allah'ın kelamını sevsinler. Onu tanıyıp onu sevecek olurlarsa Allah sizi de sevdirir, sizi de saydırır. Kalu inna tadayyarna bikum le in lem tentehu lenarjumennakum ve leyemassennakum minna azabun elim. Şehrin ileri gelenleri diyorlar ki siz geldiniz, uğursuzluk getirdiniz. Eğer bu tebliğinize son vermezseniz sizi şehrimizden taşlayarak kovacağız ve sizi tarafımızdan acıklı bir azap tutuverecektir. Yani azap edeceğiz, işkence yapacağız size, taşlayacağız, işkence yapacağız diyorlar. Firavun'un ilim adamları Musa aleyhissalatu vesselama karşı bütün halkın huzurunda bütün maharetlerini ortaya koyduklarında Musa aleyhisselamın karşısında mağlup duruma düşünce, o ilim adamları yine iyi ilim adamlarıymış. Firavun'un ilim adamları gerçekten haysiyetli, şerefli insanlarmış. Musa aleyhissalatu vesselamın mucizelerini görünce toplu halde secdeye kapanmışlar ve Musa'nın Rabbine iman ediyoruz demişler. Bunu gören Firavun, sizin hepinizi çaprazlama, ellerinizi ve ayaklarınızı kestireceğim ve sizi asacağım diyor. Öldüreceğim sizi diyor. Onlar da la dair, hiçbir zararı yok. Senin bizi öldürmeyin hiçbir zararı yok. Biz Allah'a imanın tadını bulduktan sonra senin öldürme acıyın hiçbir zararı yok bize diyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Tarih boyunca inkarcıların başvurduğu şey bilek gücüdür. Firavun ona başvurmuş. İlim adamları toplu halde iman edince sizin sağ elinizi, sol ayağınızı kestireceğim. Sonra da asacağım sizi. Çarmıha gerip asacağım diyor. Nemrut İbrahim aleyhisselamı ateşe attırıyor. Tarih boyunca yapılan bu. Bu üç elçiye de söylenenler aynısı. Ya bu yaptığınıza son verirsiniz veya sizi taşlayarak, işkence ederek öldürürüz diyorlar. Galu, mesela siz bize uğursuzluk getirdiniz diyorlar. Dinimizde uğursuzluk diye bir şey yoktur. Uğursuz gün yoktur. Uğursuz gece yoktur. Uğursuz ay yoktur, uğursuz yıl yoktur. Bütün günler, seneler, aylar Allah Celle Celaluhu'nun yarattığıdır. Ancak Efendimiz demiş ki, hayra yormak vardır, diyor. Hayra yormak vardır. Yani gördüğünüz her şeyi hayra yoruyorsunuz. Duyduğunuz her sözü hayra yoruyorsunuz. Yani hayata gülümseyerek bakma diye bugün ifade edilen bu. Hayata gülümseyerek bakmak. Her şeyin iyi tarafını görmeyi, her şeyin iyi tarafını duymayı, her şeyin iyi tarafından tutmayı, almayı bize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teşvik ediyor. Uğursuzluk yoktur, hayra yormak vardır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Neyi duyarsanız, neyi görürseniz, neyi tutarsanız her şeyin iyi tarafını görmeye ve onu yaygınlaştırmaya gayret göstermemiz gerekmektedir. O şehrin halkı diyor ki siz geldiniz, uğursuzluk getirdiniz. Aynı şey günümüzde söylenir mi? Söyleniyor. Bizim halkımızın %99,5'u Müslümandır. %99'u Müslüman olmasına rağmen, %99'u Kur'an'a iman etmesine rağmen, 15 yaşına kadar çocukların Kur'an okuması kanunla yasaklanan dünyada tek ülkedir. Tevrat okutmanız serbest. İncil okutmanız serbest. Kur'an okutmanız yasak. Evinizin camına matematik öğretilir. İngilizce öğretilir. Çince öğretilir. İngilizce öğretilir. Rusça öğretilir diye yazı yazabilirsiniz. Ama Kur'an öğretilir diye yazı yazamazsınız. Bunu isterseniz bir televizyonda tartışmaya açın. Savunanları diyor ki, efendim siz ayrımcılık yapıyorsunuz diyorlar. Ya %99'u Müslüman olan bir ülkenin çocuklarının Kur'an okuması ayrımcılıkla alakası ne? %99'u Kur'an'a iman edince başörtüsüne de iman etmiş olur. Efendim başörtüsü takmakla siz başörtüsüzleri saf dışı etmiş oluyorsunuz. Örtmenizle bunu yapıyorsunuz. Yani %2,5'u rahatsız ediyorsunuz diyorlar. Kargaşaya sebep oluyorsunuz diyorlar. Okulda kargaşaya sebep oluyorsunuz deyiveriyorlar. Mantık aynı mantık. Diyorlar ki siz geldiniz, uğursuzluk getirdiniz şehrimize. Onlar da diyor ki kalu dairukum ma'akum. Sizin uğursuzluğunuz sizin kendinizle beraberdir. İçinizden kaynaklanmaktadır. E in zükkirtum bel entum kavmum müsrifun. Siz uyarıldığınız sebepten dolayı mı uğursuzlaştınız? Sizin kendi içinizdendir. Siz müsrif bir toplumsunuz diyorlar. Müsrif. İsraf kelimesini biliyoruz. Buradaki müsrif, israf eden adam anlamına gelir ama Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu asıl israf bizim anladığımız israf değildir. Bizim anladığımız anlamda da ayet-i kerime var. Kulu veşrabu ve la tüsrifu. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. İnnehu la yuhibbul müsrifin. O Allah israf edenleri sevmez buyuruyor. Elektrik israfı yapmayacağız. Suyun israfını yapmayacağız. Ekmeğin israfını yapmayacağız. Hiçbir eşyanın israfını yapmayacağız. Kağıt israfı yaptığımızda dağdan bir ağacın kesildiğini hissedecek kağıt israfını da yapmayacağız. Bunlar doğru. Ama Kur'an'ın en çok üzerinde durduğu konu insan israfının yapılmamasıdır. İsraf edilen ekmek çöpe atılan ekmektir. İsraf edilen insan da cehenneme atılan insandır. Fuhuş bataklığına atılan insandır. Uyuşturucu bataklığında debelenen insan, israf edilmiş insan demektir. Müslümanın görevi de fuhuş bataklığında, uyuşturucu bataklığında, kumar bataklığında, şerefsizlik bataklığında, şahsiyetsizlik bataklığında debelenen insanlarımızı yanan bir yürekle ellerinden ve gönüllerinden tutacak, onların iman etmesini sağlayacak ve cehennemde yanmalarını, cehennem çöplüğüne atılmalarını engelleyecektir. Kafir topluluklar da insanları cehenneme gönderme, israf etme memurlarıdır. Bel entüm kavmun müsrifun diyor. İnananlar olmuş. O üç elçinin mesajına kulak verenler olmuş. Mesela bir tanesinden bahsediyor bu. Yasin suresinin ikinci sayfası. 20. ayet-i kerimesi. Ve ca'e min aksal medineti racülün yes'a gâle ya kavmittebi'ul mürselin. Şehrin bir uzak yerinden koşarak bir adam geliyor ve ey benim milletim, ey benim kavmim, yahu bu peygamberlere uyunuz, elçilere uyunuz. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ Sizden bir ücret istemiyorlar bu insanlar. Bunlara uyun. Yani makam için bu işi yapmıyorlar. Para için de bu işi yapmıyorlar. Ticaret için bu işi yapmıyorlar. Şöhret için bu işi yapmıyorlar. Alkışlarınızı almak için de bu işi yapmıyorlar. Bunlar Allah'ın kitabını size duyurmak için gelmişler. Bu elçilere uyunuz. Bunlar doğru yolda giden insanlar, hidayete ermiş insanlar bunlar diyor. O şehirden iman eden bir insan bunu söylüyor. Ve ma liye la abudullezî fatarani ve ileyhi turcaun. Ya beni yaradana ben niye kulluk yapmayayım? Beni yarattı, sonra ölünce de onun yanına döneceğiz. Niye ben ona kulluk yapmayayım? Diyor. Yani mantıki gerekçesini de duyuruyor insanlara, o insanlara. Yani o üç elçiyi işkence yaparak öldürmeye yönelen o insanlara mantıklı laflarını da ediyor. O ki beni yarattı, beni yaratanın da huzuruna doğru gidiyoruz. Şu anda her nefes alışverişinizde ona doğru dönüyorsunuz. İnanan da dönüyor, inanmayan da dönüyor. Yani nefeslerinizi şöyle bilin. Hani testereler vardır.

nefesimiz sağlanıyor. Bir nefes boyu boyuna yol almaya devam ediyoruz. Ondan geldik, ona gidiyoruz. Öyleyse 4 günlük dünyada biz niye ona kulluk yapmayalım da onun yarattığı kullara kulluk yapalım ki, diyor. İşte Yasin suresinin okumanın anlamı bu. Çokça okuyacağız ama manasını anlayarak okuyacağız. اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً. Onun dışında ben ilahlar mı edinirim? Katiyen yapmam bunun manasına. Katiyen ben bunu yapmam. اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِذُرِّنْ. O Rahman bana bir zarar murad ederse لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاءَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. O putların aracılığı hiçbir şekilde bana fayda vermez. Onlar beni cehennem azabından da kurtaramazlar. Kötülüklerden de kurtaramazlar. Bu dünyada kötülüklerden kurtaramazlar. Ahirette cehennemin azabından da kurtaramazlar. İnni izen lefî dalâlim mubîn. Ben bugüne kadar apaçık bir sapıklığın içerisinde idim. İnni âmentü bi rabbikum fesmeûn. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Hepiniz beni dinleyin. İşitin, duyun. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Ne güzel ifadeler. Yani siz Rabbi inkar ediyorsunuz ama o Rab, o sizi bırakmıyor. Size can veriyor şu anda. Sizin damarlarınızda kanınızı akıtıyor şu anda. İnkarcılara diyor bunu. Şu anda kalbinizi çalıştıran o. Aklınızı çalıştıran o. O sizin Rabbiniz. İşte ben o Rabbe iman ettim. Duyun beni. Duyun. قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. Ona gir cennete denildi. Tefsirciler burada derler ki o şehrin yöneticileri, ileri gelenleri öldürün onu dediler. O Müslüman olan, yeni Müslüman olan bu şehrin halkından olan insanın üzerine hücum ettiler. İşkence ederek, linç ederek öldürdüler. Rabbim de mükafat olarak ona kıyle, udhulil cenne, gir cennete. Cennete gir denildi ama o diyor ki ya leyte kavmi ya'lemune bima gafara li rabbi ve cealeni minel mükramin. Ah, ne olaydı, keşke benim kavmim, o inkarcı kavmim, beni işkenceyle öldüren, linç ederek öldüren benim bu topluluğum, Rabbim tarafından günahlarımın affedildiğini ve cennette ikram edilenlerden olduğumu benim kavmim bir bilseydi, diyor. İnsanoğlu 40 yıl düşünse böylesine güçlü bir ifadeyi söylemesi mümkün değildir. Kendini linç ederek öldüren insanlar hakkında iyi niyetli olmak. Keşke benim bu kavmim, milletim, benim cennete gittiğimi, ikramlarda Rabbim tarafından ikram edildiğimi bir bilselerdi de, onlar da iman etselerdi, diyor. Şimdi biz onu sağlıyoruz işte, Yasin suresini okumakla. Bakınız, linç ederek öldürdükleri adamın cennete gittiğini ve o insanın da keşke benim kavmim de bunu bir bilseydi dediğini, bugünün Irak'ta Müslüman öldüren, Afganistan'da Müslüman öldüren, Filistin'de Müslüman öldüren, Keşmir'de Müslüman öldüren, Çeçenistan'da Müslüman öldüren, dünyanın her tarafında Müslümanlara zulmedenler, İslam olmaları nedeniyle zulmedenler, keşke bunların gidecekleri yeri bilselerdi de bu dünyada iken Müslüman olsalardı. Onu sağlamak için bu Yasin suresinin bütün dünya insanına duyurulması lazım. Ve ma enzelna ala kavmihi min ba'dihi min cundin min es-sema'i ve ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan vahideten fe izahum khamidun ya hasraten alel ibad ma yetihim min rasulin illa kanu bihi yestehzi'un. Onların üzerine bir ordu indirmedik, diyor Allah Celle Celaluhu. Ancak bir çığlıkla onlar yerle bir ediliverdiler. Yazık şu kullara ki ne zaman onlara bir peygamber gelse o peygamberle alay ediyorlar.

0: Günümüzde peygamberle, peygamberimiz getirdiği ayetlerle ve hadis-i şerifleriyle aramızda yaşamaktadır. Hadisleriyle yaşamaktadır. Hadisleriyle ve getirdiği Kur'an'la dalga geçenler, alay edenler bu ayetin bahsettiği yazıklar olsun ona dediği insanların içerisine girmektedirler. Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna, peygamberimizin onun peygamberi olduğuna, dosdoğru yolun Kur'an'ın çizdiği, peygamberin yürüdüğü yol olduğuna inanmış insanlar olarak hiç kimseden korkmadan yolumuza devam edeceğiz. Engel olanların dahi cennete girmesi için imanın onların gönüllerine yerleşmesine gayret göstereceğiz. Dinlediniz, teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Asma Elektrik 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
6: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir. 0537 701 44 47.
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
11: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
10: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcut. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No. 1.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
15: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
16: Özel FM
17: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
18: اللهم أيقظ أمتنا من غفلتها وأحيها من موتتها اللهم أصلح حكامها وولاتها اللهم خذ بيدهم للحق واقذف في قلوبهم الخوف منك وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 13 46. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer. 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
7: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
8: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
16: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
17: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
18: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
19: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
20: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
21: 103.2 Özel FM.
22: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
2: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
23: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

işgalci canavarın kuyruğuna basmak yeterli midir? Son dönemde İngiltere'nin Siyonist işgal rejiminin Batı Yaka yani Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşim merkezlerinde üretilen ürünleri boykot etme kararı alması, bu arada bazı üst düzey yetkililerin söz konusu yerleşim merkezlerine yerleştirilip Filistinlilere saldırılar düzenleyen yerleşimcileri terörist olarak tanımlaması önemli bir gelişme olarak gündemde yerini aldı. İngiltere'deki mevcut yönetimin Siyonist işgalcileri ciddi şekilde kızdırdığı anlaşılan bu atağında yöneticilerin siyasi iradelerinden çok kitlesel tabandan gelen baskının önemli rolü olduğunu düşünüyoruz. İnsanlık artık Siyonist vahşeti daha yakından tanımış ve teşhis etmiş durumda. Hatta Siyonist vahşete karşı olmasından dolayı Filistin halkının varlık mücadelesini yakından inceleyen ve bu vesileyle İslami duruşla tanışarak Müslüman olanlar bile var. Geçtiğimiz Ağustos ayının başlarında Süleymaniye'de Kültürler Arası İletişim Merkezi Vakfı'nda yeni Müslüman olmuş orta yaşın üstünde bir İngilizle tanıştım. Filistin konusunda oldukça duyarlıydı ve gördüğüm kadarıyla bu duyarlılığı onun İslam'la tanışmasının önünü açmıştı. Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim merkezlerine yerleştirilen işgalci Siyonistlerin yerleşimci olarak nitelendirilmesine şiddetle karşı çıkıyor ve bunlara terörist denmesi gerektiğini ısrarla vurguluyordu. İşte bu duyarlılığın İngiltere'de, hatta Avrupa genelinde günden güne geniş bir kitleye yayıldığını ve siyasi otoritelerin bu toplumsal gerçekliği gözden uzak tutamadıklarını söylemek mümkündür. İngiltere'nin Batı Şeria bölgesindeki yerleşim merkezlerinde üretilen ürünleri boykot kararı ve buralara yerleştirilen yerleşimcileri de terörist olarak nitelendirmesi önemli bir adımdır. Ancak işin ilginç tarafı, Siyonist işgal rejiminin İngiltere'nin bu konudaki tutumuna misilleme yaptığı iddiasıyla yine ezilen Filistin halkına zarar verecek kararlar alması. Örneğin işgal rejiminin İngiltere'yi Kiryat Gat'taki Uluslararası Yardım Destek Merkezi'nden çıkarma kararı almasından zarar görecek olan yine ezilen Filistin halkıdır. Bunun dışındaki tüm misilleme uygulamaları da birinci derecede Filistin halkına zarar verecek niteliktedir. Bir bakıma işgal rejimi, İngiltere'nin kararını Filistin halkı üzerindeki baskı ve şiddetini artırmak için bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Bu durum karşısında asıl yapılması gereken işgalci Siyonistlerin Filistin halkı üzerindeki baskı ve şiddetini artırmasının önüne geçilmesi için müşahhas adımlar atılmasıdır. Düşünün ki bir köpek bir çocuğa saldırmış ve onu dişleriyle ısırıyor, pençeleriyle hırpalıyor. Siz de bu köpeğe tepkinizi ortaya koymak için kuyruğuna basıyorsunuz. Ama o köpek kuyruğuna basana sadece havlıyor. Dişleri ise önündeki çocuğu daha şiddetli bir şekilde ısırmaya, pençeleriyle de daha şiddetli bir şekilde hırpalamaya devam ediyor. Oysa yapılması gereken sadece kuyruğuna basmak değil, bir taraftan kuyruğuna basarken diğer taraftan ağzını ve pençelerini de kontrol altına almak için gereken müdahalede bulunmaktır. Eğer sadece kuyruğuna basmakla yetinir ve bunu aynı zamanda köpeğin hırpaladığı çocuğu güvenceye alma sorumluluğumuzu ihmal etmenin bir mazereti, gerekçesi olarak kullanırsanız, bu sadece bir yanıltmadan ve saldırganlığın devam etmesini görmezden gelmenin üstünü örtmenin bir oyunu olmaktan öteye geçemez. Ne yazık ki bugün Siyonist vahşete karşı durma konusunda samimi olduklarını düşündüğümüz bazı ülkeler dışındaki Avrupa ülkelerinin Siyonist saldırganlığa itiraz gibi kamuoyuna lanse edilen asakları da bunun ötesine geçmemektedir. Bunun sebebi acziyet değildir. Samimiyet yoksunluğu, niyet eylem farklılığı, perdenin önüne yansıtılan görüntülerle arkasındaki derin devlet politikalarının birbirinden tamamen farklı olmasıdır. Bunu Filistin davasına, Filistin topraklarındaki Siyonist vahşete duyarsız kalan Arap ülkeleri ve diğer İslam ülkeleri açısından çok daha kesin bir şekilde söyleyebiliriz. Ahmet Varol, Yeni Akit Gazetesi.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum teşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kırksal FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

Kayser FM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, ete süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Güvercin.

0: Tepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir 0532 585 24 59.
1: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
1: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî halakal insan ve allemehu'l beyan ve en'ama aleyhi bil iman ve'l ihsan fi kulli zaman ve mekan. Ve salatu vesselamu ala hayril enam seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, geçen ders fıtrat dedik. Bu derste değişen ve değişmeyen yönleriyle insan diyeceğiz. Fıtrat dersinde size 5 tane cümle verdim. Şu cümleleri bir daha tekrar edelim. Bugünkü dersimizle de alakadar çünkü bunlar. Dedik ki insanın fıtratı olur, kişinin ise mizacı olur. İnsanın tabiatı olur, kişinin ise cibiliyeti, huyu olur. İnsanın hilkatı olur, kişinin ise seciyesi, karakteri olur. İnsanın şakilesi olur, kişinin ise hüviyeti, kimliği olur. İnsanın istidadı yani kapasitesi olur, kişinin ise şahsiyeti olur. Hatırlıyoruz değil mi bunları? Geçen dersimizde de bu 5 cümleyi bir şekliyle irdeledik. Burada dikkat ettiyseniz 10 tane kavram var aslında. Fıtrat, mizaç, tabiat, cibiliyet, hilkat, seciye, şakile, hüviyet, istidat ve şahsiyet. 10 tane kavram var. Aslında şu 10 kavramı iyice bir anlasak, tam olarak kavrayabilsek, neler değişir, neler değişmez, neler sabite, neler ise değişken, onları iyice tespit etmiş oluruz. Ben geçen ders birazını verdim. Bugün asıl konumuz bu olduğu için biraz içlerine doğru gideceğiz mecburen. Neydi fıtrat? İnsana kodlanan değişmez yasalar. Fıtratın değişmeyeceğini Kur'an'dan da öğrendik. Hatırlayın geçen dersi yine Rum suresi 30. ayeti. Allah'ın fıtratında herhangi bir değişiklik bulamazsın. İlk baştaki Adem neyse sonundaki Adem de insan fıtratında aynı. Bu fıtrat ayrı bir şey. Bu temel yasa ve Allah bu kodladığı temel yasayı sonuna kadar da devam ettirecek. O halde fıtrat değişiyor mu? Değişmiyor. Biz değişmeyen özelliklerini konuştuğumuz zaman neyi en başta konuşmamız lazım o zaman? Fıtratı konuşmamız lazım. Fıtratı da konuştuk. Peki mizaç? Mizaç biraz farklı. İnsanın meczederek oluşturduğu değişmez özellikler. Bu meczederek ifadesine bir daha döndüreceğim biraz sonra sizi. Tabiat, insanı insan yapan ortak hususiyetler. Tabiat, insanı insan yapan ortak hususiyetler. Cibiliyet, huy, insanın yaratılıştan getirdiği kendisine has meyiller. Hadisi hatırlayalım mı bir daha? Ne diyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Dağın yer değiştirdiğini duyduğunuzda inanın, huyun yer değiştirdiğini ya da huyun değiştiğini duyduğunuzda inanmayın. Çünkü huy sabit. Cibiliyet de cebelden gelir, dağ anlamına geldiği için dağ gibi yerinde sabit duran anlamında. Hilkat, insanın yaratılışına dair hususiyetler. Altıncısı seciye. Seciye karakter. İnsanın sonradan elde ettikleriyle oluşturduğu özellikler. Seciye biliyorsunuz uyum anlamına da geliyor. Şimdi insanın yaratılıştan getirdikleri var, sonradan kazandıkları var. Yaratılıştan getirdikleri sonradan kazandıklarıyla uyum arz ettiğinde ya da bir uyum sağlandığında onun adı karakter oluyor. Ve karakteri değiştirmek de kolay olmuyor. Karakteri değiştirmeye çalıştığınız anda da muhatabı öldürmüş oluyorsunuz. Bugün bazı şeylerde başarı elde edemememizin sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü karaktere karşı bir şey söylemek, akıntıya karşı aslında kürek çekmek. Olmayan bir şeyi talep ediyorsunuz. Olmayan bir şeyde beklenti içerisine giriyorsunuz. O da işi çıkmaza sokuyor. Şakile, insanı yönlendiren temel özellikler. Hüviyet, kimlik yani insanı diğer insanlardan ayıran özellikler, istidat, kapasite, insanın yaratılıştan getirdiği yatkınlıklar, yetenekler, şahsiyet ise insanın tüm bu özelliklerden oluşturduğu kişilikler. Aslında en sonuncusu diğer 9 tanenin oluşmasıyla oluşan bir şey. Ama şahsiyet geniş bir kavram. Onun üzerinde geçmiş derslerde de biraz durduk. Ara ara yine yeri geldiği zaman değerlendireceğiz. Şimdi burada bu 10 tane kavram, bazıları insanda sabit, bazıları değişken. Bazıları eğitimden dolayı, soydan dolayı mesela, aileden dolayı, dış etkenlerden dolayı değişiklik arz edebiliyor. Mesela şöyle düşünün, aynı annenin aynı babanın iki çocuğu var. Biri Erzurum'da yetişiyor, doğar doğmaz Erzurum'da gözünü açıyor, Erzurum'da büyüyor. 20-25 yaşına kadar Erzurum'dan hiç dışarıya çıkmamış. Biri de doğduğu anda gelmiş Edirne'ye, Edirne'de yetişmiş. Yan yana getirin o çocukları, aynı anneden ve aynı babadan olmasına rağmen. Mesela bazen ben denk geliyorum, bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Özellikle memur arkadaşlar dönem dönem işte başka yerlerde görev yaptıklarından, bazı çocukları bir yerde doğuyor, bazı çocukları bir yerde doğuyor. Yan yana geldikleri zaman farkı görüyorsunuz, bir farklılık var ortada. Sanki o çocuk başka bir anne ve babadan doğmuş gibi zannediyorsunuz ve tanımıyorsanız onların kardeş olduğunu hiç çıkaramıyorsunuz. Çünkü birbirlerinden farklı bir biçimde yetişiyorlar. Dolayısıyla dışarıdan etkenler etkilediği için bazı şeyleri, dıştan gelen şeylerin o etkileşimiyle olan şeylerin bir miktarı değişken oluyor, bir miktarı ise sabite oluyor. Ancak asıl en baba cümleyi şimdi söylüyorum. Ne olur buna dikkat edin. İnsan değişmeyen özelliklerinin esiri ve mahkumu değildir. Bu önemli bir şey bizim için. Bunu anlarsak eğer bazı şeyleri anlarız. Yoksa anlamazsak, geçen de söyledim, ne yapayım, huyum bu, huyum kurusun işte, huy işte, ne yapalım, değişmiyor, etmiyor, eylemiyor diye der, faturayı keseriz huya. Keseriz mizaca, işin içerisine çıkarız. Dolmuşsun, öfkeden çıldırıyorsun, gözlerin fırlayacak yerinden. Niye bu kadar öfkeleniyorsun dediğin zaman, ne yapayım, huyum böyle. İşte biraz öfkeliyim, şuyum buyum diyeyim, hemen huya fatura keserek çıkıyoruz. O zaman eğer böyleyse ve biz de bunları yaratılıştan getirdikse, Allah da bunlardan dolayı bizi sorguya çekecekse, geçen fıtrat için söylediklerimi de hatırlayın, burada bir sıkıntı yok mu? Ben ne yapayım? Ben mi elde ettim bunları? Ben mi bunları kazandım? Allah bunları bana verdi. Eğer bana kötü bir şeyler vermişse ve o kötülüklerden de beni sorguya çekecekse, ortada bir problem var. O halde burada bizim çok ciddi bir biçimde bir meseleyi anlamamız lazım. Evet, burada bir imtihan var ve bu imtihandan sorguya çekileceğimiz zaman, İster bu mizaç olsun, ister bu karakter olsun, ister bu huy olsun, Allah'ın sorguya çekeceği şeyler belli. Biz bütün bunların hepsinden sorguya çekileceğiz. Öyleyse eğer burada söylediğim bu cümleyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. İnsan değişmeyen özelliklerin esiri ve mahkumu değil. O halde ne yapacağız? Mücadele vereceğiz. Allah da zaten bizden bunun mücadelesini istiyor. Eğitim dediğiniz ya da bizim dilimizdeki ifadesiyle talim ve terbiye dediğiniz alan da bu alanla ilgilenir zaten. Mizacı önce tespit eder, ortaya bir teşhis koyar, arızaları ortaya koyar. O arızaları giderme adına da ortada bir tedavi başlatır. O tedavinin adıdır talim ve terbiye. Çünkü bunlar olduğu zaman belli bir noktaya doğru gidecektir. Şimdi burada kavramamız gereken ve unutmamamız gereken hakikat şu olmalı: değişen özelliklerimiz iyi ise onları koruyacağız. Kötü ise onları iyi olanlarla değiştireceğiz. Değişmeyen özelliklerimiz iyi ise onları olduğu gibi bırakacağız. Kötü ise onları terbiye etmenin yollarını arayacağız. Dolayısıyla burada neyse değişken, sabite, fark etmez. İyiler korunacak, kötüler ise iyilerle yer değiştirecek. İyileşmeleri adına elimizden geldiğince bu manada gayret içerisinde olacağız. Burada unutulmaması gereken yine bir şey var. Bir insan kendisini tanıdığı zaman bende şu şu şu şu kötü huylar var. Bunu söyler. Kendisinde bulunanın kötü olduğuna inanıyorsa tedavi başlamıştır. Ama yok inanmıyor da ne de olsa bunlar benim huyum, ne yapayım bunlar bende, böyle deyip kendisini farklı bir yere konumlandırıyorsa tedavi yapmaya çalışsa da iyileşmez. Önce onun kötü olduğunu kabul edecek. Ben de şu şu huylar var ve ben bu huylarımdan rahatsızım. Yani kötülüğe rıza göstermediği müddetçe Allah'ın izniyle iyileşir. Allah'ın izniyle terbiye yoluna girer. Allah'ın izniyle belli bir kıvam kazanılır ama kolay değil. Kolay olmaması da bizim için zarar değil. Zorlanarak değiştirdiklerimizden daha fazla Allah bize mükafat verecek. Eğer biz mükafat için buradaysak, ahiretteki seviyemizi, sevabımızı arttırma adına bir gayretimiz varsa, bu imtihanın bu şekliyle gelmesinden niye gocunalım, niye bunu farklı bir noktaya taşıyalım? Dolayısıyla ne kadar Allah verirse o kadarından zaten sorguya çekecek. Mizaçtan da huydan da bu manada bize verilenlerden de eğer bizi çok zorlayan alanlar varsa, biz zorlanmamıza rağmen bu noktada bazı şeyleri yine terbiye etmeye çalışırsak Allah'ın izniyle kazançlarımız belli. Allah o manada da bizlere yardım eylesin. Anlayabileceğimiz somut bir örnek vereyim şimdi size. Yumuşak mizaçlı olmak ya da sert mizaçlı olmak. Bakın fıtrata kişiyle irtibatlandırılarak konuşulmasının yanlış olduğunu söylemiştik geçen ders. Mesela Ahmet çok sert fıtratlıdır cümlesi hatalı bir cümle. Ahmet çok sert mizaçlıdır cümlesi doğru bir cümle. Çünkü fıtrat başka bir şey. Ama mizaçı konuştuğumuz zaman sert mizaçlı, yumuşak mizaçlı konuşuruz. Sert ya da yumuşak olması şöyle bir şeyle düzelecek bir şey değil. Bırak bu sertliği, bırak bu yumuşaklığı. Ne bu kadar yumuşak davranıyorsun insanlara? Biraz sert ol. Ya da ne bu kadar sert davranıyorsun? Biraz yumuşak ol. Bu cümleler de hatalı. Allah Resulü'nün sağında birisi var, solunda birisi var biliyorsunuz. Sağında olan cemal vasfıyla önde, arkasında onun celal vasfı da var. Solunda olanda da celal vasfı önde, onun arkasında da cemal de var. Bazen biz ikisini değerlendirirken bir özelliğiyle değerlendiriyoruz, yanlış yapıyoruz. Sağında olan Hazreti Ebubekir, önde olan cemal, arkada olan celal. Solda olan Hazreti Ömer, önde olan Celal, arkada olan Cemal'dir. Şimdi önde olan neyse mizaç biraz onunla şekilleniyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanı başında Hazreti Ebubekir 23 yıl boyunca nübüvvet sürecinde yanı başında. Öyle bir fasıla yok. İlk günlerde geldi biliyorsunuz. 20 yılda nübüvvetten önce dostluklarından dolayı 43 yıllık bir birliktelikleri var mı Hazreti Ebubekir ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin? Evet var. Bir tane bana bulun, ben bu söylediklerimi geri alacağım. Allah Resulü'nün yanında bir sürü olay oldu. Hiç diyor mu Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ya Ebubekir bu kadar da mülayimlik olmaz ki, biraz sertleş ya, biraz şöyle yap, biraz böyle yap, böyle bir şey yok. Söylemiyor çünkü Efendimiz. Allah Resulü bir insan sarrafı. Onun malzemesi insan olduğu için insanı işlemeyi çok iyi biliyor. Aynı şeyi Hazreti Ömer'e de söylemiyor. Mesela Hazreti Ömer'e yavaş ol Ömer diyor. Ama ya bu sertliği bırak bırak ya. 40 defa sana söyledim şu kılıcı yerinden çıkarma, yine çıkardım falan demiyor ya. Bir sinirlendiği zaman hop kılıç çekiliyor mesela. Mesela bir zayıf rivayet, yine ben size onu da söyleyeyim. Naziat suresini okuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Orada bir ayete geliyor. Firavun orada diyor ki ene rabbukumul a'la. O bir kılıç sesi duyuluyor. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam kılıç sesinin nereden kaynaklandığını duyunca, ya Resulallah bir dedim ki Firavun bir çık karşıma. Bir çık bakayım karşıma. Allah Resulü tebessüm ediyor bundan. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman mizaca, karaktere aykırı bir şey söylemiyor. Sertse sertliğini korusun. Yumuşaksa ona da bir şey yok. Ama bir şeye kesin anlamda bir denge oturtturuyor. Allah için kızmak, Allah için sevmek. Bu işte Bakın yol verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Sertliği ortadan kaldırarak ya da yumuşaklığı başka bir şeye çevirerek yapamayacağını çok iyi biliyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hepinizin çok iyi bildiği bir şeyi yine hatırlatayım size. Medine'nin sıcak günlerinin birisinde Allah Resulü Ayşe anamızın odasında. Hazreti Ebu Bekir Resulullah'ın yanına girmek istiyor. Efendimiz izin veriyor, giriyor. O anda ev hali, ev kıyafeti çok rahat bir biçimde ne oturuşunu değiştiriyor, ne elbisesini düzeltiyor. Konuşuyor Hazreti Ebu Bekir'le. Hazreti Ebu Bekir çıkıp gidiyor. Biraz sonra Hazreti Ömer geliyor. Hazreti Ömer'e de aynı şekilde Efendimiz muamelede bulunuyor. O da geliyor, söyleyeceğini söylüyor, çıkıp gidiyor. Biraz sonra Hazreti Osman gelince Ayşe anamız Osman içeriye girmek için izin istiyor. Ya Resulallah dediğinde Efendimiz kalkıyor, toplanıyor. Üstünü düzeltiyor. Haline farklı bir biçimde çeki düzen veriyor. Osman radıyallahu anh'ı öyle içeriye alıyor. Tabi Ayşe anamız meraklıdır. Hemen dikkatini çekmiştir. Hazreti Osman da söyleyeceğini söyleyip dışarıya çıktığı zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelip soruyor Ayşe anamız. Ya Resulallah, ikisi senin kayınbaban, hem de ikisiyle Allah Resulü'nün bağını biliyorsunuz. Osman ise senin damadın. Niye onlara yapmadığını ona yaptın? Neden Osman'a farklı bir muamele? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok iyi tanımıştır elinin altındaki o insanları. Meleklerin haya ettiği bir insandan ben haya etmeyeyim ey Ayşe diyor. Çünkü Allah Resulü çok iyi biliyor ki Hazreti Osman'ın yapısı, mizacı çok utangaç. Mesela o meşhur rivayeti de hatırlayın burada. Cennet karşılığında Rume kuyusunu kim satın alacak dediği zaman, ya bir böyle bir kalk ayağa, millet de coşsun. Ben ya Resulallah de, öyle git al. Hayır, bunu yapamaz. Hazreti Osman'ın hayatta tabiatına uymaz bu. Böyle sessizce çıktı gitti. Yahudi ile gidip pazarlık etti. Alacağını aldı. Sonra kendisi de gidip Resulullah'a söylemedi. Haber gönderdi ki Rume kuyusu satın alındı diye. Hazreti Osman'ın tabiatı bu. Allah Resulü bunu bildiği için beni o halde görse utanır, konuşamaz. Benim o rahat halim onu farklı bir şeye sevk eder düşüncesiyle kendisine çeki düzen verdi, elbisesini düzeltti ve meleklerin haya ettiği insan diye onu resmetti. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz mizacı, karakteri, huyu bu manada çok iyi anladığı için nelerin değişip nelerin değişmeyeceğini bildiğinden dolayı sabiteleri korurken o sabitelerin nasıl terbiye edileceğine dair bize yol gösteriyor. Asla bu manada karakterle savaşmak yok, mizaçla savaşmak yok, onları dipten silip süpürmek yok, terbiye etmeye çalışmak var. Öfke mi var? Ya dünya kadar şu anda dünyada zalim var, kafir var, küfürde zirve olan adam var. Öfkeliysen eğer öfkeni bunlara sevk et. Sen ne istiyorsun zavallı hanımından, çocuklarından? O öfkeni kullanacaksan eğer, kullanacağın yer çok. Bu dünyada öfkeleneceğin bir sürü iş var. Ama sen onu yanlış yere kanalize edersen gider başka yerde öfke patlaması yaşarsın. Ya da bunu sen üstünü örtersen, bastırırsan o duyguları. İçinde var, o potansiyel var. Sen bastırıyorsun. Habire bastırıyorsun, bastırıyorsun, bastırıyorsun. Bir yere geliyor, çatlatıyor şeyleri. Bu sefer sınırsız bir hale geliyor. Böyle bir şey yok. İslam bunu bize söylüyor. Hayatın içerisinden hayata yön verecek şeyler söylüyor. Bir şey söyledim, dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Hazreti Ebu Bekir için celal önde, cemal önde, celal arkada dedim. Hazreti Ömer'de de tam tersi, celal önde, cemal arkada. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında, ben bir ara öyle bir araştırma yapmıştım Hazreti Ebu Bekir'i araştırırken, yaklaşık 15-16 yerde ismini kapatsanız böyle oradaki o tavrın Ebu Bekir radıyallahu anh tarafından yapıldığını zannetmezsiniz. Bu kadar sinirlenir mi ya Hazreti Ebu Bekir? Biz hep Hazreti Ebu Bekir'i Halim Selim diye birisi olarak görüyoruz. Gidin mesela bir araştırın, Hudeybiye sulhu sırasında Urve İbni Mesud'a söylediği bir söz var ki o sözü ben size burada bu kürsüden aktaramam bile. O kadar sert bir söz. O kadar sinirlenmiş bir halde söylüyor o sözü. Ve başka niceleri, mesela Rebia İbni Kab el-Eslemi ile bir meselesi var Hazreti Ebu Bekir'in. Onu ilerleyen derslerde size aktaracağım çünkü o rivayetle işimiz var. Orada da bir tavrı var ki Hazreti Ebu Bekir mi dersiniz bu? Çünkü cemalin arkasında bir celal var. Ama asıl Hazreti Ebu Bekir'de o celal vasfı ne zaman ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince. O hilafeti üstlendiği andan itibaren Ömeri tabiattadır. Ömeri tabiatla işler yapıyor. Ne söylüyorlarsa mesela Üsame ordusunu ne olur çıkarma. Hayır, asla bir geri adımı yok. Allah Resulü'nün çıkardığı orduyu ben yerinde durdurmam diyor. Ridde olaylarında zekatla namazın arasını ayıranlara ya biraz müsamaha göster falan dedikleri zaman asla diyor. Allah Resulü'ne verdikleri bir deve yularını benden esirgerlerse onlara harp ilan ederim diyor. O kararlılığın neye sebebiyet olduğunu Hazreti Ebu Bekir'in hayatını irdelediğinizde görüyorsunuz. Ama gelin Hazreti Ömer'e, şimdi 2,5 yıllık hilafetin arkasından biliyorsunuz sahabenin bazılarıyla istişare etti Hazreti Ebu Bekir ve halife olarak tayin etti Hazreti Ömer'i. Devletin sekreteri olan Hazreti Osman'a da yazdırdı. İnsanlara da biat etmeleri için bir şekilde talepte bulundu. O istişareler sırasında bazı sahabi efendilerimiz itiraz ettiler Hazreti Ebu Bekir'e. Ya dediler, sen iyi bir şey yaptığının farkında mısın? Sen Ömer gibi bir adamı bizim başımıza halife tayin ediyorsun. Ömer hepimizin iflahını sökecek. Ömer şimdi bize Medine'de nefes aldırtmıyor. Nasıl olduğunu tek bir şeyle söyleyeyim. Daha tesettür ayeti nazil olmamış. Efendimiz hanımlarıyla oturmuş sohbet ediyor. Kapı çalınıyor. Diyorlar ki Ömer, her bir anamız bir tarafa kaçıyor. Ömer'i görmeyelim. Ömer'le yolları kesiştirmek öyle kolay bir şey değil. Çünkü ciddi bir heybet var onda. Ciddi bir kararlılık var ve öyle bir ufacık bir şey görse o günlerde farklı bir şey. Bunları bildikleri için sahabe, sen Ömer'i bizim başımıza halife olarak tayin etsen Ömer bizim iflahımızı sökecek diyorlar. Ama Hazreti Ebu Bekir çok iyi tanımış Hazreti Ömer'i. Hayır diyor. Göreceksiniz, Ömer size benden daha müşfik davranacak. İnanamıyor bazıları. İnanamıyor. Allah artık ne gösterecekse diyorlar. Hazreti Ömer'in de bunlar kulağına geliyor. Halife seçilip Müslümanlar biat ettiği zaman Hazreti Ömer'in Mescid-i Nebevi'de yaptığı bir konuşma var. O konuşmanın içerisinden bir iki cümleyi ben sadece aktaracağım. Ey insanlar diyor. Biliyorum ki içinizden bazıları benim halife seçilmeme itiraz ettiniz. Ve dediniz ki Ömer çok sert bir adamdır. Başımıza geçerse bize şöyle yapar böyle yapar. Evet, ben bir sert adamım. Ama benim sertliğim şimdiye kadar Ebu Bekir'le Resulullah'ın elindeydi. Ben onlar yaşarken onların elinde çekilmiş bir kılıç gibiydim. Bir kılıç gibi çekilmiş Resulullah'ın elindeydim. Allah Resulü ister beni kullanır ister kınına koyardı. Aynı şey Ebu Bekir döneminde de çekilmiş bir kılıç gibiydim. İster beni kullanır ister beni kınına koyardı. Ama şimdi o kılıç benim elimde ve o kılıç kınında. Siz benden sadece merhamet göreceksiniz. Radıyallahu anh. 10,5 yıl boyunca da buna şahit oluyoruz biz. Hayatını şöyle bir irdelediğiniz zaman o büyük insan ne zaman mesela bir Müslümana öfke duymuş, ne zaman bir Müslümana haksızlık etmiş. Biz Ömer'i neyle anlıyoruz şu anda? Adaletle anlıyoruz. O adaleti en güzel bir biçimde temsil etti. Hem de öyle temsil etti ki değil sadece dostlara, düşmanlara bile örnek oldu. Adalet mülkün temelidir sözü. Ömer'in dilinden çıkmış bir sözdür. Kaynağı o mudur, o değil midir? O ayrı bir mesele. İbni Kesir El Bidaye'de o sözü aktarır. Belki söz daha geçmişte, daha kadim bir zamanda söylenmiş bir sözdür. Ama gerçekten Ömer o sözün altını doldurmuş bir hayat yaşamıştır. Siz Ömer radıyallahu anh'ın hayatında adaletsiz tek bir şey göremezsiniz. Anlatmışımdır başka derslerde, bir tek şey söyleyeceğim size. Halife olduğu zaman bir emirname gönderiyor dönemin valilerine. Bakın ne olur Neyleri bugün kaybetmişiz anlayabileceğimiz bir örnek olsun. Valilere gönderdiği emirname ne biliyor musunuz? Bundan sonra benim ailemden kim gelirse en iyi yerde ağırlayacaksınız. En güzel arabayı, en güzel deveyi vereceksiniz. Gelirlerse valiliğin kapıları ardına kadar açılacak. Böyle mi? Haşa! Böyle bir şey Ömer'e yakışır mı? Gönderdiği emirnamede tam bunun aksini yazıyor. Benim çocuklarımdan ya da adi oğullarından birisi sizin vali olduğunuz bir şehre gelirse, eğer siz o insanlara, benim o ailemden ya da çocuklarımdan olan birine, tebaanızdan herhangi birine gösterdiğiniz ilgi ve alakadan farklı bir ilgi gösterirseniz o zaman görürsünüz gününüz. Ömer bu ya, Ömer bu. Biz neyi kaybetmişiz buradan anlayın. Niye adalet ölmüş? Ömer yok. Ömer'in ruhu geldiği zaman adalet gelecek. Yoksa adalet koca koca binalar yapmakla gelmiyor. O ruh geldiği zaman ancak geliyor. Amr İbni As o gün Mısır'ın valisidir. Hazreti Ömer'in de iki oğlu Mısır'a gidiyor. Abdullah ve Abdurrahman. Şimdi duymuş. Abdullah İbni Ömer'le de arkadaş Amr İbni As. Ya benim arkadaşım gelmiş. Ömer'in de emirnamesi var. Korkudan adam gidip orada bir hareket edip de arkadaşını karşılayamıyor. Korkudan Hazreti Ömer duyar da ona özel bir ilgi gösterdim, beni cezalandırır diye korkuyor ve hareket edemiyor Amr İbni As. Eğer bu sözler biz sadece kitaplarda kalsın, o ne büyük adamlarmış diye anlatıyorsak ki, öyle anlatıyoruz ne yazık ki. Öyle anlattığımız için bir türlü karşılık bulmuyor. O zaman adaletin sadece dedikodusunu yapacağız. Birçok şeyin dedikodusunu yaptığımız gibi. Dolayısıyla Hazreti Ömer'in o özelliği farklı bir biçimde değiştiğinin işaretidir. O hilafet günlerindeki cemal vasfının öne çıkması. Dolayısıyla sert mizaçlı olsa da terbiye edileceğinin en güzel örneğidir. Yumuşak mizaçlı olsa da onun da terbiye edileceğinin en güzel örneğidir Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer. O konuda da çok şeyler söylenebilir. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu mizaç denilen şey insanın meczederek oluşturduğu değişmez özelliklerdir dedik ya. Bu mecz, yani bir şekliyle bir parçalardan oluşuyor bu. Üç tane özellikten oluşuyor. Belki bunlar arttırılabilir, başka şeyler de söylenebilir. Bunlar acizane bizim tespitlerimiz ama farklı şeyler de eklenebilir bunlar. Nedir bunlar? Biyolojik özellikler, sosyolojik özellikler, embriyolojik özellikler. Ben böyle dedim ki aklınızda rahat kalsın. Şimdi biyolojik özellikler şu. Direkt yaratılıştan gelen özellikler. Bunlara dışarıdan etki mümkün değil. Mesela adamın boyu kısadır, uzundur. Adamın kaşı, adamın gözü, adamın dudağı, adamın burnu. Neyse, bir şekilde bunların hepsi yaratılıştan insana verilen şeyler. Hiçbirini biz elde etmiyoruz, hiçbiri içinde bir şey yapmıyoruz. Fıtratı bozacak ya da yaratılışa, hilkate müdahale edilecek şeyler de biliyorsunuz haramdır ve doğru değildir. Allah sana ne vermişse sen zaten para verip almadığın için rıza göstereceksin. Beyefendi, niye sen şikayetçi oluyorsun? Niye bazı şeylerden razı değilsin? Onlarla rıza adına bir halin olacak. Allah sana zaten bedavadan vermiş. Sen Allah'tan alacaklı doğmuyorsun. Allah'a borçlu doğuyorsun. Dolayısıyla Allah sana ne vermişse bedelsiz verdiği için ona da rıza göstereceksin. Sosyolojik özellikler dış etkenlerden oluşan özelliklerdir. Mesela çevre, adet, gelenek, görenek, coğrafya, iklim ve diğer dış tesirlerin mizaca etkisidir. Mesela iklimin, coğrafyanın mizaca etkisi var mı? Var tabii. Bak bugün Anadolu'nun dört bir tarafından gelen insanlarız. Her birimizin mizacı farklı. Bir Diyarbakırlıyla bir Trabzonlu'nun mizacı aynı mı? Farklı, bunlar etkiliyor. Değişik farklı şekillerde etkileşim o mizacı oluşturuyor. Burada özellikle iklimin, coğrafyanın nasıl mizaca etki ettiğine dair çok önemli bilgileri görebileceğiniz bir kaynağa sizi gönderebilirim. O da biraz sonra yine başka bir şeyini aktaracağım size. İbni Haldun'un Mukaddimesi. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Vallahi medarı iftiharımızdır. Çok önemli tespitleri var. Halen de o tespitler güncelliğini koruyor. Bu konuda da bize çok şeyler söylüyor. Söylediklerinden bir tanesi de budur. Embriyolojik özelliklerden kastım şu benim. İrsiyet yoluyla insana geçen özellikler. Yani insanın anneden, babadan, soydan, aileden irsiyet yoluyla aldıklarıdır. Şimdi mizaca eğer bu etki ediyorsa benim güzel kardeşlerim, burada bizim çok ciddi bir şeye dikkat etmemiz lazım. O da nedir? Helal lokma meselesidir. Çünkü mizaç onunla da birebir alakadar olan bir şey. Eğer haram yollarla bir evlilik devam ediyor da o haram kazançlarla elde edilen şeylerle de bir hayat devam ederken Allah çocuk vermişse, yediğin haram, kana bulaşmış o haram, o haram bir çocuk oluşmasına sebep oluyor. Çocuğun bir suçu yok ama netice itibariyle mizaca bu manada menfi bir etkisi var. Onun için bakın bizde ne güzel bir ifade olmuş. Helal süt emen insan, helal süt emmiş birisi. Allah hep onlarla karşılaştırsın. Bizi de, çoluk çocuğumuzu da onlardan eylesin. Bugün insan kalitemizin bu kadar diplere vurmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de budur. Çünkü o kadar bir haram yaygınlaşmış bir hale gelmiş ki, bakın işte faiz umumi bir bela haline gelmiş. Hak hukuk konusunda inanılmaz derecede sıkıntılarımız var. Kul hakkı meselesi artık ödümüzü koparmıyor. Emanete, liyakate, hürmet meselesinde ciddi ciddi problemlerimiz var. Bunlardan kaynaklanan haksız kazançlar var. O haksız kazançların üzerinden oluşan neslimizin mizaçları var. Bu kadar olumsuzluğun, menfiyatın olduğu bir yerde sağlıklı bir insan topluluğundan bahsetmemiz mümkün değil. Ama biz bunu bilir de ne olursa olsun buna gayret eder de bazı şeyleri oluşturma noktasında inşallah mücadele edersek Allah bize de belli şeyleri verecektir Allah'ın izniyle. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bizim tıp tarihimiz, tıp şu anda bizden uzaklaşan bir alan. İçinizde belki tıp okuyan kardeşlerim de vardır, doktorlar da vardır, onlara da bir ölçü olsun diye bir şey söyleyeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de en fazla ilgi duyduğu alanlardan bir tanesidir tıp. Mesela elçiler geldiği zaman başka yerlerden, Habeşistan'dan, Bizans'tan, İran'dan söyleyeceğini söyledikten sonra normal bir konuşmaya eğer söz aktarılacaksa aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne yapar yapar, sözü bir kere tıpın üzerine getirir. Sizin orada bunun tedavisi nedir falan filan diye bir şeyler sorar. İlaç öğrenir, hastalığa ait bir şeyler söyler. Kendisi alternatifi varsa onu söyler. Onlardan yeni bir şey duymuşsa eğer, bu alanla ilgilenen bazı sahabe efendilerimiz var, onları çağırır, onlara bilgiler verir. Bu manada Efendimizin ilgi alanına giren bir alan bu. Şimdi biz çok uzaklaştık bu alanlardan, o işin ayrı tarafı. Bizim tıp tarihimizde ahlat-ı erbaa diye bir şey var. Ahlat-ı erbaa insanda hastalıkların sebebi olan dört sıvıdan bahsedilir. Bu dört sıvı kan, balgam, kara safra ve sarı safradır. Bu dört tane sıvı eğer bir dengesizlik olmuşsa ya da bu dört sıvıya herhangi bir hastalık ya da bir kötülük bulaşmışsa bunun tedavisi işte kan aldırmadır, hacamattır, başka yollardır, bunlar denenir. Şimdi bunlar da bizde şöyle bir noktaya geldi. Bir acayip biz İslam toplumları, Allah hallerimizi iyi etsin. Merdiven altı işler oldu bunlar. Çünkü bunlar doğru dürüst işler olarak görülmediği için böyle değerlendiriliyor. Yakın bir zamanda Amerika'dan bir grup misafirimiz vardı bizim. Onlar da doktor 3-4 tanesi. Kendileri söylediler, şu anda orada alternatif tıp dediğimiz alanların birçokları klinikler içerisinde yapılıyor. Adı hacamat değil ama hacamatın aynısı yapılıyor. Sülük tedavisi yapılıyor. Biz bunları yaptığımız zaman ya da yaptırdığımız zaman bunlarla ya birileri dalga geçiyor ya da bunlar tıp literatüründe şu anda karşılığı olmadığı için başka ehliyetsiz insanların eline düşüyor. Ancak bu son dönemlerde biraz iyileşme var bu alanlarda. İnşallah bu alanlardan da farklı bir biçimde istifade ederiz. Şimdi ben işin tıp boyutuyla ilgilenmiyorum. Şu anda konumuz o da değil. Benim alanım da o değil. Ancak bu bilgilerin üzerinden yine bizim bir medar-ı iftiharımız olan İbn Sina, Ebu Bekir Er-Razi, Fahrettin Razi değil, bu Ebu Bekir Er-Razi, bunun gibi alimler, bir de İhvan-ı Safa diye bir mektep, ki bu da bir mekteptir, bir topluluktur. Farklı şeyleri var, belki eleştirilecek, tenkit edilecek yönleri var ama işin tıp boyutuyla şu anda ilgileniyoruz. Bu dört tane sıvının mizaca etkileri konusunda ciddi ciddi durmuşlardır. Özellikle bunlardan İhvan-ı Safa şöyle bir tespitte bulunuyor. Bedeni dolaşan kan akıcı ve sıcak, beyinde saklanan balgam akıcı ve soğuk, dalak ve midede bulunan kara safra, buna sevda deniyor karalıktan dolayı, kuru ve soğuk, karaciğerde saklanan sarı safra ise kuru ve sıcaktır. Bunların kuru ve sıcak olması, akıcı ve soğuk olmasının vücutta bir dengeyi sağlamasıyla alakalı bir etkeni var. Ve bunlar dışarıdan alınan besinler çerçevesinde de insanların farklı bir biçimde etkilenmelerine sebebiyet veriyor. O besinlerin de iklimlerle, mevsimlerle alakaları var. Mesela ilkbahar kanı, yaz sarı safrayı, sonbahar kara safrayı, kışta balgamı harekete geçiriyor. Eğer o anlarda bir dengesizlik varsa bu işte hastalığa sebebiyet veriyor. Bu hastalığı da giderme adına bir şeyler yapılması gerekiyor. Ancak bu dört tane sıvının mizaçlar üzerine etkisi konusunda da dört tane farklı mizaç çeşidi oluşturmuşlar buradan alimlerimiz. Demevi, Balgami, Safravi ve Melankolik. Bu dört tane mizaç türünün de özelliklerini ve hususiyetlerini söylemişler. Şimdi bunları bildiğiniz zaman, ha ben hangi mizacı taşıyorum konusundaki tespitimi biraz daha rahat bir biçimde yapabilirim. Ve bunun üzerinden de o mizacın temel özelliklerini öğrendiğim zaman ona göre de belli şeyleri biraz daha iyi kavramış olabilirim. Biraz önce söylediğim İbni Haldun'un mukaddimesinde bunlar var. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesinde bunlar var. Muhyiddin İbni Arabi'nin Futuhatül Mekkisi'nde bunlar var. Fahreddin Razi'nin tefsirinde bunlar var. En önemli, bu manada farklı boyutlarını da görmek için, İslam'ın ilk felsefecisi sayılan Kindi'nin de bu konuda tespitleri var. İmam Gazali'ninkini hızlıca bir söyleyeyim size. Mesela İmam Gazali mizaçların şekillenmesini dört tane insanın içerisinde bulunan farklı eğilimlere bağlıyor. O eğilimler ne? Rabbaniyet diye bir eğilim var. Behemiyet diye bir eğilim var. Sebuiyet diye bir eğilim var. Şeytaniyet diye bir eğilim var. Rabbaniyet, insanın içerisinde olan iyi ve güzel şeyler. Cömertlik mesela bir Rabbaniyet eğilimidir. Vefa, fedakarlık, yaşlılara ihsanda bulunma, iyilikte bulunma, güzel geçim, iyi geçim, bunların hepsi Rabbaniyetin altında. Behemiyet, hayvaniyet demek biliyorsunuz, aşağılamak için değil. Mesela beslenme, boşaltım, teneffüs, cinsellik gibi fizyolojik ihtiyaçların hepsi bu başlık altında. Sebuiyet, öfkelenme, saldırma, tahrip etme gibi eğilimler. Şeytaniyet ise daha kötü. Aldatma, hile yapma, kötülüğü iyilik gibi göstermeye çalışma, akıl ve düşünceyi kötülük yolunda kullanma gibi eğilimler. Bunlar olduğu zaman eğer bu eğilimleri terbiye etme adına bazı şeyler yapılmazsa, Allah korusun, bunlardan bir tanesi kişinin karakteri ve mizacı oluyor. Bir cümle kurmak istiyorum burada. İnşallah meramım iyice anlaşılır. Eğer terbiye edilmezse insandaki o özellikler insanın karakteri, karakteri de insanın kaderi oluyor. Bunu iyi anlayalım. Çünkü burada terbiye ile alakalı bizim, bakın, imtihanımız o zaman o yönlerden olacak. Eğilimler var içimizde ama bunlar iyice teşhis edilir de terbiye adına bazı şeyler yapılırsa Allah'ın izniyle onlar farklı bir noktaya kayabilir. Örneklerini göreceğiz ileriki derslerde. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bakın çok güncel bir tespit yapacağız şimdi. Bugün İslam ümmetinin sayısı 2 milyara vardı değil mi? 2 milyar. Ne demek 2 milyar ya? Dünyanın dörtte biri biziz biz. Peki bu kadar biz kalabalığız, dünyanın dörtte birini oluşturuyoruz. Ne var ortada? Halimiz ortada işte. Bir tane Müslüman bile gelip size sığındığı zaman sahip çıkamayacak kadar aziyet içerisindeyiz. Daha ötesini konuşmaya gerek var mı? Hiç konuşmayalım. Şimdi bizim bu halde olmamızın bir sebebi var. Sebebini İbni Haldun Mukaddime isimli eserinde bize çok güncel bir biçimde tespit ediyor. Bakın ne diyor İbni Haldun. Eğer yönetim adil ve yumuşaksa, Müslümanların yaşadığı coğrafyalardaki yönetim adil ve yumuşaksa, böyle bir yönetim altında yaşayan kimselerde kendine güven duygusu gelişir. Buna karşılık zulme, zor ve baskıya dayanan, aşırı otoriteye ve cezaya başvuran bir yönetimde yaşayan kimselerde korku hakim olur. Direnme ve metanet gücü ortadan kalkar. Aşağılık duygusu, kendisine güvensizlik ve bağımlılık eğilimi gelişir. Böyle bir şahsiyet yapısıyla yetişen bireylerin oluşturduğu toplulukta yenileşme ve gelişme olmaz, tutuculuk ve katılık ve gerilik hakim olur. Neyi okuyorum ben size? İbni Haldun'un mukaddimesini okuyorum. Bugün bunun tespitin dışında bir tespit yapacak olan var mı Allah aşkına? Geçen ders ben söyledim size. Umre'de, Kabe'de Yemenli bir kardeşin yanına oturuyorum. Yemen'i soruyorum. Yemen'i anlatmaya korkuyor. Niye? Çünkü böyle bir hale gelmişiz. İslam coğrafyalarında hak arama diye bir şey yok. Hukuku tesis kılma adına bir şey yok. Çünkü yaklaşık 250 yıldır. Hadi 250 yılın 150 yılını biz farklı bir biçimde değerlendirelim. 100 yıldır başımıza musallat olan keneler bize bunu yaptırıyorlar. İnsaniyetten bizi uzaklaştırdılar. Bu manada metanet diye bir şey kalmadı. Hukuk diye bir şey kalmadı. Kalmadığı için de şahsiyetlerimiz zedelendi. Zedelenen o şahsiyetlerden dolayı ne yazık ki biz bu hale mahkum ve mecbur hale geldik. O halde yapmamız gereken şeyin buradan kaynaklandığını hiçbir zaman unutmayalım. Önce biz kendimizin mizaçlarını, karakterlerini, huylarını çok iyi bir biçimde tespit edeceğiz. İyileştirme ve bunu terbiye etme adına gayret içerisinde olacağız. Bunu yaptığımız zaman Allah'ın izniyle bizler gibi şahsiyetli insanların, yani biz kendimizi şahsiyetli bir hale getirdiğimiz zaman bizler gibi şahsiyetini korumuş olan insanların çoğalttıkları topluluk şahsiyetli bir topluluk olacak. İşte o topluluk İslam topluluğu olacak inşallah. Allah bir an önce ona vardırsın bizi. Bizi bir an önce bu zilletten kurtarsın inşallah. Bu zillete biz mahkum da değiliz, mecbur da değiliz ama biz bunu hak ediyoruz şu anda. O hak edeceğimiz güzellikler artsın da asıl alacağımız yerlere doğru gidelim inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim, aslında size kişilik tiplerine ait birçok şeyi burada bugün getirdim. Ama zaman geçtiği için gümbürtüye gitmesini istemiyorum. Çünkü çok önemli bir şey. Bunları ben bir dahaki derse havale edeceğim. Eğer biz bunları doğru teşhis edersek, biraz önce söylediğim gibi mizacı, huyu, karakteri, insanın kendi değişen ve değişmeyen yönlerini tespit etmesi, kendisinin bidati, kendisinin kendini tanır, halini bilir, ona göre makul hedefler kuşanır, kapasitesini arttırmaya çalışır ama mizaç ve karakterine aykırı işleri yapıp zaman kaybetmez. Bakın bugün gençlerimizin büyük bir kısmında böyle bir problem var, biliyor musunuz? Bir kere iyi bir yönlendirmeyle ya da iyi bir tercihle alan tercih etmemiş. Gelmiş mesela hukuku tercih etmiş, yerinden memnun değil. Kimyayı tercih etmiş, yerinden memnun değil. İlahiyatı tercih etmiş, yerinden memnun değil. Tüccardır, esnaf, esnaflık yapıyor, esnaf olarak yerinden memnun değil. Öğretmen, öğretmen olarak yerinden memnun değil. Yerinden memnun olmayan bir sürü adam var içimizde. Ne istiyorsun kardeşim sen? Ne istiyorsun? Niye memnun değilsin? Bir kere orayla barışmayana kadar başarı elde etme mümkün değil. Biz bir kere şunu çok iyi anlamamız lazım. Eğer benden bıkmazsanız var ya, ben her derste bunu size söyleyeceğim. En önemli sünnetlerden bir tanesi yaptığın işi doğru yapmaktır ya. Ne yapıyorsan, şoförlük yapsan doğru yapmak, ev hanımlılık yapsak doğru yapmak, ticaret yapmak doğru yapmak. En büyük sünnet o tabakların altını silmekten daha büyük bir sünnet bu sünnet. Tabakların altını silmek diye de bir sünnet yok zaten. O az alıp bitirmek var. Yoksa doldur bunu, yarım ekmekle de sıyır diye bir sünnet yok. Mide ifsatı diye bir sünnet yok. Böyle bir şeyi kimse kendisine sünnet diye yapıyorsa boşuna yapıyor. Burada yapacağımız şey bu. Doğru işi yapmak zorundayız. Ve bugün İslam coğrafyalarında, İslam toplumlarında, bizim aramızda o işler doğru yapılmadığı için bakın birçok şeyi üretemiyoruz. Şimdi biz yerimizle niye barışamıyoruz? Tespit edelim. Mizacıma mı uymuyor benim yaptığım iş? Değiştir kardeşim ya. Değiştir. Ama eğer o değil de tembellikten dolayı yapıyorsan, ya da oradasın ama gözün başka yerlerde, oradasın onun hakkını vermiyorsun ama başka şeylerin peşine düşüyorsun, böyle şeylerdense bunlardan da vazgeç. Dolayısıyla biz kendimizi tanıdığımız anda en başta biz yerimizle barışacağız. Vallahi yeriyle barışan adam hedefine ulaşır. Yeriyle kavga eden adam asla hedefine doğru yürüyemez. Onun işi gücü kavgadır. Kavga ede ömrünü tüketir. Yaşı 50 olur, 60 olur, hiçbir baltaya da sap olamaz. Ondan sonra da biz askerde şöyleydik böyleydik deyip askerlik hatıralarını anlatır durur. Öyle şeylerin olmaması için işte bu bize lazım. Bu işin insanın kendisiyle alakalı boyutu. Ya muhatabını tanırsa, mesela sen babasın, annesin, amirsin, diyelim ki işverensin, hocasın, böyleyse talebeni tanımak durumundasın, elin altındaki tanımak durumundasın. Muhatabını tanırsan bakın o kadar önemli ki, bunun için müstakil bir ders yapacağız zaten, ona göre mesafe belirler. Bugün en büyük problemimiz mesafe meselesi. Ona göre mesafe belirler. Kapasitesinin üzerinde iş yüklemez. Yanlış yönlendirmeler yapmaz. Karakterine uymayan beklentilere girmez. İhtiyacı olan alanlarda ona umut verir. Ona da umut olur. Heyecan alır, heyecan verir. Bu da olduktan sonra da Allah'ın izniyle olan olur zaten. Allah o kıvama vardırsın. Hem kendimizi hem başkalarını tanıma konusunda. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

kelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın.

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaş.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem,

0: 237-6807 254-96-34 Karaköy Perşembe Pazarı.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
6: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Reklamları dinlediniz.
8: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا رحمن.
9: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: Özel FM
10: 103.2.
12: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte. Cem olduk Rahman'ın dini için. Saf saf kenetlendik. Tağutlara karşı intikam yemeyiz.

0: söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Meryem 3:7. Hazreti Zekeriya'nın duası. Hani o Rabbine içinin ta derinliklerinden seslenerek şöyle yalvarmıştı:
2: Rabbim, benden iş geçti, kemiklerim eridi, başa ak düştü. Ama ey Rabbim, sana dua edip de eli boş kaldığım hiç olmadı. Ve gerçek şu ki benden sonra yakınlarımın yerimi doldurabileceğinden kaygı duyuyorum. Üstelik karım da kısır. Öyleyse bana kendi katından yerimi dolduracak bir ardıl ver. Hem bana hem Yakup oğullarına varis olsun. Ve sen de ey Rabbim onu razı olacağın biri kıl.
1: Melekler seslendiler: Ey Zekeriya, işte biz sana adı Yahya olan bir oğlan çocuğu müjdeliyoruz. Allah buyuruyor ki, daha önce hiç kimseyi ona adaş kılmadık.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
5: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
12: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için
13: sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
16: Özel FM.
17: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
18: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
19: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lakabatu lilmuttakin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammeden ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İlâ amin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullah. Elbette ki her insan doğumu, yeryüzüne, dünyaya gelmeyi bildiği gibi ölümü de bilir. Her insan mutlak bilir ki bu hayat devamında bir hayatta varsa orada insanlar toplanılacak, bir araya getirilecek, yapılanların mutlak olarak karşılığının verileceğini bilir. Akıl bunu gerektirir, bunu idrak ettirir. Mesele kalp denilenlere güvenip itaat ediyor mu? Ama herkes bilir ki ahirette haşır olunacak, bir araya toplanılacak, hesaplar görülmek üzere, yapılanların karşılığının alınmak üzere ahirette bir araya gelineceğini herkes bilir. Boynuzlu koyunun boynuzsuz koyundan hesabını alacağını düşünür. Bana bu kadar haksızlık yapıldı, kötülük yapıldı, arkamdan bir sürü konuşmalar yapıldı, hakkımız yendi, ahirette karşını alacağım, orada hesap var, kitap var der toplum, bunu bilir. Bir başkasından hakkını alacağını düşünür, hak vereceğini düşünmez. Herkes alacaklı, kimse verecekli değil, düşünülür. Onun için bir kısım yanlışlar, hatalar rahatça işlenilir. Nefis kendini temize çıkartıyor. Nefis kendini temize çıkarıyor. Kişi kendini temize çıkartıyor. O zaman ahirette insanlar bir araya gelecekler. Huzuruma ferden geleceksiniz. Herkes tek tek bir ömrün hesabını verecek. Ne konuştuğunu, ne yaptığını, ne işittiğinin, zamanı nasıl geçirdiğinin, nasıl komşuluk, akrabalık yaptığının, neleri seçtiğinin, tercih ettiğinin, destekleyip savunduğunun hesabını herkes kendi payına verecek. Bir de topluca hesaplaşılacak. Herkes lideriyle, önderiyle, kimin yolunda, izinde, peşinden gitmişse, kime tabi olmuşsa, atasına, siyasi liderine, hocasına, bir peygambere ya da olmayana, kim kimin peşi ardı sıra gitmişse onunla beraber haşrolunacak. O zaman soru, ahirette kim, kiminle haşrolunacak? Yarın ahirette kiminle haşrolunacağımız meçhul bir şey mi, bilinmeyen bir şey mi ya da bilinemeyecek bir şey midir? Ahirette kimin kiminle haşrolunacağı, beraber cennete ya da cehenneme gidileceği bugünden belli olur mu? Elbette ki belli olur. Eğer bu belli değilse hayali afaki bir din yaşamış oluruz. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, kim Allah'ın emir ve yasaklarına uyar, boyun eğer, emredilenleri yerine getirir, yasaklarına sakınır, itaat ederse ve Resul'e itaat ederse, onun din adına söylediklerine ve yaşadıklarına göre boyun eğip o emri yerine getirirse, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Alın size nokta atışı. Onlar ne güzel arkadaştır diyor Rabbimiz Nisa suresinin 69. ayetinde. Kiminle beraber ahirette beraber sonsuz kalacağının bir delili. Firavun ve kavmi. Firavun o idareci ve onun melesi. Haman'ı, Karun'u, Belam'ları ve idareci olan Firavun ve siyasi kadrosu kavmiyle beraber cehenneme gidecek. Kıyamet günü diyor ayet-i kerimde Allah-u Teala, kıyamet günü Firavun kavminin önüne geçer. Ayet-i kerimede Firavun kavminin önüne geçer, onları suya götürür gibi, onları Firavun kıyamet günü kavminin önüne düşecek, önüne geçecek ve onları suya götürür gibi, hani çobanın koyun sürüsünü suya götürür gibi ateşe götürecektir. O varmış olacakları yer ne kötü bir yerdir. Hud suresinin 98. ayetinde Rabbimiz bildiriyordu. Demek ki Firavun ve melesi tek ceza görecek olan değilmiş. Ayet ne diyor? Firavun ve kavmi diyor. Onu destekleyen, savunan, ses çıkarmayan, koruyan bütün kavmiyle beraber Firavun önde, Firavun onları önüne geçecek, onları cehenneme götürecek. Yine başka bir ayet-i kerimede şeytan kendisine itaat eden, boyun eğen ne kadar kafir varsa şeytan önde, onlar arkada, cehenneme doğru gider diyor ayet-i kerimede. Uzunca ayet. O zaman ahirette kim kiminle haşrolunacak? Kim kiminle bir araya toplanılacak? Bu toplanmanın sonucunda kim beraberce cennete, kim beraberce cehenneme gidecek? Bu konuda bir sürü ayet ve hadis var. Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste kişi sevdiğiyle beraberdir. Ahirette kim kiminle beraber olacağının sorusunun bir cevabı bu hadis bildiriyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Dünyada kişi Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyorsa onun yolunda olur. Kişi sevdiğinin yolunda olur. Kişi sevdiğini korur, himaye eder, destekler. Kişi sevdiğine itaat eder, boyun eğer. Kişi sevdiğinin yolunda olur. Onun baktığı gözle bakar. Yaşadığı şekilde yaşamaya çalışır. Adam şeyhinin, hocasının yaşadığı gibi yaşamaya çalışıyor. Siyasi liderine benzemeye çalışıyor. Bir sanatçıya benzemeye çalışıyor. Sevdiği, değer verdiği kimse mümkünse onunla beraber olmaya çalışıyor ya da yolunda olmaya çalışıyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. O yol, o yoldadır. Yine Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçen bir hadiste de kişi arkadaşının dini üzeredir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kiminle arkadaşlık ettiğinize bakın. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Kiminle arkadaş ettiğine dikkat etsin, bir baksın diyor, kiminle arkadaşlık kuruyor. Arkadaş bir hayatı, inancı, yaşantıyı, komşuluğu, akrabalığı, gezmeyi, muhabbeti beraberce paylaştığıdır. Kiminle arkadaşlık bir yol yürüyorsa, sevgiyi, nefreti, buğzu, ilgiyi, alakayı, muhabbeti, desteklemeyi, korumayı, himayeyi kiminle yapıyorsa onun dini üzeredir. Onun inancı üzeredir. Onun dünya ve ahiret bakışı üzeredir, Rabbe bakışı üzeredir, dini üzeredir. Onun baktığı gibi bakar, onun düşündüğü gibi düşünür. Kişi arkadaşının dini üzere. Müminler birbirlerinin kardeşi, birbirlerinin velisi. Aynı yol üzerinde beraber hareket eden, aynı çaba, gayret, mücadeleyi veren o yolun kardeşleridir, arkadaşlarıdır. Ve o yol üzerinde beraber hareket edenler birbirlerinin koruyan, gözeten, sırdaş, dost, birbirlerini seven ve destekleyen velileridir. Kafirler birbirlerinin kardeşleri ve birbirlerinin velileridir. Müminler diyor Rabbimiz birbirlerinin kardeşleri ve birbirlerinin velileridir. Kafir müşrikler şu an dünyaya bakın. Birbirlerini savunuyorlar, koruyorlar, himaye ediyorlar, destekliyorlar, seviyorlar, yardımcıları. Dünyada kafirler, müşrikler, her cemaat ehli, tevhidi Müslümanlara bakıyorsun, perperişansa burada bir problem var. Fırka fırka, grup grup, hizip hizip olmuşlarsa burada problem var. Farklı yerlerde çalışmak başka bir şeydir. Aynı hedef, aynı amaç, aynı çaba için Allah'ın dini yeryüzüne yaşanılsın, duyulsun, anlatılsın için mücadele ediyorsa, herkes bulunduğu yerde yaparsa problem yok. Biz bakışı, bizden başkası yok bakışıyla olursa bu yanlış. Fırka fırka, hizip hizip olmamak. Aynı yol üzerinde farklı gruplar halinde problem yok. Şeritleri farklı olsun yani. Aynı yol üzerinde, aynı amaç, çaba, gaye için mücadele edenler, o din üzerinde kardeşler. O yol üzerinde şeritleri farklı da olsa, farklı cemaatler halinde gidiyor olsalar da birbirlerini seviyorlar, koruyorlar, himaye ediyorlar, koruyup gözetlemek için bakıyorlar, birbirlerini seviyorlar ve destekliyorlarsa birbirlerinin velileri olmuşlardır. Yoksa her şeritte bulunan 10 şeritli bir otoban düşünün, her şerit kendindekine bakıyor, diğer şerittekilere bakmıyorsa problem var. 4 şeritlik bir yolda bir trafik kazası oldu, bütün şeritler durur, Bütün şeritteki insanlar arabalarından iner, o kazazedelere yardımcı olmaya çalışır. Aynı yol üzerindeki müminler, şeritleri birisi hızlı gidiyor, biri yavaş gidiyor, birisi genç, birisi yaşlı bir grup, önemli değil. Bir problem olduğunda o trafikteki birbirine yardımcı olan, orada kimse inancını, mezhebini, gençli yaşlısını sormuyor. Açıkmış, kapalıymış diye bakmıyor. Ateistmiş, sosyalistmiş diye bakmıyor. Kazazedenin durumuna inanç sorgulaması yapmıyor. Bir mağduriyet var, o mağduriyete koşuyor, yardıma koşuyor. O zaman kimse kimsenin müminler olarak cemaati, ismi, cismi, hangi, nereden olduğuna bakmadan o yol üzerinde birbirlerine kardeş, birbirlerini koruyup gözeten, yardımcı, destek oluyorlarsa, bu birbirlerinin aynı dini paylaşmalarının aynı yol üzerinde birbirlerini sevmelerine sebeptir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Müminlerin birbirini sevme zorunluluğu vardır. Müminlerin birbirini sevmeleri, birbirlerine kardeş ve veli olmaları bir tercih değildir. Söze dikkat edin. Müminlerin birbirlerine kardeş ve veli olmaları tercihimiz değildir. Bu Rabbimizin bir tercihidir. Bize yapma sorumluluğu verir. İtaat gerekir. Kardeş olma ve veli olma itaatini yapmak zorundayız. Bu bir tercih değildir. Nasıl ki akrabalarımızı biz seçmedik, akrabalığın gereğini yapmak zorundayız çünkü Rabbimiz seçti. Akrabayı ihsanda bulunun diyor. Akrabanın mümin, kafir, müşrik olduğuna bak sormuyor. Akrabaya ihsanda diyor. Çünkü o akrabayı seçen Rabbimizdir. Dolayısıyla ahirette kimin kiminle haşrolunacağını iki tane hadis, kişi sevdiğiyle beraber, dünyada kiminle beraber, kimin yolunda, izinde ise, kiminle beraber bir inanç, din, yaşantı paylaşılıyor ise o yolun arkadaşlarıdır, ahirette de beraber olacaklardır. Yusuf suresinin 108. ayetinde de Rabbimiz de ki 332 rakamı var. 332 civarında ayette de ki emri var. 330 küsür defa dememiz isteniliyor. Bir şeyi söylememiz emrediliyor. De ki de bir tercih değildir. Denilmesi gerekiyormuş. Yani ben böyle yapıyorum, böyle davranıyorum, bu hal üzereyim, bunu demem gerekiyormuş. İşte Kafirin suresindeki ey kafirler denmesi gerektiği gibi. İhlas suresinde Allah sizin dediğiniz gibi bir Allah değil. Sıfatlarıyla tek. Ahad. Bütün sıfatlarıyla tek. Ona hiçbir şey denk değildir. Denilmesi istenildiği gibi. Burada da Yusuf suresinin 108. ayetinde de ki ne diyecekmişiz? İşte benim yolum budur. İşte benim yolum. İnancımı, ahlakımı, toplumsal ilişkilerimi, siyasetim, hukuk, ekonomimi, ibadetlerimi belirlediği ve benim de yaşamak çaba gayretinde olduğum yolum budur. İnancımın ve yaşantımın belirleyen yol budur. Ben Allah'ın dinine güvenen bir delil ile davet ediyorum. Ben Allah'ın dinine görünen bir delil ile. Kur'an görünen bir kitap. Yer ve göklerdeki nice yaratılmışlar, insanın aklını devreye sokan görünen bir delil. Güneş bir delildir, ay bir, gece gündüz delildir. Yaratılan her bir varlık Allah'ın var, yaratıcı, hükmeden, yöneten, sek ve idare eden, çekip çeviren Rab olduğuna, yer gök içindeki her şeyin Allah'a itaat ederek ilah olduğuna birer delildir. Her şey Allah'a itaat ediyorsa o zaman yaratıcısı bir, sahibi, maliki bir, yöneten, meliki bir, görünen bir delil. Görünmeyen hiçbir delil yok. Kur'an elimizde görünen bir delil. Geçmiş 2500 civarında ayette Rabbimiz bize bildiriyor. Görmediğimiz o geçmişi görmüşüz gibi önümüze koyuyor. Görmediğimiz cennet, cehennem, mahşer yeri hesaplaşılacak o yerde, görmediğimiz kıyametin bize bildirimini yapıyor Rabbimiz, görmüş gibi hazırlık yapalım diye. Görünen bir delille davet ediyorum. Allah'ın nice yarattıklarına bakarak yaratıcı görünür. Yani yarattıkları görünür. Zatını göremesen de tecellisi yarattıkları görünür. Görünen bir delille davet ediyorum. Bana uyanlar da Allah ortak koşulmasından, ortaklardan, Allah'ı ortaklardan, ortak koşmaktan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. İşte benim yolum budur. O zaman herkes bir yol belirliyor. Geçmişi ataların yoluna, siyasi, demokrasiye layıklı, komünizme, sosyalizme, herkes bir yol belirliyor kendince. İnanç ve yaşam şekli belirliyor. Ya da İslam. İşte benim yolum. Benim belirlediğim yol. Benimle beraber olmak isteyen, işte benim Rabbimin ve Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı, pratikte 23 yıl uyguladığı bu yolun üzerindeyim. Aleyhisselatü Vesselam'a bunu dedirttiriyor. Bugün de herkesin kendi payına bulunduğu dönemde etrafına demesi lazım. Görünen bir delille bir davet ediyorum. O zaman davet edilen şeyin bir delil ile de olması lazım. Yer gökteki deliller ve Kur'an'daki delillerle. Biz onları ateşe çağıran önderler yaptık. Biz onları, kafir ve müşrikleri, ateşe çağıran önderler yaptık. Firavun gibi, Nemrut gibi, şeytan gibi. Kıyamet gününde onlara yardım edilmeyecektir. Kasas suresinin 41. ayeti. Bir toplum, kavim, kendinde olanı değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez diyor. Kurtarıcı beklemeyi, herkes kendi bulunduğu dönemi kendini kurtaracak. Nasıl yaşarsanız öyle idare olunursunuz. Toplumların inançlarına göre yaşantıları belirlenir. Ya da inandıkları gibi yaşarlar, yaşadıkları gibi de yönetilirler. Hani böyle bir söz, işte bak ayet ne diyor Rabbimiz Kasas suresi 41. ayetinde. Toplumlar nasıl inanıyorlarsa, inandırılıyorlarsa o inanca göre yaşantılar oluşturuluyor ve Allah-u Teala da o yaşantı ve inanca göre cehenneme götürecek önderler yaptık diyor. Firavun, İsrailoğulları ya da işte Kıptiler, Mısır halkı nasıl yaşıyorsa, İsrailoğlu zaten demeyeyim, sonraki nesilde öyle diyelim, nasıl yaşıyorlarsa Allah-u Teala öyle idareci gönderiyor. Bugün dünya toplumu nasıl yaşıyorsa, nasıl inanıyorsa başlarına öyle idareci seçiyorlar. Ateşe çağıran idarecileri önderler yaptık diyor. Kim bunlar? Hangi toplum? Hangi zamanın toplumu? Hangi beldenin yerin toplumu? Kimse üstüne almıyor. Kıyamet günde onlara yardım da edilmeyecektir. O zaman ahirette kiminle haşrolunacağına bir örnek de bu ayette, Kasas suresi 41. ayet. Toplumların yaşantılarına göre Allah-u Teala ateşe çağrılan önderler yaptık. Bu önder atalar olur, büyükler olur. Bu önderler din adamları olur. Ateşe çağırıyor, cennete çağırıyor gibi ateşe çağırıyor. Bunlar siyasi lider önderler olabilir. Her lider önder peşinden bir kişi, üç kişi, elli kişi, yüz kişi, bin kişi, milyon kişi, yüz milyon kişi önemli değil. Ateşe çağıran önderler. Niye Allah-u Teala bunu yapıyor? Biz onları ateşe çağıran önderler yaptık. Nice önderler, din adına siyasi alandaki önderler ateşe çağırıyormuş. Allah-u Teala bir kavim sağlam düzgün gidiyor da başlarına onları cehenneme götürsün diye haşa birilerini lider önder yapmıyor. Toplumlar nasıl inanır, nasıl yaşarsa onların o haline göre cehenneme çağıran lider önder yapıyor. Bir kavim özünde olanı, kendinde olanı değiştirmez, Allah biz onları değiştirmez diyor. Yani toplum mümin Müslüman kaldı da Allah-u Teala onları cehenneme götürecek lider önder yapmıyor. Kavim düzelmek istemiyorsa da değiştirmiyor, bozulmak istemiyorsa da Allah-u Teala müdahil olmuyor. Yani herkes aklın ortaya koyduğu kavradıklarını kalbiyle tasdikleyip doğrulayacak ki ya hak ya da batılda kalsın. Ahzab suresinin 67. ayetinde de ey Rabbimiz, mahşer yerinde hesap gününde bunu diyecek bir zümre. Ey Rabbimiz, dünyada Allah'a hayatını hükmedip yöneten, eğitip terbiye eden, çekip çeviren, efendi malik olarak, rızık verici olarak Allah'a Rab kabul etmeyenler ahirette ey Rabbimiz diyecek. Şeytan da ey Rabbimiz diyordu, ey Rabbim diyordu. Beni sen saptırdın derken yine ey Rabbim diyordu. Allah'ın Rab olduğunu çok iyi biliyordu şeytan. Ey Rabbimiz, biz efendilerimize, siyasi lider önderimize, büyüklerimize, atalarımıza, din adamlarına itaat ettik. İtaat ettik, onlara boyun eğdik. Onların emir ve yasaklarına uyduk, yerine getirdik. Ne diyorlarsa uyduk, tabi olduk. sorgusuz sualsiz itaat ettik. Siyasi din adam büyüklerimiz ve din adamlarına boyun eğip onların emir ve yasaklarına uyduk, yerine getirdik. Onlar ise bizi yoldan saptırdılar. Ahzab suresinin 67. ayet. Ahirette kim kiminle beraber olacakmış bu ayete göre? Biz büyüklerimize, efendilerimize itaat ettik. Biz babamızı, dedemizi nasıl görmüşsek, nasıl yaşamışlar ve inanmışlarsa biz onlara tabi olduk. Atasıyla o büyüğüyle beraber olacak. Hocası, şeyhi, lideri, önderi, siyasi lideri, önderi kimse kimin yolunda izinde gidiyorsa, yaşayan ve geçmişteki olan liderin, önderinin peşinde gidiyorsa, ahiret onunla beraber haşrolunacak. Onunla beraber bir araya gelecek. Ya da Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yolunda. Biz Hazreti Ali'ye tabiiz, Aleviyiz, Hazreti Ali'ye tabiiz diyenler, Hazreti Ali böyle mi inandı, yaşadı demek istiyorlar. Biz İmam-ı Azam'a tabiiz, Hanefiyiz diyenler, İmam-ı Azam'ın böyle yaşadığını mı iddia ediyorlar? İmam Şafii'nin böyle yaşadığını mı iddia ediyor Şafiiler? Herkes yaşantısına bakarak biz falancanın yolundayız derken, biz İbrahim'in yolundayız Yahudi ve Hristiyanlar derken, İbrahim bizdendi derken, İbrahim Aleyhisselam'a neyi konduruyorlar? Ne itham ediyorlar? Farkında olmadan şirk küfür itham ediyorlar. İbrahim de bizim gibiydi, ne demek ya? Bugün biz Resulullah'ın yolundayız diyenler hayatlarına bakmıyorlar mı? Kim kimin yolunda şu an? Herkes bunu görebilmek için iyi bir Kur'an bilgisine sahip olmak lazım. Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yılına iyi bakmak lazım. İbrahim Aleyhisselam'ın ve Kur'an'da hayatında bilgi verilen nice peygamberlerin ve ümmetlerin hayatlarına iyi bakmak lazım. Firavun'un söylem ve yaşantısına, yönetimine iyi bakmak lazım. Nemrut'un, Ad kavminin, Semud kavminin, Nuh Aleyhisselam'ın ve Lut Aleyhisselam'ın kavmilerinin yaşantılarına, lider önderleriyle beraber haşrolunup cehenneme nasıl gittiklerine bakmak gerekir. Zikir, hatırlama ve hatırlatma, 2500 civarında Rabbimiz geçmişten bugüne zikir yapıyor. Geçmişin hatırlatmasını yapıyor, iyi kötü. Mahşer yerinden bugüne bize hatırlatma yapıyor. Hesap gününden, cennetten, cehennem, kıyametten. Niye? Biz bir şeyi düşünelim diye. Kendi bakışımıza, inancımıza ve yaşantımıza bir yön verelim. Kur'an ve sünnet üzerine diye bir zikir, bir hatırlatma yapıyor. Kendisi zikir olan Kur'an, hatırlatan bir kitap. Sebe suresinin 40. ayetinde de Rabbimiz, bir gün Allah onların hepsini bir araya toplayacak. İşte o kıyamet günü, bir gün, o geldiği gün Allah onların hepsini bir araya toplayacak. Sonra meleklere, şunlar mı size ibadet ediyorlardı diyecektir. Melekleri, Allah'ın kızları gören Mekke toplumu niceleri, bunun üzerinden peygamberlerini çağıracak. Bunlar mı size benimle araya koyuyorlardı? İsa Aleyhisselam'a diyecek. Sizi ilah ve Rab ediniyorlardı. Din adamlarına, Veli, Kutup, Gavs denilenlere, bunlar mı sizi benimle aranıza koyuyorlardı? İnsanlar bir ara toplayacak. Senden medetumunu bekliyorlardı. Senden istiyorlardı. Sen mi bunları dedin? Bu bağlamda birçok ayet-i kerime. Allah onların hepsini bir araya toplayacak. Meleklerden bir şey isteyen, bekleyen, meleklere ibadet edenler için. Şunlar mı? Bu topluluk, bu insanlar size ibadet ediyorlardı, size boyun eğiliyordu, sizin emir ve yasaklarına uyuyorlardı, Allah'ın kızları olduğunuzu düşünüyorlardı meleklerin. Yani melekler dedi ki, bunlar mıydı sizi benimle aranızı araya koyuyorlardı, ibadet ediyorlardı, sizden bekletin içindeydiler, sizden fayda ve zarar göreceklerini düşünüyorlardı. Aynı söylem diğer kendisinden beklentide olunan, insanları çekip çeviren, Allah ile araya aracı konulan hepsi için denilecek. Ahkaf suresinin 5 ve 6. ayetinde Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar, Allah'ı bırakıp ilah olarak Rab, itaat edilen ilah, hüküm koyup çekip çevirip yönetilen Rab, koruyup gözeten sırdaş, dost, seven, destekleyen veli, güvenilip hayat teslim edilen vekil olarak Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendilerine cevap veremeyen, Allah'ın dışında hiç kimse cevap veremiyor,

o sıkıntısını ve darlığını gidermesi için birini yardıma çağırmasına dua denilir. Biz sıkışıp dara düştüğümüz zaman ihtiyacımızın gidermesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yardıma çağırmıyoruz, Allah'a çağırıyoruz. Kullarım beni sana sorarlarsa de ki ben onlara çok yakınım. Dua ettikleri zaman, yani beni yardıma çağırdıkları zaman, dua edenin duasına, yardıma çağıranın yardım çağrısına icabet ederim diyor. Onlar da benim davetime icabet etsin diyor Allah-u Teala. Yani benim duama. Ben de onları bir yere davet ediyorum. Beni birlemeye, isimleri sıfatlarla birlemeye ve kitabıma itaate davet ediyorum diyor Allah-u Teala. Cennete davet ediyorum. Onlar benim davetime icabet etsin. Ben de onların davetine, duasına icabet edeyim. Yani yardım çağrılarına icabet edeyim. Şimdi bu ayet duada sadece Allah'tan isteme, araya hiçbir aracının konulmayacağının apaçık delili. Bak kıyamet gününe kadar. Ne diyor ayet? Allah'ı bırakmışlar. Direkt ondan istiyorlar. Bu veli, kutup, gavs olur. Türbede yatan olur, yatmayan olur. Bu peygamber olur. İşte Hristiyanların, Yahudilerin yaptığı gibi, İsa Aleyhisselam'dan Meryem validemizden istediği gibi, Şia'nın Hazreti Ali'den, Hüseyin'den, Zeynep'ten istedikleri gibi, Hinduların, Budistlerin kendi din adamlarının istedikleri gibi. Bakın nereden geliyor bu şeyler? Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar hiç kimseden istenemeyeceğinin delili. Kıyamet gününe kadar diyor, kendilerine cevap veremeyenlere yardıma çağıranların, yardıma çağıran, dua edenlerden daha sapık kimdir diyor Rabbimiz. Bundan daha sapığı yoktur diyor. Oysa onlar bunların duasından, yani yardıma çağırmasından habersizdirler. Yani o yardıma çağrılan veli, kutup, gavs denilen kimse bundan haberi bile yok diyor. İnsanlar bir araya getirildikleri zaman, insanlar bir araya mahşer günü toplandıkları zaman, bu taptıkları, yani araya aracı koydukları, yardım, dua talebinde bulundukları, medet ya falanca dedikleri şeyler kendilerine düşman kesilir. Ve onların kendilerine ibadetlerini inkar ederler. Hayır, siz bizim yolumuzda izin de bizim dediklerimize uymamış. Aleyhisselatü Vesselam nicelen demeyecek mi? Bundan beriyim. İsa Aleyhisselam demeyecek mi Hristiyanlardan, Musa Aleyhisselam bunlardan beri olduğunu? Diyecek. Nice din adamları, İmam Azam, İmam Şafii gibi, Hazreti Ali bugünün Şiasından, Alevilerin yaptıklarından ben beriyim demeyecek mi? Siz benim bıraktığım yol, benim bıraktığım yol bu değil diyecek. Onların ibadetinden boyun eğip biz Hazreti Ali'yi böyle biliyoruz, o yoldayız diyorsa biri, Hazreti Ali bunu inkar edecek. Hayır diyecek, ben böyle bir yol, böyle bir din yaşamadım, geriye böyle bir örneklik de bırakmadım. Siz benim yolumdayım diye bana ibadet etmişsiniz, Allah'a ibadeti bırakmış, benim adıma uydurduklarınıza uymuş, boyun eğmişsiniz. Allah'a gönülden boyun eğmek yerine uydurarak bana boyun eğmişsiniz diye inkar edecek. Her sapan toplumun kimin adına saptığını söylüyorsa onlar adına. Allah onların hepsini bir araya toplayacağı gün, Allah onların hepsini bir araya toplayacağı gün, yani mahşer yerinde toplanılacak, kim kiminle haşrolunacak konu başlığı üzerinden, cinlere ey cin topluluğu, insanlardan birçok kimseler edindiniz. Başta da şeytan, cinlerin saptırdığı, kalplere vesvese vererek, kafir olanların saptırdığı, kalplere vesvese vererek insanların bir kısmını laiklikle, sosyalizmle, komünizmle, her türlü hevayla, bence, bana göreyle, benim düşünceme göre, bizim bakışımıza göre diyen, kendince kalbe verilen o şeytanların vesvesesiyle cin toplulukların, cinlerin, kafir olanların insanlardan grup edilmişler. Cinlerin insanlardan olan dostları da derler ki Rabbimiz, biz birbirlerimizden faydalandık. Biz birbirlerimizden faydalandık. Dünya için birbirimizden faydalandık. Ve bize tayin ettiğin vakit, o süre doldu. Bize vaat ettiğin vademize ulaştık. Tayin ettiğin vade ulaştık. Zamanımız, süremiz, dünyada bize ayrılan süre bitti. Allah da der ki, buyurur ki, sizin kalacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacaksınız. Cinler ve insanlar, bu bir kesim için. Demek cinlerle, onların kalbe verdiği vesveselerle hareket eden, belki cinlerden kimse arkadaşlığı

0: yoktur ama o cinlerin kafir olanların kalbese vesvese vererek saptırdıkları. Yine En'am suresinin 71. ayetinde arkadaşları kendilerini doğru yola davet ederek bize gel dedikleri halde arkadaşları gel sohbete gel Kur'an'ı dinle, Kur'an'a göre yaşayalım, hakimiyeti Allah'a verelim. Arkadaşları kendilerini doğru yola davet ederek bize gel dedikleri halde Allah'a birlemeye gel, Kur'an'a itaate gel, Resul'e itaate gel dedikleri halde şeytanın yeryüzünde aldattığı şaşkın gibi mi olalım? Bakın bugün herkes birini bir yere çağırıyor. Bir gruba, topluğa, bir inanca, biri demokrasiye çağırıyor, biri laikliğe, biri komünizme itaate çağırıyor. Biri gel kafamıza göre takınalım bizce bana göre ya çağırıyor. Birisi de Allah'a, ona itaate, Resulüne itaate, Kur'an'a itaate çağırıyor. Şimdi bu çağrılan kişi şeytanın saptırdığı, aldattığı, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşan gibi mi olalım? Çünkü bugün kim kiminle arkadaşlık ediyorsa, hakka çağrılıp hakta olanlarla beraber olmuyorsa şeytanın yeryüzüne saptırdığı şaşkın kimse gibi olurmuş. Ne yaptığını bilmiyor, neye inandığını, ne yolunda uğrunda koştuğunu bilmeden, dünyaya ne amaçla gaye çaba için gönderildiğinin farkında olmadan koşturan nice dünya insanı. Biz de mi bunlar gibi olalım? Bunlar şaşkın şaşkın. Biz de mi böyle olalım bu kadar bilgiden, tecrübeden? Dolayısıyla ya hakka çağıranlarla beraber olunacak, yoksa şeytan ona arkadaşlık edecek. O gün suçluları, mücrim, cürüm işleyen, suç işleyen, şirk, küfür, bidat, hurafe işleyen zincirlerle birbirlerine bağlı kimseler olarak görürsün. Her topluluk, kafir, müşrik topluluk, laik, demokrat topluluk, mücrimler o cürümü işleyenlerle beraber zincirlere bağlı olacak. Hepsi birbirine zincirlerle bağlı diyor ayet. Zincirlerle birbirlerine bağlı kimseler olarak görürsün. Onların gömlekleri katrandandır. Cehennemdeki gömleği katrandan yakıcı, yüzlerine de ateş kaplar. Yüzlerine ateş kaplar. İbrahim suresinin 49 ve 50. ayet. Kim kiminle beraber olacakmış? Aynı zulmü, cürmü, hatayı, şirki, küfrü beraberce işleyenler beraberce aynı zincirlere bağlanacakmış. Meryem suresinin 68. ayetinde de Rabbine yemin olsun ki senin hayatını hükmedip yöneten, yasa koyan, çekip çeviren, seni eğitip terbiye eden, rızıklandıran Rabbine yemin olsun ki elbette ki biz onları ve şeytanları bir araya toplayacağız. Şeytanları, şeytan ve onun yolunda ona askerlik yapan cinlerden olan şeytanları, insanlardan olan şeytanları, Firavun gibi, melesi gibi ve onlara tabi olanları. Biz onları kafir müşrik olarak inanan ve yaşayan ve onlara öncülük, liderlik yapan şeytanları bir araya toplayacağız. Minel cinneti ve nas, cinlerden ve insanlardan olan o saptırıcıları bir araya toplayacağız. O zaman şeytan, şeytana tabi olan bütün saptırıcılar ve onlara tabi olan toplumlar, hepsini bir araya toplayacağız. Sonra mutlaka onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş olarak hazır bulunduracağız. Ne Yahudisi, Hristiyanı, ne İslam toplumundaki nice cemaat topluluklar bu tehdidi kimse üstüne almıyor. Zaten bu uyarılar, tehditler üste alınmış olsaydı bu kadar tefrika, fitne, kargaşa, kaos olmazdı. Laik ve demokratik sistemler dünya üzerinde bu kadar egemen olmazdı yani. Meryem suresinin 85 ve 86. ayetlerinde o gün, o kıyamet günü takva sahiplerini Rahman olan Allah'ın huzurunda heyetler halinde toplayacağız. Evet, kafir müşrikler, kafir ve müşrikler tabi olduklarıyla, itaat ettikleri büyükleriyle, önderleriyle beraber haşrolunacaklar. Mahşer yerinde ve cehennemde, ama bir de bunun mümin olarak bir araya gelen zümreler. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ediyorsa dünyada, kendilerine nimet verilen peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle cennette arkadaşlık yapacak Nisa suresi 69'a göre. Herkesin yeri belli. Bugünden belli aslında. Bak bugün herkes inanç ve yaşantısıyla ahirette kim ile beraber olacağını ortaya koyuyor. Yarın ne getireceğini bilmediğimiz için yarın endişesi taşıyoruz. Yarın da çıkıp çıkmayacağımızı bilmiyoruz. Bizim için bu an önemlidir. Bu an hangi haldeyiz? O gün takva sahiplerini. Takva sahipleri kim? Allah-u Teala'nın 120 ile 130 civarında yasaklarından sakınan, kendini ve ehlini etrafındakileri koruyan, Rabbimizin belki 300'ün üzerindeki emredilenleri itaat eden, uyuma çaba gayretinde olan o muttakileri Rahman olan Allah'ın huzurunda heyetler halinde toplayacağız. Belki her peygamberin kendi ümmetleri mümin heyetler halinde, belki zaman dilimi olarak ya da bir lider önderin peşinden giden müminler olarak topluluk, cemaat ve heyetler halinde toplayacağız. Suçluları susamış olarak cehenneme süreceğiz. Muttaki olanlar gruplar halinde bir yere toplanacak. Kevser Havzu'nun Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında suçluları, şirk küfür üzerinde olanları cehenneme süreceğiz. Meryem suresinin 85-86. ayet. Taha suresi 102. ayetinde de o kıyamet günü sura üfürülür. Saat, yani o saat kıyametin kopma anı, sura üfürülür. O gün biz suçluları, şirk küfür işleyen, Allah-u Teala'nın sınırlarını, hudutlarını aşan, hayatı üzerinde inanç ve yaşantı hükmünü, hakimiyeti kendinde gören suçluları gözleri görmüş olarak bir araya toplayacağız. Korku, endişe, kaygı içinde onları bir araya toplayacağız. O gün yüzler vardır ki parlayıcıdır. Kitabı sağından almış, önden almış. Aleyhisselatü Vesselam'ın Kevser Havzı'na gitmiş. Yüzler vardır parlayıcı, gülücü ve sevinçlidir. O gün öyle yüzlerde vardır ki üzerleri toz topraklıdır. Onları bir karanlık bürümüş. Korku, endişe, yüzler kararmış. O korkunun, cehenneme gitme korkusunun, kitabın solundan verilmesi, hiçbir değer verilmemesi, yaptığı amellerin, her şeyin, hayattaki ne yapmışsa boşa gittiğinin verdiği üzüntü, kaygı, tasayla, sonsuz ceza görmenin korku ve endişesiyle yüzler kararmış. Bir kaza, musibet, bir dehşetli hastalık, deprem anındaki yüzlere bir bakın. Sevinçli günlerdeki yüzlere bir bakın. Peki ahiretin dehşeti karşısındaki yüzler sevinç ve üzüntü konusunda nasıl olur? Ancak görünce belli olur. İşte onlar, yüzleri kararmış, korku endişe taşımış olan yüzler, işte onlar kafirler ve facirlerin ta kendisidir. Hakkın üstünü örten, gizleyen, Allah'ın kitabını başka yasalarla örtüp gizleyen, Allah'ın sıfatlarını din adına ve siyasi alanlara vererek örtüp gizleyenler kafirlerdir. Mürselat suresinin 38. ayetinde de işte ayırma günü budur. Ayırma günü, hak ile batılın da olanların ayrıştığı gün. Sizleri de, öncekileri de bir araya topladık. Sizleri de, sizden önce izinde ve yolunda gittiğiniz kim ise bir araya topladık. Sizleri de, öncekileri de bir araya topladık. Kim kimin yolunda? Binlerce yıldır kim kimin? Firavun'un, Nemrut'un, haddaşanların ve bugün ve yarın gelecek olanlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya toplanacak. O ayırma günü, müminlerle kafirlerin ayrıştığı gün, herkesin lideriyle, önderiyle beraber geçmişte ve bugün beraber aynı yolu, yaşantıyı, inancıyı paylaşanlar bir araya toplanacakmış. O zaman kim kiminle beraber olacakmış? O ayrışma gününde sadece o gün bir arada bulunanlar değil, aynı inanç ve yaşantıyı insanoğlu yeryüzüne indiği an itibariyle kıyamete kadar gelecek kim kimin yolunda, izindeki öncekiler ve sonrakiler bir araya toplanacakmış. Ebu Davud'da geçen bir hadiste ümmetim 73 fırka olacaktır diyor. Biri müstesna, diğerleri ateştedir. Hristiyanlar 72-71, diyelim Yahudiler 72 fırka ya da 71-72, benim ümmetimde 73 fırka olacak. Bunun için de bir fırka, yani aynı hedef, aynı amaç, çaba, gaye doğrultusunda Kur'an ve sünnet üzere hareket eden bir fırka. Fırkayı Naciye, Necat, Kurtulmuş fırka içinde. Bir önceki ayet, geçmiştekiler, öncekiler ve sonrakiler bir araya toplanacak. O zaman Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar. Kim Allah'ın hükmüne ve Resullerin örnekliğine göre hareket ediyorsa beraber olacaklar. O zaman Aleyhisselatü Vesselam'a inen bu hükme kıyamet gününe kadar kim Kur'an ve sünnet bağlamında sünnet ehli Aleyhisselatü Vesselam'a sahabesinin yaşantısı üzerine, sünneti yolu yaşantısı üzerine devam ediyor ise onlar müstesna, diğerler ateştedir. Onlar benim ve ashabımın yolunda olanlardır. Sünnet bir yol, yaşantıdır. Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin yaşandığı, inandığı ve yaşandığı gibi yaşanılıyorsa o yol üzerinde olanlar, o da bir fırkaymış, kıyamet günü beraber olacak. Diğer 72 fırka, inanç üzerinden farklı sapmış olan fırkalar, o yolu oluşturanlarla da beraber olacak. Hud suresinin 98. ayetinde Rabbimiz, başta demiştim, Firavun kıyamet gününde kavminin önüne düşecek. Firavun, melesi, kavmi. Firavun tek başına cehenneme gitmiyormuş. Kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları suya götürür gibi ateşe götürecektir. O varmış olacakları yer ne kötü bir yerdir buyuruyor Rabbimiz. Demek ki sadece idareciler, saptırıcılar, öncüler o suçun cezasını çekmeyecekmiş. Onları destekleyen, savunan, koruyan, himaye eden, ses çıkartmayan da hepsi, herkes o işin ortağı olarak beraberce, zulmün, şirkin, küfrün ortağı olarak beraberce ateşe girecekmiş. Öncü, dünyada öncü olanlar cennete de giden öncüler, cehenneme de götüren öncüler olacakmış. Âl-i İmrân suresinin 28. ayetinde de Rabbimiz, müminler müminleri bırakıp da kafirleri veli edinmesinler. Niye? Bugün kim kiminle beraber bir yol paylaşıyorsa, birbirine yardım edip koruyup gözetliyor, seviyor ve destekliyorsa, arkadaşlık ediyorsa, yani birbirine veli oluyorsa ahirette beraberdir. Rabbimiz müminler birbirinin velisi, kafirler de birbirinin velisidir. O zaman müminler, Allah'ın veli olarak seçtiği müminleri bırakıp hakkın üstünü örten, gizleyen kafirleri veli edinmesin. Çünkü bugün kim kiminle beraber velayeti, veli olmayı paylaşıyorsa, bir hayatı paylaşıyorsa, destekleyip yardımcı, koruyup gözeten, seven ve destekleyen birbirlerine veli oluyorsa ahirette de beraber haşrolunacaklar. Onun için diyorum, müminler müminleri bırakarak kafirleri veli edinmesin. Mücadele suresinin 22. ayetinde de Allah'a ve ahiret gününe iman eden, Allah'a kavuşacağını onun sıfatlarıyla birlemiş olan, ahiret gününe de iman eden, yani güvenen, Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenen, ahiretin hesap gününü, her şeyin karşılığının verileceğin gününü bilen, güvenen, iman eden bir kavmin, böyle bir topluluğun, Allah'a ve Resulüne isyan eden bir kimseye, Allah'a ve Resulüne isyan eden, Allah'ın ve Resulünün hükmünü hayatına sokmayan, desteklemeyen, güvenmeyen bir kimseye sevgi beslediğini göremezsin. O zaman niye sevgi beslenmeyecekmiş? Çünkü kim kimi severse sevdiğiyle beraber olur. Dünyada kişi sevdiğiyle beraber, diyordu Aleyhisselatü Vesselam, ahirette de beraber olur. Allah'a ve ahiret gününe güvenen müminlerin, Allah'a ve Resulüne isyan edenlere sevgi besleyemezler. Çünkü sevgi beslendiği an sevgi, muhabbet, bağlılık o tarafa geçecek. Sevgi beslediğini göremezsin. Velev ki onlar babaları, oğulları yahut kardeşleri yahut aşiretleri olsun. Sevgi besleyeceğimizin içerisinde baba, oğullar, kardeşler ve aşiret, soysop, sülale fark etmez diyor Rabbimiz. Çünkü bugün kim kiminle inanç noktasında, yaşantı noktasında beraberse ahirette beraber olacak. Maide suresinin 51. ayetinde de ey iman edenler, ey Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenenler, Yahudiler ve Hristiyanları veliler edinmeyin. Yani onların laikliğini, demokrasisini, Allah'a ve kitabına olan bakışları gibi siz de onlar gibi bakmayın. Onların yardımcısı, destekleyeni, koruyup gözeten olmayın, seveni olmayın. Peki Yahudi ve Hristiyanları biz desteklemiyoruz diyenler onların dini bakışta olan yolları destekliyorlar. Onların siyasi yollarını destekliyorlar. Onlar birbirlerinin velisidir. Birbirlerini destekler, korur, severler, himaye eder, barındırırlar. Sizden kim onları veli edinirse onlardandır. Maide suresi 51. ayet. Sizden kim onları veli edinirse, onların yasalarını, yollarını, yaşam şekillerini destekler, sever, himaye eder, korur, veli edinirse onlardandır diyor. Onlar ki müminleri bırakıp kafirleri veli ediniyorlar. Müminleri bırakmış, hakkın üstünü örtenlere yardımcı, destekleyip seviyorlar, koruyorlar. Onların yanında izzet ve şeref arıyorlar. Onlarla beraber olmak da üstün acı falancalarla beraberiz. İzzet ve şeref arıyorlar. Şüphesiz ki bütün izzet ve şeref yalnız Allah'a aittir. Nisa suresinin 139. ayeti. Kim? İzzet ve şeref Allah'a aitmiş. Kim Allah'ın kitabına ve Resulünün örnekliğine tabi oluyorsa izzet ve şerefi Allah'ın yanında aramıştır. Orada aramayan, Kur'an ve sünnet üzerine bağlamında İslam üzere bir izzet ve şeref aramayan kafir, müşriklerin, layık demokratların, Amerika'nın, Avrupa'nın yanında izzet ve şeref arar, Allah arattırır. Kur'an ve sünnetin izzet ve şeref aramayanı Allah diğer tarafta arattırır. Tevbe suresinin 119. ayetinde, ey iman edenler, ey Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenenler, Allah'a karşı muttaki olun, onun yasaklarından sakının, emrettiklerini yerine getirin ve sadıklarla beraber olun. Üzü ve sözü doğru olan, kalben doğru, amelleriyle de doğru, sözüyle de doğru olan sadık, siddik olanlarla beraber olun. Bugün sadıklarla beraber olan ahirette de beraber olacak çünkü. Ahmed İbni Hanbel ve Tirmizi'de geçen bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam sizin için Deccal'dan daha çok, hani Deccal'ın saptırmasından daha çok Deccal olmayanlardan korkarım diyor. Hani Deccal'ın da bir fitnesi var. Ben asıl diyor sizin için Deccal olmayandan korkarım. Onlar kimlerdir diyor sahabe? Saptırıcı imamlardır. Saptırıcı imamlar, önderler, din adamları. Önderlik yapan, yolunda izinde gidilen, sözü dinlenilen kimse, saptırıcı olanlardan korkuyorum. Yine Deylemi'de geçen bir hadiste, siz ne halde iseniz başınıza o halde idareciler gelir. Nasıl yaşıyorsanız ve inanıyorsanız o yaşantınıza ve inancınıza göre idareciler başınıza gelir. Ve onlarla da beraber yaşarsınız, destekler, savunur, korursunuz, ahirette de beraber haşrolursunuz. İbrahim suresinin 22. ayetinde de Rabbimiz, iş olup bitince, kıyamet koptu, mahşer yerinde hesaplar göründü, iş olup bitti. Şeytan şöyle der, hesaplar görüldü, cehenneme gidenler cehenneme, cennete gidecekler, belirlendi, iş olup bitti. Herkes hak ettiği yere gidecek. Şeytan şöyle der, şüphesiz ki Allah size gerçek vaatle vaat etti. Allah da size bir vaat etti. Cenneti, cennete giden yolu, rızasını vaat etti. Ben de size bir vaatte bulundum. Şeytan diyor, Ben de size vaat etmiştim. Fakat ben size yaptığım olan vaadimden döndüm. Çünkü benim vaadim dünyadaydı. Buraya geldik, artık ben de size bir şey yapamıyorum. Ben vaadimden döndüm. Benim sizin üzerinde hiçbir nüfusum, gücüm, etkim, tasarrufum yoktu. Sizi zorla bir şey yaptırmadım. Ben sizi çağırdım, siz de çağrımı kabul ettiniz. Şunu destekleyin, bunu desteklerin, inanmayın, sapın. Haram, şirk, küfür önemli değil. Size vesvese verdim, siz de hemen bu vesvesemi kabul ettiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Çünkü akıl, irade sizin elinizdeydi. Ben size vesvese verdim, siz muhakeme, muhasebe yapacak akıl size verilmişti, sizin kontrolünüze. İradeniz de siz onu yaptınız, iradenin kontrolü de size vermişti. Vicdanla sorgulayabilirdiniz, vicdanın da kontrolü size aitti. Beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ne ben sizin kurtarıcınızım, ne de siz benim kurtarıcımsınız. Daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı da istemedim. Yani dünyadayken Allah'ı bırakın, beni ilah ve Rab edinim demedim diyor şeytan. Şüphesiz ki ben inkar ettim. Yani beni Allah'a ortak koşmanızda şüphesiz ki ben inkar ettim. Ben böyle bir şey istemedim. Elbette ki zalimler için can yakıcı azap vardır diyor şeytan. Ya da diyecek İbrahim suresinin 22. ayetinde. Şeytanın bunu bütün kafirlere diyeceğini bugünden Rabbimiz bildiriyor. Daha denmemiş hadiseyi. Onların durumu şeytanın durumu gibidir. Hani o insana inkar et der, insan inkar eder. Hakkın üstünü ört gizle. Sanki ahiret yokmuş gibi yaşa. İnkar edince de şeytan şüphesiz ki ben senden beriyim, uzağım. Muhakkak ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Haşr suresinin 16. ayet. Şeytan bile korkuyormuş insanın yaptığından, şeytandan daha da sapkın hale gelebiliyormuş. Şeytan hakkı ört, gizle, Allah'ı yoksa, kitabı yoksa, dünyada kendine göre, kafana göre hayat yaşa, sanki hesap kitabı yokmuş gibi davran, hak olanın üstünü ört gizle der, insan da bunu yapar diyor. İnsan bunu o denli yapıyor ki şeytan bile şaşırıyor. Ya diyor, ben senin yaptığından uzağım, beriyim. Ben bir tane isyan ettim, sen yüzlerce isyan ediyorsun. Ben bir tane emrin üstünü örttüm, hakimiyet bana ait dedim. Sen Kur'an'ın bütününü örtmüşsün, hakimiyet bana ait diyorsun. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi. Bütün kainatı çekip çevirip yöneten, sek ve idare eden Allah'tan ben korkarım diyor şeytan. Subhanallah. Haşr suresinin 17. ayetinde nihayet her ikisinin de akıbeti ebedi olarak içinde kalacakları ateşte olmaktır. Zalimlerin cezası işte budur. Haşr suresinin 17. ayetinde. İsra suresinin 71. ayetinde de o gün bütün insanları Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek bütün insanları önderleriyle çağıracağız. O an kendi dönemlerinde olan ya da geçmişte yaşamış, kimin yolunda, izinde, yasasına, yoluna göre yaşıyorsa önderleriyle çağıracağız. Amel defterleri sağlarından verilenler, işte onlar kitaplarını okurlar. Amel defterleri sağından verilenler, onlar kitaplarını okurlar. Kıl kadar zulme uğratılmazlar. Kıl kadar, çok ince, hassas, küçücük kadar zulme uğratılmazlar. Yani herkes ne gönderdiyse bugünden ahirete, ne kazandı, hak ettiyse inanç olarak ve amel olarak onun karşılığını görecek buyuruyor. Yani kimseye kıl kadar zulmedilmiyor. Bir kişi cehenneme gidecekse hak ettiği cehenneme gidecek. Bir kişi cennete gidiyorsa hak ettiği, kazandığı o yere gidecek buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla kimin yolunda, izinde gidiyor ise onunla beraber haşrolunacak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
10: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
4: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 18 08 İşte bu kadar.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
6: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
3: Aksa Akustik Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. Aksa Akustik

0: plastik.com.
1: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ba'd. Bugünkü dersimiz kitaplara iman etme. Doğrusu bu kitaplarla, geçmiş kitaplarla oynamaları, günümüzdeki halinin çok bir karmaşı, içinden çıkılmaz bir hale gelişi beni de mahvetti. İnşallah sizi de yormasın. Niye? Şu anda ne bunların hali? En azından bir yazılı metin olarak bilelim ki bunların dinlerinin de şu andaki halini bir ayına oturtturalım diye. Bilmeyenler veyahut da bilmemezlikten gelenler işte dinler diyaloğu, dinler kardeşliği şundan bundan bahsediyorlar. Bu bakımdan önemli bir konu. Şimdi kitaplara iman, bir kitaplar var. Yani yazılmış, kitap haline getirilmiş. Bir de sayfeler var ki, yani yazılmamış. Yazılan kitaplar, malumunu sırasına göre aldım. Tevrat, burada olması gerekiyordu. Zebur, 2-3 İncil, 4 Kur'an-ı Kerim. Detayına gireceğim. Sahifeler. Sahifelerin ne kadar olduğu Kur'an'da veya sağlam hadislerde yok. Siret kitaplarında zikrediliyor. Kur'an'da sadece Suhuf-i İbrahim ve Musa, İbrahim ve Musa'nın sahifeleri diyor, sayısını da belirtmiyor. Fakat ta küçükten bizlere büyüklerimiz ezberletirlerdi. Siret kitaplarında da geçiyor. Sahifelerin 100 olduğu, yani kitap haline getirilmeyen sahifelerin 100 olduğu. Bunlardan 10'unun Hazreti Adem'e, 50'sinin Şif veya Şit aleyhisselama, Hazreti Adem'in oğlu oluyor. 30'unun Hazreti İdris'e, 10'unun da Hazreti İbrahim'e verildiği siret kitaplarında zikrediliyor. Buna dair sağlam bir hadis, Kur'an'da bir ayet yok, sadece Suhuf-i İbrahim ve Musa, İbrahim ve Musa'nın sahifeleri diyor ama ne olduğu belli değil. Diğer sahifeler Kur'an'da zikredilmiyor. Bu hususta sağlam bir hadis var mı? Ben bilemiyorum, varsa da görmedim ama siret kitaplarında geçiyor. Ne demektir? Bunlara güvenimiz o kadar olacak yani. Zaten herhangi bir kalıntıları da yok. Yani şu da Hazreti İbrahim'e inen sahifelerin şu maddesidir gibi bir şey yok. Onun için fazla incelemeye veya üzerinde mıncıklamaya gerek de yok. Kitaplara inelim, gelelim. Kitaplarda iniş tarihlerine göre sıralandırmaya çalıştık. Bir Tevrat ki Hazreti Musa'ya verilen. İnşallah peygamberler bölümünde göreceğiz. Ülül azm peygamberler var, 5 tane. Yani kararlılık da rüştlerini ispat etmiş. Seçkin ki Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim 2, Hazreti Musa 3, Hazreti İsa 4, Hazreti Muhammed 5. Şimdi bu Tevrat Hazreti İbrahim'e değil, Hazreti Musa'ya verilen, indirilen kutsal kitap. Kur'an çeşitli ayetlerinde bunu zikrediyor. İkinci kitap halinde olan Zebur. Bu Hazreti Davud'a verildiği yine Kur'an'da zikrediliyor. Ve eteyne Davud'a Zebur'a. Davud'a da Zebur'u verdik. İnşallah naslar okurken sizlere değineceğim. Üçüncüsü İncil ki Hazreti İsa'ya verilen ve bu da Hristiyanların bugün kutsal kitap kabul ettikleri kitap. Dördüncüsü ve sonuncusu Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş. Bu kitapların günümüzdeki haline Kur'an belli. 114 sure, şu kadar ayet, hatta şu kadar harf, şu kadarı noktalı, şu kadarı noktasız. Şu kadar cim, şu kadar mim, onları dahi sayıp gözümüzün önüne koymuşlar. İsteyen okuyabilir. Kur'an'da kaç tane elif var? Kaç tane ba var? Yani harfleri bile belli. Motomot. Allah-u Teala korumuş, herhangi bir tahrifata uğramamış ve uğramayacak inşallah kıyamete kadar, bu böyle. Bugün yeryüzünde semavi din diye adlandırılan bir, biliyorsunuz, Yahudilik var ki Tevrat onlara indirilmiş. İkisi Hristiyanlık var, İncil de onlara indirilmiş. Yani onların peygamberi Hazreti İsa'ya. Tevrat'ın mensupları yeryüzünde 20 küsür milyon. Yani Yahudilerin tümü 21 küsür milyon. Bütün yeryüzünün Yahudileri. Tevrat başlıca iki kısma ayrılıyor şu an Yahudilerin inancına göre. Bir, yine Tevrat adı veriyorlar. İki, Talmud adı veriyorlar. Tevrat dedikleri beş kısımdan müteşekkil, beş kitaptan. Ki şurada yazılı Tekvin, Huruç, Leviyyin, Adet, Tesniye diye adlandırılan beş kitaptan müteşekkil. Yani Kur'an'da öyle bir şey yok. Sure var, kitap, bunların kitapları tamamen ayrı. Biri başka bir bölüm, öbürü başka bir bölüm. Beş bölümden oluşuyor. Bunlara ait bazı özelliklerden bahsedeceği olursak, şu Tekvin, Yüce Mevla'nın kainatı nasıl yarattığını, Hazreti Nuh'un tufanı, ondan sonra Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, yani Yahudilerin atalarından da bahseden bölüm. Bu Huruç'un Türkçesi çıkış demek. Yani İsrailoğullarının Hazreti Musa ile birlikte Mısır'dan çıkıp, işte o Kur'an'da zikredilen olayları daha az, daha çok kabartarak veya düşürerek anlatan bölümüne çıkış deniyor. Üçüncü bölümü Leviyyin denilen, bu aslında dini hükümler ki Tevrat bu yani. Diğerleri kıssa. Dördüncü bölüm sayı dedikleri, Sina çölünden Yahudilerin çıkarak Filistin'de geçmiyor eski kaynaklarda, Ürdün yerine Erden geçer. Erden eski adı. Erden topraklarına gittikleri, yani Filistin'e gittiklerinden bahsediyor. Orada işte neler oldu, neler olmadı. Şu son bölüm aşağı yukarı 600 sene sonra bir mağarada bulunmuş. Bulduklarında orada 600 veya 100 sene sonra bir mağarada, yani Hazreti şeyden sonra 100 sene sonra, Musa'dan sonra bulunmuş. O mağarada bulunan kitabı getirmişler. Onlara göre Ezra diye bir peygamberleri var, ona sunmuşlar. Ne dersin, bu da Tevrat'ın bir parçası mı? He he demiş, orayı ilave etmişler. Çünkü bu Hazreti Musa'nın ölümünü, nasıl defnedildiğini bahsediyor. Hazreti Musa'ya gelen kitap ölümünü, ölüm merasimlerini anlatır mı? Belli ki sonradan ilave edilmiş bir şey. Velhasıl her halükarda şu beş kitap neyi oluşturuyor? Tevrat. Tevrat'ın bir adına diyorlar ki yazılı metinler. Tora, aslında Yahudice kelimesi Tevrat'ın aslı. Tora, Tora Arapça diline Tevrah olarak geçmiş, Kur'an'da öyle ifade ediyor. Yazılı metinler Tevrat. Yahudilerin tümü değil bir kısmının inancına göre yazılı metinlere ilaveten bir de sözlü metinler varmış. Yani Hazreti İsa'ya gelmiş, o yazdırıp kitap haline getirtmemiş, fakat sözle milleti anlatmış. O sözlü metinlerde ona inen metinler olduğuna göre, gelin sonradan bunu bir kitap yapalım, sözlü metinleri diye bir grup alim çıkıyorlar, Yahudiler, Mişna adlı bir kitap yazıyorlar. Yani Hazreti Musa'nın sözle bize anlattığı ilahi kelamlar, yazılmayanlar. Ne biliyorsun ki Yahuza Haktuş bunların başı. Hazreti Musa bunları diliyle söyledi. Sen de ezberledin mi kardeş? Nerede görecek ki nasıl ezberlesin? Ama demiş tamam. Bu Mişna'yı yaptıktan sonra Talmud'un anlaşılmayan atasözleri gibi şeyler olduğundan son dönemde gelen alimler demişler biz bu Mişna'yı biraz açalım. Cumara diye adlandırılan Iraklılar kendilerine göre bir cumara yapmışlar. Filistinliler kendilerine göre bir cumara. Yani suyunun suyu tabiri caizse, şerhin şerhi. Bunların hepsini birleştirmişler şu andaki şekliyle, ne yapmışlar? Talmud. Demek ki Tevrat bir, yazılı metinler olduğunu inanıyorlar. İki, sözlü metinler olduğunu inanıyorlar. Sözlü metinleri de bilahare hocaları, alimleri kitap haline getirmiş. O kitabında bir de şerhi yapılmış. Sözlü metinler, şerhleri hepsi birden Talmud. O Tevrat ise yazılı metin eskisi gibi. Tevrat'ın bugünkü hali bu. Yahudiler bu iki kitaptan hepsi ikisine inanıyor mu? Bu hususta iki mezhebe ayrılıyorlar. Rabbaniyun karraun, Rabbanistler, Rabbe kullar manasına. Bir de karraun, metinciler, metni okuyanlar demek. Şu andaki yeryüzündeki Yahudiler iki mezhep. Şu birinci mezhep, şu ikisine de bunların inanıyor. Diyor ki Tevrat da hak kitaptır, Talmud da o son şerhleriyle, mehleriyle hak kitaptır ve ikisi de Allah tarafından Hazreti Musa'ya indirilmiştir. Kim? Rabbaniler. Karraun ise diyorlar biz okunan metinlere, kıraat edilen metinlere itibar ederiz. Talmud uydurmadır, Tevrat değildir, ilahi kelam değildir. Bugün Yahudilerin bu iki mezhebinden birincisi çoğunluk. Yani hem Tevrat'ı hem de Talmud'u kitap kabul edenler çoğunlukta. Bunlar da zamanla iki mezhebe ayrılmışlar. Eşkinazım, Seferadyum diye adlandırılanlar ki bu batılı Yahudilerin mezhebi, yani Rabbanilerin batıda, Avrupa'da, Amerika'da, orada olanlar Eşkinazım mezhebinde. Rusya doğuda olan Yahudiler de Mısır'da Seferadyum Yahudileri, Türkiye Yahudileri İspanya kökenli olduklarına göre beklenilir ki Eşkinazım olsunlar. Bilemiyorum nedir mezhepleri. Kendilerine de bir şey sordum mu müthiş kızıyor. Ne mezhebi karıştırıyorsun? Bende mezhep yok. Hristiyanlara da söyle sen Katolik misin, Ortodoks musun, müthiş kızıyorlar. Biz de ayrımcılık mı yapıyorsun filan diye. Aralarında çok fark var ya, kapatmaya çalışıyorlar. İsrail devleti bu iki şeyden müteşekkil. Rabbaniler, Karrain. Batı Yahudileri de var. Yani Amerika göçmenleri, Rus Yahudileri de var. İsrail'in Cumhurbaşkanı Genelkurmay Başkanı'nın İran Yahudisi olduğunu biliyor musunuz şu andaki? Yani Doğu Yahudilerinden. Eşkinazım, Seferadyum mezhepleri, bu Rabbanilerin, Karrain onlarda sadece o beş kitap olan Talmud'a bağlı. Tevrat'a bağlı, Talmud'u reddediyorlar. Bunların bir sakat tarafı var. Madem ki Tevrat'ın metniyle bağlı kaldık, biz bundan altından kendimize göre manalar çıkaralım. Herkes içtihat etmiş. Ben bundan bunu anlıyorum. Yani metne sadakat gösterelim derken aklı kullanarak epey Yahudilikte var olan şu andaki Yahudilikte oynamalar kendileri yapmışlar, diğerlerinden farklılar. Daha önce size batınileri anlatırken kabalistler diye bir şeyden anlatmıştım. İşte bir şeyin bir zahiri manası vardır, bir de batını manası diyenlerin piri bunlar. Neredeyse insan götürüp getireceği, bağlayacağı var, her şeyde Yahudilerden çıkıyor fakat kötü olması şartıyla. Yani bir Darwin bakıyorsun ki Yahudi, bir Marx bakıyorsun ki dedesi Yahudi, bir efendim işte o affeder seksüallerin babası bakıyorsun ki Yahudi. Böyle işleri güçleri yufsidune filer maalesef. Bunlar Tevrat'ın metninden, harflerinden mana çıkarmada çok ileri gitmişler. Onların da öyle bir acayiplikleri var. Şu an İsrail devletinde bunların hepsi de var. Yeryüzünde Yahudi az olduğundan, hatta biliyorsunuz ki Habeşistan'daki zencilere de siz filaşa Yahudileri dedi, göç olarak aldı, kabul etti. Onlar Yahudi dinine mensuplardı. Halbuki renkleri, tipleri farklı. Onlar da çünkü ırk esas. Yani bu mezheplerinin farklılığı İsrail'i rencide etmiyor. Şey bu, Yahudilerin durumu bu. Geçiyoruz Hristiyanlara. Bunların durumu daha garip. Şimdi Hazreti İsa'ya bizim Kur'an'ın izah ettiği gibi Allahu Teala diğer peygamberlere indirdiği gibi hak kitap olarak İncil'i indirmiş. Hazreti İsa'ya İncil geldikten sonra kaleme aldırarak alın yazın İncil bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derilere, kemiklere, omuz kemiklerine, taşlara yazdırmış. Sahabiler muhafaza etmişler, sonra gelmiş malzemeler bir araya getirilmiş, kitap haline getirilmiş. Fakat böyle bir durum yok. Niye yok? Çünkü Hazreti İsa'nın gelişi Yahudilerin ağrına gitmiş ki Hazreti İsa aslında Yahudi ırkında. Bunu parantez içi söyleyelim. Çünkü Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem, Hazreti Davud'un sülalesinden aşağı inme yani. Yani Yahudiliğe ters bir şey yok. Fakat gel gör ki Yahudiler peygamberler illa bizden olur diye bir iddiaları var ya. Gel gör ki Hazreti İsa onların sapmalarına birdenbire sert çıktığından kaldıramamışlar. Alışmışlar milleti sömürmeye, meddahlık yapmaya Bizans İmparatorluğu putperestlere. O da gelince nasıl böyle yapıyorsunuz deyince Hazreti İsa ona tabi olanlara müthiş işkenceler yaptıklarından rahat bir zeminde İncil'i kaleme alma olmamış. Olmayınca Hazreti İsa'dan aşağı yukarı 60 sene sonra başlıyor, yıllar gidiyor. Bir İncil var, Metta denilen, Matta veya denilen kişinin yazdığı İncil. Ki bu Metta Hazreti İsa'nın havarilerinden, yani ona iman eden 12 şakirtlerden olduğuna inanıyorlar. İkinci bir İncil var, İncil Markos denilen ki bunun da Hazreti İsa'nın 12 şakirtlerinden biri olduğunu inanıyorlar. Üçüncü bir İncil var, İncil-i Luka ki bu da talebesinin talebesine ait olduğuna, onlara göre son bir İncil var, İncil-i Yuhanna, bu da yine talebesinin yazdığı 4 İncil. Vaka İnciller 104'e kadar ulaşmış yazılan İnciller. 381'lerde olacak. İstanbul'da bir toplantı yapıyorlar. Bu karmaşaya bir son verelim. Herkesin elinde bir İncil var. Bunlardan hak olanları batıllardan seçelim diye. İşte bu 4 İncil'i seçiyorlar o 100 küsur İncil'in içinde. Ve seçme işini o zamandaki Bizans İmparatorluğu'nun kontrolü altında yaptırıyorlar. Bizans İmparatorluğu'nun genel temayününe ters düşmeyecek tipler kabul ediliyor. Bu 5 İncil'e ilaveten bir de İncil-i Bernaba var. Bernabe veya Bernaba. Bu İncil-i Bernaba'da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ismi bolca geçiyor. İnşallah metinleri okurken size anlatırız. Bu İtalya'da, Roma'da Papa Sektes denilen birinin kütüphanesinde Feramirino denilen bir papaz tarafından bulunuyor. Okur okumaz papaz iman ediyor, kendini tutamıyor, haykırıyor. Gelin, ben gerçek bir İncil buldum. Bu Muhammed hak peygambermiş, yanlış ettik. Tabii ki Hristiyanlar bir şey toplantı yaparak bu İncil'i devreden çıkarıyorlar, yasaklıyorlar. Günümüzde baskısını bulma da o kadar zor, ancak Müslümanlar basarsa var. Bu %100 sağlam bir İncil anlamına gelmiyor. Orada da çok tahrifatlar var. Fakat mühim olan Resulullah'ın isminin geçişi, oraya iman edilmesini vurgulaması, Hristiyanların aleyhine olması, Müslümanların lehine olması bakımından yeterli bir İncil. Bu 4 İncil'in hepsi Hristiyan mezheplerinin hepsi tarafından kabul ediliyor. Aralarında oldukça farklılıklar, çelişkiler bol ve bu affediliyor Hristiyanlar tarafından. Niye affediliyor? Çünkü Hristiyanlar Allahu Teala'nın gökten Hazreti İsa'ya kitap indirdiğine inanmıyorlar. Diyor onun yanında yani ben Hristiyanlarla muhatap olduğumdan biliyorum. Onun yanında kağıt kalem mi vardı, yazdı yazdı, attı aşağı, dalga geçiyorlar yani Kur'an-ı Kerim'de. İşte bir melek gönder, vazifelendirip gönderemez miydi? Allah'ın işi gücü yok da bunu mu yapacak? Peki ne sizin bu İncil'leriniz? Diyor ki Hazreti İsa'nın sözleri, işleri, tavsiyeleri. İncil'i zaten okurken manası müjde. Yunanca bir kelime İncil. Müjde. Sevindirici bir haber demek. Bu müjde veya sevindirici bir haber, yani Hazreti İsa'nın yaptığı işler, söylediği sözler ve bir de insanlara yaptığı nasihatler. İncil bundan ibarettir. Allah onu bir İsa'nın bir tarafını anlatmıştır, diğer öbür tarafını anlatmıştır. Veya biri demiştir ki o işte filan yerde şu işi yaptı, öbürü demiştir ki şu işi yaptı, normal çelişkili olabilir diye tevilin veya sineye çekmenin yolu buradan geçiyor. Çünkü İncil'i ilahi kelam kabul etmiyorlar. Bu dört İncil'e iman eden, diğerlerini de şeyden kaldıran Hristiyanlar kaç mezhebe ayrılmış? Baştan iki mezhebe ayrılmışlar. Yakubiler, Melkaniler. Yakup denilen Urfa'nın bir patriği varmış. Bu patrik o zaman diyor ki, hepsi de acayip de, Hazreti İsa'nın tek bir tabiatı vardır, o da sadece Allah'tır. İnsanlık tabiatı yoktur. Tabi buna Melkani demek, melik Arapçada kral demek veya imparator demek. Bir Yakupçular, iki imparatorçular. Bizans imparatorunun düşüncesiyle ters düşmüşler. Bunlar demişler hayır, Hazreti İsa'nın iki tabiatı var. Lahut Masud, hem Allah'tır hem de insandır. Ben ısrar ediyorum, o sadece Allah'tır diyen Yakubistleri fark etmişler kiliseden. Bunların kutsal kenti Mısır'ın İskenderiye şehri. Mısır'daki Hristiyanlar Yakubist. Onun için Batılılar tarafından o kadar taltif görmüyorlar. Çünkü Hazreti İsa'yı sadece Allah tabiatı kabul ediyor, haşa, insan kabul etmiyor. Bir bu mezhep, iki kralın mezhebi olanlar, iki tabiatlı diyenler de kendi arasında üç mezhebe ayrılmışlar. Bir, Katolikler, iki, Ortodokslar, üç, Protestantlar. Katoliklerle, bunlar arasında farklarla. Katolikler diyorlar ki, biliyorsunuz daha önce demiştim, hepsinde müttefakun aleyh, haşa, Yüce Mevla üç parça oldu. Allah üç parça oldu. Bir, kendisi. İki, Meryem'de oğlu şeklinde tecelli eden İsa. Üç, Ruhul Kudüs denilen yaratık. Yaratık değil, Allah haşa, onlara göre. İhtilaf şurada başlıyor. Allah-u Teala'dan İsa tamam koptu. Ruhul Kudüs ana merkezden mi koptu yoksa ikisinden mi koptu? Bu Katolikler diyorlar ki Ruhul Kudüs denilen o üçüncü parça hem Allah'tan haşa hem de İsa'dan koptu. Yani bir parça ondan, bir parça ondan, aklınıza yaklaşsın diye söylüyorum, geldi Ruhul Kudüs oldu. Bugünkü Roma'daki papalık buna inanıyor, Ruhul Kudüs hem Allah'tan hem de İsa'dan doğup ayrı bir parça olmaktadır. Ortodokslar ise diyorlar hayır, Ruhul Kudüs denilen yaratık nasıl ki İsa Allah'tan koptu, bir parça oldu ya, Allah bir daha bölündü, ikinci bir parçası da Ruhul Kudüs oldu. Yani Ruhul Kudüs sadece Allah-u Teala'dan gelmektedir. Bunların, Katoliklerin merkezi bugünkü Roma'daki papalık, adı farklı, papalık. Bu Ortodoksların en kutsal merkezleri İstanbul'daki Patrikhane. Patrik, yani buraya papalık denilmiyor. Bunların birbiriyle birleşmesi mümkün değil, temelde farklılar. Allah kaç parça oldu? O parçası, Ruhul Kudüs olan parçası hem İsa hem Allah'tan mı? Yoksa sadece Allah'tan mı? Bu Katolikler eskiden biliyorsunuz ki şu anda da olduğu gibi, şu an çok karma, birbirlerine göç ediyorlar. İtalya'nın mezhebi, onun komşusu olan Fransa'nın mezhebi, onun komşusu olan İspanya'nın mezhebi geneli varsa da diğerleri az, onun komşusu olan Portekiz'in mezhebi ve Avrupa'daki o devletçiler, devletçiklerde bunlardan karma var. Ağırlık ama genelinde Avrupa'da Katolik mezhebi. Ortodoksa Doğu, eskiden devamlı bunun pirini çarlık yapmış, Rus çarlığı. Devamlı Osmanlı ile savaşa girmesinin altında yatan en büyük nedenlerden de biri Kutsal Patrikhanesi esarette kurtulma çabaları harcamışlar. Allah bir daha düşürmesin. Şu an kimler nefendi o da başka da. Rusya ve Balkanlar, Yunanistan da dahil, mezhepleri Ortodoks. Bunların diğer farklılıkları var. Papazlara yetki tanıma, papazların evlenmelerine müsaade etme, rahibelerin evlenmelerine müsaade etme gibi bu iki mezhep arasında epey farklılıklar var. Fakat ben en bariz farklılığı söylüyorum. Üçüncü mezhep Protestant. Protestant demek protesto edenler, edilenler değil, edenler. Almanya'da Martin Luther diye bir papaz çıkıyor 16. asırlarda, yani 1600 küsurlarda. Diyor ki ben bir hususta sizin ikinize de katılmıyorum. Nedir o? Yani protestantların özelliği ne? Papazların sadece İncil'i anlama yetkisi diye bir hakları yoktur. Her Hristiyan İncil'i anlama hakkına sahiptir. Bir, iki, papazların istedikleri gibi emir çıkararak milleti bağlatma, bu emirler sizi bağlar. Veyahut da papazlara gidip insan günahını itiraf ederse, papazlar derse tamam affoldun, affolma diye bir şey olmaz. Onun için onlar bunlara diyorlar siz Müslüman oldunuz, biliyor musunuz protestan? Müslümanlara en çok kan kusuran da bunlar, bu protestanlar. Birinci şeyleri demek ki papazların otoritelerini tümüyle silmese de aşağıya çekmesi. İkinci özellikleri, bu konuya yani Hristiyanlığın ne hale geldiğini şey olmak için yeter, değinmek istiyorum. Hristiyanlarda kutsal akşam yemeği diye bir şey var. Bu dört İncil'de de geçiyor. İnşallah tekstilimiz çıktığında elinize geçecek, şöyle epey beni yordu. Çünkü İncil'lerin Arapçaları var, işte şeyleri var. Arapça da metin aldığımızda yanlış olmasın. Bir şey yanlış olursa yani sadakat gösterme olmaz. Akşam yemeği diye bir şeyleri var. Bunun manası şu. Hazreti İsa tam çarmıha gerilmeden önce talebelerine demiş ki alın şu ekmeği yiyin. Bu ekmek benim etimdir. Alın şu kasedeki şarabı da için. Bu da benim kanımdır. Sizden nasıl ki ben, haşa, benim babamın bir parçasıyım, canlıyım. Sizler de benim etimi yer, benim kanımı yerseniz ebedi hayata kavuşursunuz. Yani ahirette cennete girersiniz. Eğer benim etimi, kanımı yemezseniz Allah devamlı diri, ben de diri oldum. Şu an ölüyorsun. Ölmüyor ki. Nasıl ölüyor bilmiyoruz onlara göre. Efendim etimi kanımı yerseniz o dinamizm, o dirilik sizin vücudunuza da geçer. Siz de hep ahirette ebedi hayata kavuşursunuz. Günümüzde şimdi papaz geliyor, bir elinde ekmek, bir elinde şarap. İşte mırıldanarak bunları söylüyor. Hazreti İsa'nın şu anda İncil'ler çeşitli dillerde. Yunanca, Kıptice, Mısır'dakiler Kıptice okuyorlar mesela. Efendim Samiriler Süryanice diliyle okuyorlar. Geliyor papaz, o İncil'in o metnini okuyor, şu benim etimdir, şu da benim kanımdır, alın bunu yiyin, millet alıp bölüştürüp yiyorlar. İnançlarına göre ekmek ne kadar parçalansa, o parçaların hepsinde İsa'nın tümü bulunuyor. Yani İsa'nın vücudunu parçaladılar, birine kolu gitti, birine parmağı gitti, yok. Diyor ki o semboldür, kime ne kadar parça gidiyorsa İsa'nın vücudunun tümü ona gidiyor, kanının tümü ona gidiyor. Ve bu hakiki etidir, hakiki kanıdır. Bu protestanlar diyorlar ki ya bu mecazi anlamda etidir, mecazi anlamda kanıdır. Zaten diyorlar siz sapmışsınız, burada da saptınız. kutsal akşam yemeği bu dinin ne hale getirildiğinin herhalde iyi örneği yani. Yani bir peygamberin etini veya rehberin etini yiyip kanını içeceğine inanacak, o yolla da kurtuluşa ereceğini. Yani bunu Afrika'nın yamyamları yaptığını biliyorduk ama bunlarda da böyle bu işi devam edip millete de okuyup üfleyip yedirmeleri acayip karşılanacak bir şey doğrusu. Şeylerin neydi? Protestantların meselesi de bu. İnşallah şimdi size metinden okurken işte bunların ne hale geldikleri, Tevrat'ın ne hale geldiği, hatta bunların 39 kadar kitabı var bu Yahudilerin. Bir işte bu saydıklarımızı yazmışlar. Ondan sonra kendilerine 17 peygamber geldiğini kabul ediyorlar. Onların da 17 kitabı var. Ondan sonra da 17 tane yazar gelmiş. Yani tabiri caizse mezhep alimleri gibi. 17 de onların kitabı var. Yani 5. Talmud ayrı bir şey. 17 hepsi 39 ediyor. 39 kadar Yahudilerin şu anda kitabı var. Karman çorman, kim ne diyor, ne diyor. Biri öyle diyor, biri böyle diyor. Bu dini mübini koruyarak bize böyle saf net bırakan Allah'ımıza hamd olsun. Müslümanlar, Yüce Mevla kainatı yaratmış. Bu kainattaki yaratıklarından en şereflerinden biri de insanoğlu. Kendi ayeti kelimesinde Estaizu billah ve lekad kerremne beni Adem. Şüphesiz ki Adem oğlunu şerefli bir yaratık olarak yarattık diyor. Ve bu insanları yarattığından bunların beyinlerini, akıllarını oluşturarak iyi kötüden seçme kabiliyetleri olmasına rağmen içimizde nefis de bulunduğundan bizi kötüye gönderdiğinden insanları hiçbir zaman başıboş bırakmamış. Yine insanların içinden kendileri gibi birilerini seçerek onlara peygamber göndermiş. Peygamber onlara akıllarının ermeyecekleri veya nefislerinin heva heveslerine kapılacakları durumlarda izah etmiş, açıklamış, yollar göstermiş. Fakat peygamberlerin hayatı devamlı olmadığından dolayı, ahireti iptal ettiklerinden dolayı peygamberlere bir de Cebrail vasıtasıyla kitaplar, sahifeler göndermiş. Bu kitaplar peygamberlerin hayatından sonra bir daha kitap gönderilinceye kadar geçerlidir diye ferman buyurmuş. Bugün bu kitaplardan inşallah bahsediliyor. Kitap demek yani Yüce Mevla'nın peygamberlere vahyettiği kelamını içeren eserler manasına. Bu yazılıp kitap haline getirilenler var. Buna kitap diyoruz ki 4 tane veya sahifeler halinde olanlar var ki onlara da suhuf deniyor. Kur'an-ı Kerim'de sadece suhuf-i İbrahim ve Musa zikrediliyor. Hazreti Musa'nın Tevrat'ı mı acaba suhuf, yoksa o Tevrat'ın bir bölümü mü? Onu Allahu alem. Hazreti İbrahim'in suhufeleri ne idi, ne kadardı dediğim gibi siret kitaplarında böyle geçiyor. Güvenilirliğini Allah bilir. Binaenaleyh bir Müslümanın detayını bildiği kadarıyla tüm detayına, detayını bilmediği kadarıyla da bir genel olarak, bir bütün olarak kitaplara iman etmesi farz. Yani İncil hak kitaptır, iman edeceğiz. Ama detayı ellerle geçmiş, oynanılmış, o bozulmuş, o bir yana Tevrat'ın hak olduğuna. Bu 4 kitaptan başka kitap geldi gelmedi Allahu alem. Gelmişse de hak ise de ona da iman ediyoruz. Fakat Kur'an'da adları zikredilmiyor. Yüce Mevla genelleştirerek bazı ayeti kelimelerinde Estaizu billah hadis 25'te buyuruyor ki ve lekad ersenna rusulena bil beyinati ve enzelna ma'humul kitab. Biz peygamberlerimizi apaçık delillerle, buradaki deliller genelinde mucize manasına gelir. Akli izahlar da oluyor, hadisler de olabiliyor. Peygamberlerimizi delillerle gönderdik, bir de onlara kitap indirdik. Şimdi peygamberlere kitap indirdik derken bir hangi kitap, bizim bildiğimizlerin buraya girdiği muhakkak. Bunun dışında da var mı yok mu? Yine Yüce Mevla bilir. Yine Bakara suresi 213'te Yüce Mevla, insanlar tek bir ümmetti. Allah onlara peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi. Bir de peygamberlerle birlikte kitap gönderdi. Tabii ki bir kitap gönderilen peygamber var, bir de gönderilmeyenler var. Onları inşallah göreceğiz. Bunu söylüyor, sohbetime sona erdiriyorum. Allah yardımcımız olsun.
0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem uyarıyor.
2: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı, her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane, tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize, ölüm bir son değil, diriliş bize, diriliş.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey insanlar! Düşman bize yaklaşmakta ve şeytan bizi etkilemeye çalışıyor. Kendinize gelin. Karşımızda büyük tehlikeler var. Sakın yalan söylemeyin. Sakın hile yapmayın. Yetimlerin hakkını verin. İçinizde haset olmasın ve asla başkalarının malına göz dikmeyin. Faiz almayın. Faiz vermeyin. O zaman şeytan da sizlerle uğraşmaz.
2: Gelin hep birlikte merhametli yüce Allah'a sığınalım.
0: Özel efendim.

0: bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar
1: diyeceklerdir.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Bölüm 1. İyi niyet ve samimiyet. Hadis 11. Ebu'l-Abbas Abdullah İbni Abbas İbni Abdülmuttalip'ten, Allah onlardan razı olsun, nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurdu: Allah iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların durumunu şöyle açıkladı. Bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de yapmazsa, Allah buna yapılmış tam bir iyilik olarak sevap yazar. Eğer o kimse hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa, ona 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e ve daha fazlasına kadar çıkarır. Kim bir kötülük yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse, Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer kötü işe niyetlenir ve onu yaparsa, Allah o kimse için bir günah yazar. Hadis 12. Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Ömer İbnül Hattab'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim demiştir: Sizden önceki yaşayanlardan 3 kişi bir yolculuğa çıktılar. Geceyi geçirmek için bir mağaraya sığındılar. Dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine şöyle dediler: İyi amellerinizle dua etmekten başka sizi bu kaya parçasından hiçbir şey kurtaramaz. İçlerinden birisi, Allah'ım, benim çok yaşlı annem ve babam vardı. Onlardan önce ne çocuklarıma ne de hizmetçilerime akşam sütünü içirmezdim. Bir gün uzak bir yere odun toplamaya gitmiştim. Onlar uyuyuncaya kadar dönemedim. Akşam sütlerini sağıp yanlarına gelince onları uyur halde buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan önce ev halkının bir şey yiyip içmesini uygun görmedim. Süt kabı elimde olduğu halde onların uyanmalarını bekledim. Nihayet şafak söktü. Çocuklar açlıktan sızlanıyorlardı. Derken annem babam da uyandılar ve akşam sütlerini içtiler. Allah'ım, eğer bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam, bu kaya sıkıntısını bizden uzaklaştır diye yalvardı. Kaya biraz aralandı fakat çıkılacak gibi değildi. İkinci kimse şöyle dedi: Allah'ım, amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Başka bir rivayete göre, bir erkek bir kadını ne kadar severse, ben de onu o kadar seviyordum. Ona sahip olmak istedim. O kabul etmedi. Bir kıtlık yılı amcamın kızı çıkıp geldi. Kendisini bana teslim etmek şartıyla ona 120 altın verdim. Kabul etti. Ona sahip olacağım zaman, diğer bir rivayete göre, cinsi muameleye başlamak üzereyken dedi ki: Allah'tan kork. Haksız olarak bekarlık mührümü bozma. Ben de Allah'tan korkarak bu çok sevdiğim kadından uzaklaştım. Verdiğim altınları da ona bıraktım. Allah'ım, eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam, bu belayı üzerimizden gider diye yalvardı. Kaya biraz daha açıldı. Fakat çıkılacak gibi değildi. Üçüncüleri de, Allah'ım, vaktiyle birçok işçi tuttum. Ücretini almadan giden biri dışında hepsinin ücretini verdim. Ücretini almadan giden işçinin ücretini çalıştırdım. Bu ücretten pek çok mal çoğaldı. Bir gün bu adam çıka geldi ve bana, ey Allah'ın kulu, ücretimi ver dedi. Ben de ona, şu gördüğün develer, koyunlar ve köleler senin ücretinden meydana gelmiştir dedim. Ey Allah'ın kulu, benimle alay etme deyince, seninle alay etmiyorum diye cevap verdim. Bunun üzerine o, malların hepsini sürüp götürdü. Hiçbir şey bırakmadı. Rabbim, eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam, içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar diye yalvardı. Mağaranın ağzını kapatan kaya iyice açıldı, onlar da çıkıp gittiler.

0: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa,
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet, diye yalvardı.
2: Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanallazi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ila'l mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

İşgalci canavarın kuyruğuna basmak yeterli midir? Son dönemde İngiltere'nin Siyonist işgal rejiminin Batı Yaka yani Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşim merkezlerinde üretilen ürünleri boykot etme kararı alması, bu arada bazı üst düzey yetkililerin söz konusu yerleşim merkezlerine yerleştirilip Filistinlilere saldırılar düzenleyen yerleşimcileri terörist olarak tanımlaması önemli bir gelişme olarak gündemde yerini aldı. İngiltere'deki mevcut yönetimin Siyonist işgalcileri ciddi şekilde kızdırdığı anlaşılan bu atağında yöneticilerin siyasi iradelerinden çok kitlesel tabandan gelen baskının önemli rolü olduğunu düşünüyoruz. İnsanlık artık Siyonist vahşeti daha yakından tanımış ve teşhis etmiş durumda. Hatta Siyonist vahşete karşı olmasından dolayı Filistin halkının varlık mücadelesini yakından inceleyen ve bu vesileyle İslami duruşla tanışarak Müslüman olanlar bile var. Geçtiğimiz Ağustos ayının başlarında Süleymaniye'de Kültürler Arası İletişim Merkezi Vakfı'nda yeni Müslüman olmuş orta yaşın üstünde bir İngilizle tanıştım. Filistin konusunda oldukça duyarlıydı ve gördüğüm kadarıyla bu duyarlılığı onun İslam'la tanışmasının önünü açmıştı. Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim merkezlerine yerleştirilen işgalci Siyonistlerin yerleşimci olarak nitelendirilmesine şiddetle karşı çıkıyor ve bunlara terörist denmesi gerektiğini ısrarla vurguluyordu. İşte bu duyarlılığın İngiltere'de, hatta Avrupa genelinde günden güne geniş bir kitleye yayıldığını ve siyasi otoritelerin bu toplumsal gerçekliği gözden uzak tutamadıklarını söylemek mümkündür. İngiltere'nin Batı Şeria bölgesindeki yerleşim merkezlerinde üretilen ürünleri boykot kararı ve buralara yerleştirilen yerleşimcileri de terörist olarak nitelendirmesi önemli bir adımdır. Ancak işin ilginç tarafı, Siyonist işgal rejiminin İngiltere'nin bu konudaki tutumuna misilleme yaptığı iddiasıyla yine ezilen Filistin halkına zarar verecek kararlar alması. Örneğin işgal rejiminin İngiltere'yi Kiryat Gat'taki Uluslararası Yardım Destek Merkezi'nden çıkarma kararı almasından zarar görecek olan yine ezilen Filistin halkıdır. Bunun dışındaki tüm misilleme uygulamaları da birinci derecede Filistin halkına zarar verecek niteliktedir. Bir bakıma işgal rejimi, İngiltere'nin kararını Filistin halkı üzerindeki baskı ve şiddetini artırmak için bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Bu durum karşısında asıl yapılması gereken işgalci Siyonistlerin, Filistin halkı üzerindeki baskı ve şiddetini artırmasının önüne geçilmesi için müşahhas adımlar atılmasıdır. Düşünün ki bir köpek bir çocuğa saldırmış ve onu dişleriyle ısırıyor, pençeleriyle hırpalıyor. Siz de bu köpeğe tepkinizi ortaya koymak için kuyruğuna basıyorsunuz. Ama o köpek kuyruğuna basana sadece havlıyor. Dişleri ise önündeki çocuğu daha şiddetli bir şekilde ısırmaya, pençeleriyle de daha şiddetli bir şekilde hırpalamaya devam ediyor. Oysa yapılması gereken sadece kuyruğuna basmak değil, bir taraftan kuyruğuna basarken diğer taraftan ağzını ve pençelerini de kontrol altına almak için gereken müdahalede bulunmaktır. Eğer sadece kuyruğuna basmakla yetinir ve bunu aynı zamanda köpeğin hırpaladığı çocuğu güvenceye alma sorumluluğumuzu ihmal etmenin bir mazereti, gerekçesi olarak kullanırsanız, bu sadece bir yanıltmadan ve saldırganlığın devam etmesini görmezden gelmenin üstünü örtmenin bir oyunu olmaktan öteye geçemez. Ne yazık ki bugün Siyonist vahşete karşı durma konusunda samimi olduklarını düşündüğümüz bazı ülkeler dışındaki Avrupa ülkelerinin Siyonist saldırganlığa itiraz gibi kamuoyuna lanse edilen asakları da bunun ötesine geçmemektedir. Bunun sebebi acziyet değildir. Samimiyet yoksunluğu, niyet eylem farklılığı, perdenin önüne yansıtılan görüntülerle arkasındaki derin devlet politikalarının birbirinden tamamen farklı olmasıdır. Bunu Filistin davasına, Filistin topraklarındaki Siyonist vahşete duyarsız kalan Arap ülkeleri ve diğer İslam ülkeleri açısından çok daha kesin bir şekilde söyleyebiliriz. Ahmet Varol, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayr. Allahumme iftah bil hayr ve ihtum bil hayr. Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yüksek düzey derslerde yeni bir programda sizinle birlikteyiz. Ders kitabı olarak esas aldığımız Durusul Lugatil Arabiyye li gayrin natıkine biha adlı kitabımızın 3. cildinde 10. sayfadayız. Programımızın en son bölümünde bu sayfada yer alan bazı bilgileri sizinle paylaştık. Son olarak irapları takdiren yapılan 3 sınıf isim üzerinde durduk ki bunlar maksur isim, mankus isim ve mütekellim yasına mudaf olan isimlerdi. Bu isimlerin iraplarının takdiren yapıldığı hususunu ele aldık. Kitabınızın 10. sayfasında sayfa başında وَغَدْ يَكُنُ الْمَنْقُوسُ مَحْذُوفَ الْيَاءِ نَحْوَ ذَهَبَ قَضًا اِلَى مُحَامٍ şeklinde bir cümle var. Bu cümleyi programımızın önceki bölümünde sunduğumuz derste ele aldık. Mankus ismin yası mahzuf olabilir anlamında bir not var burada. Mankus ismin yası mahzuf olabilir. Zehebe qadın ila muhamin cümlesinde yer alan qadın ve muhamin kelimelerinin durumunda olduğu gibi. Burada bir dipnot var. Bu dipnot üzerinde durmadık önceki bölümde. Aşağıda tesbutu ya'ul mankusi fi thalathi halatin şeklinde bir ifade kaydedilmiş dipnot olarak. Mankus ismin yası 3 durumda sabit olur anlamında bir not var burada. Mankus ismin yası 3 durumda sabit olur. Ve hiye nedir bunlar? Bu 3 durum şudur. En yekune muhallen bil elifi vel lami. En yekune muhallen bil elifi vel lami başında elif lam bulunması durumunda. Başında elif lam taşıması durumunda nahve el kadayı. Biz buna marife olması durumunda diyebiliriz. Yani lam-ı tarifle marife olması durumunda mankus ismin yası sabit olur, hazf olunmaz. Elif maddesindeki not bu. Ba maddesinde en yekune mudafen notu var. Mudaf olması durumunda nahve kadı Mekke'te. Mekke'nin kadısı, hakimi anlamındaki kadı Mekke'te ibaresinde kadı mudaftır. Yası sabittir, mahzuf olmamıştır. Cim maddesinde yer alan cümlede en yekune mansuben mansub olması durumunda nahve seeltu kadıyen kadıya ya da kadıyı sordum anlamındaki bu cümlede kadıyen kelimesi mansuptur ve yası sabittir. Bu üç durumda mankus ismin yası sabit olur, hazf olunmaz. Hangi durumlarda? Başında lam-ı tarif bulunması durumunda, lam-ı tarifle marife olması durumunda, kendisinden sonra gelen bir isme mudaf olması durumunda ve üçüncü olarak da mansub olması durumunda mankus ismin yası hazf olunmaz. sabit olur. Bu dipnotu programımızın önceki bölümünde ele almadık. Üzerinde durmadık. Programımızın bu bölümünde bu dipnot üzerinde de durmuş. Burada yer alan bilgiyi size kazandırmış olalım. Yine programımızın önceki bölümünde 3 numaralı maddeyle verilen bu sayfada 10 numaralı sayfada yer alan El Mudafu ila Yair Mutekellim başlığı altında size takdim ettiğimiz bilgiler içerisinde şunları kaydettik. Mütekellim yasına mudaf olan bir ismin her 3 durumunda da irab alameti takdir edilir. Yani mütekellim yasına mudaf olan bir isim takdiren merfu, takdiren mansup ve takdiren mecrur şeklinde irab edilir dedik. Burada kaydedilen de'a ceddi ustazi ma'zumela'i cümlesinde cedd kelimesinin takdiren merfu, takdir edilen irab alametinin mukadder damme olduğunu söyledik. Ustaz kelimesinin takdiren mansup, takdir edilen irab alametinin mukadder fetha olduğunu ifade ettik. Ve son olarak da zumala kelimesi, zumela'i ifadesi, bunun da mudafun ileyh olarak mecrur olduğunu ve cer alametinin mukadder kesra olduğunu ifade ettik. Bu cümlede zumela mudafun ileyh mecrur alametu cerrihi kesra mukaddera ifadesinde 2 numaralı dipnot kaydedilmiş. Bu dipnotun ne olduğunu okuyalım aşağıda. Yara ba'dun nuhati enne hâzihi kesratun zahiratun. Mütekellim yasına mudaf olan bir ismin irab alametlerinin takdiri olduğunu ifade etmemizle birlikte kitabımızın şöyle bir notu var. Böyle bir notla da karşılaşıyoruz. Yara ba'dun nuhati enne hâzihi kesratun zahiratun. Bazı nahivciler bunun zahir kesra olduğunu düşünürler. Zumela'i ifadesinin irab edilirken irabının takdiren değil lafzen yapılmasını öngörürler şeklinde bir dipnot var. Bu hadis altında çok da üzerinde duracağımız bir husus değil. Yani bir detay bilgisi olarak kaydedilmiş. Bunun üzerinde çok fazla durmamıza gerek yok. Bu cümlede yer alan ennuhat kelimesi nahivci anlamındaki nahin kelimesinin çoğuludur. Bu bilgiyi de size aktarmış olalım. Evet sevgili öğrencilerim, kitabımızın 10. sayfasında yer alan bilgileri de ele aldık. Söylenmesi gerekenleri söyledik. Şimdi 11. sayfaya geçiyoruz. 11. sayfada enfes bir tablo var. Şu ana kadar ele aldığımız konuları hatırlayacak olursak, yüksek düzey derslerin başlangıcından şu ana kadar asli ve fer'i irab alametlerini çalıştık ve akabinde de takdiri irabı ele aldık. Kitabınızın 11. sayfasında Alamatul İrabil Asliyyetu vel Fer'iyyetu asli ve fer'i irab alametleri başlığıyla verilen tabloda şu ana kadar yazılı olarak kaydedilen, düz metin halinde kaydedilen bilgiler tablolaştırılmış bir cedvel haline getirilmiş. Parantez içerisinde fil ismi kaydını görüyoruz. İsimde asli ve fer'i irab alametleri. Evet, burada sütunlar ve satırlardan oluşan bir tablo var. Birinci sütunda el haletul i'rabiyye kaydını görüyoruz. İrab durumu. El merfu'u alametul raf, el mansubu alametul nasb ve el mecruru alametul cer kaydı var birinci sütunda. İkinci sütunda el amilu, amil kaydı var. Yukarıdan aşağıya ca'e ra'eytu sellemtu ala. Üçüncü sütunda sağdan sola okuyorum, takip edebiliyorsunuz zannediyorum. El ismu zu alamati.

مذكر السالم جمع مذكر سالم sondan bir önceki sütunda el memnu'u min es-sarf gayr-ı munsarif isim ve son sütunda el esma'ul hamsetu 5 isim kaydı var. Burada dikkat ederseniz İrab alameti asli olan isimden başlanmış, cemmenne salim, tesniye, cemüzekker salim, gayr-ı munsarif ve 5 isim diye adlandırılan isimlerin İrabları topluca bir arada bir tabloda kaydedilmiş. 3 satır halinde ele alacak olursak burada verilenleri, birinci satırda yer alan cümle şudur sevgili öğrencilerim: Ca'el ebna'u vel benatu vel validani vel akrabuna ve İbrahimu ve ehuhu. Anlamaya çalışalım bu cümleyi. Ca'e geldi kim? El ebna'u, ibn kelimesinin çoğulu. El ebna'u, ibn kelimesinin çoğulu cem teksir sınıfında. Cem teksir ismin irabı müfred ismin irabı gibi yapılır. Yani müfred isimde irab alametleri nasıl asli ise cem teksir bir isimde de aynı şekilde irab alametleri aslidir. Müfred ismin irab alametleri eşittir cem teksir ismin irab alametleri, veya çevirin tersinden söyleyin, cem teksir ismin irab alametleri eşittir müfred ismin irab alametleri. Yani raf alameti damme, nasb alameti fetha, cer alameti kesra. Nitekim burada da el ebna'u kelimesinin altında irab alameti olarak eddamme, ikinci satırda yer alan ra'aytul ebna'e diye başlayan cümlede el ebna'e kelimesinin cümlenin mef'ulün bihi olması sebebiyle nasb durumunda bulunduğu ve nasb alametinin fetha olduğu kaydedilmiş. Üçüncü satırda yer alan sellemtu alel ebna'i cümlesinde el ebna mef'ulün bih gayri sarih, ala harfi ceriyle mecrur ve cer alameti kesra. İkinci satırda yer alan cümleyi şöyle okumalıyız: ra'aytul ebna'e vel benati vel valideyni vel akrabine ve İbrahim'e ve ehahu. Hocam ben takip edemedim diyenler için bir kez daha okuyayım. Ra'aytul ebna'e vel benati vel valideyni vel akrabine ve İbrahim'e ve ehahu. Üçüncü satırda ki son satır, burada yer alan cümle şöyle: sellemtu alel ebna'i vel benati vel valideyni vel akrabine ve İbrahim'e ve ahihi. Bunları sırasıyla ele alalım, değerlendirelim. Ca'el ebna'u vel benatu vel validani vel akrabuna ve İbrahim'u ve ahuhu. Evet, kim geldi? Oğullar, kızlar, anne baba, akrabalar, İbrahim ve onun kardeşi. Cümle gayet güzel düşünülmüş, gayet güzel tasarlanmış. Birçok ismin raf durumu bir arada gösterilecek şekilde bir cümle oluşturulmuş. Oğullar, kızlar, anne baba, akrabalar, İbrahim ve onun kardeşi geldi. Aşağıda yer alan cümlede ra'aytul ebna evvel benati diye başlayıp devam eden cümlede ise oğulları, kızları, anne babayı, akrabaları, İbrahim'i ve onun kardeşini gördüm anlamında bir cümle var. Üçüncü ve son satırda yer alan cümlede ise sellemtu alel ebnai vel benati vel valideyni vel akrabine ve İbrahim'e ve ahihi. Bu cümlede ise anlam şöyle sevgili öğrencilerim: oğullara, kızlara, anne babaya, akrabalara, İbrahim'e ve onun kardeşine selam verdim. Tekrar birinci satıra dönüyorum. Ca'el ebna'u vel benatu vel validani vel akrabuna ve İbrahim'u ve ahuhu.

0: Bu cümlede yer alan el ebna vel benat vel validan vel akrabun ve İbrahim ve ahuhu ifadelerindeki el ebna, el benat, el validan, el akrabun, İbrahim ve ahuhu bu kelimeler cae fiilinin faili olması sebebiyle raf durumundalar. Bu isimlerin tümü merfu. Ancak bunların raf alametleri birbirinden farklı. Birinin raf alameti diğerinin raf alametine benzemiyor. Birbiriyle benzeşenler olsa da her birinin ayrı durumları olduğu göz önünde bulundurulmalı. Evet, burada el-ebna kelimesinin cem teksir olması sebebiyle raf alameti dammedir şeklinde bir kayıt var. El-benat kelimesinin cemmüenne salim olması sebebiyle raf alameti dammedir. El-validan kelimesinin tesni olması sebebiyle raf alameti eliftir. El-akrabun kelimesinin cemmüzekker salim olması sebebiyle raf alameti vavdır. İbrahim kelimesinin gayri munsarif olması sebebiyle raf alameti dammedir. Ve son olarak ehuhu kelimesinin esma-i hamseden 5 isimden olması sebebiyle raf alameti vavdır. Orta satırda yer alan ra'aytul ebna'e vel benati vel valideyni vel akrabine ve İbrahim'e ve ehahu cümlesinde yer alan isimlerin irabına geçelim. Ra'aytu ifadesinde ra'a kısmı fiil, tu zamiri ise faildir. Geriye kalan isimler el-ebna, el-benat, el-valideyn, el-akrabin, İbrahim ve ehahu kelimeleri ra'a fiilinin mef'ulün bihidir. El-ebna cem teksir olması sebebiyle nasb alameti fethadır. El-benat cem müennes salim olması sebebiyle nasb alameti kesradır. El-valideyn kelimesi müsenna olması sebebiyle nasb alameti ya'dır. El-akrabin kelimesi cem müzekker salim olması sebebiyle nasb alameti ya'dır. İbrahim kelimesi gayri munsarif olması sebebiyle nasb alameti fethadır. Ve son olarak ehahu kelimesi esma-i hamseden olması sebebiyle nasb alameti eliftir. Son satıra geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Sallamtu alel ebnai vel benati vel valideyni vel akrabine ve İbrahim'e ve ahihi. Bu cümlede yer alan selleme fiildir. Fiile bitişen merfu muttasıl zamir diye adlandırdığımız tu bu fiilin failidir. Yukarıda yer alan ra'aytu ifadesindeki tu gibi. Nitekim bu zamir de merfu muttasıl zamirdir. Ala harfi cerdir ve kendisinden sonra gelen el-ebna vel-benat, el-valideyn, el-akrabin, İbrahim ve ahihi kelimeleri ala harfi ceriyle mecrurdur. Tek tek irdeleyelim bunları. El-ebna-i cem teksir olması sebebiyle cer alameti kesradır. El-benat cem müennes salim olması sebebiyle cer alameti kesradır. El-valideyn tesni olması sebebiyle cer alameti ya'dır. El-akrabin cem müzekker salim olması sebebiyle cer alameti ya'dır. İbrahim gayri munsarif olması sebebiyle cer alameti fethadır. Ahihi kelimesi ise esma-i hamseden olması sebebiyle cer alameti ya'dır. Hocam, bu tablonun üzerinde bu kadar çok uzun durmaya, detaylı işlemeye gerek var mıydı derseniz, gerek görmeseydim durmazdım diye cevap veririm. Tablonun herkes tarafından, tüm öğrencilerimiz tarafından rahatça anlaşılmasını temin etmek için üzerinde ayrıntılı durmayı tercih ettim. Kitabımızın bir sonraki sayfasında, sayfa 12'de El-İrabu Takdiriyyu başlığıyla verilen yine çok güzel, harika bir tablo var. Takdiri irab konusunu özetleyen ve tablo halinde veren bir çalışma var. Bu tabloyu da inşallah programımızın gelecek bölümüne erteliyorum. Programımızın gelecek bölümünde bu tablo üzerinde duracağız. Bu tablonun hemen altında el alamatul asliyatu vel fer'iyyatu vel zahiratu vel mukadderatu şeklinde altı çizilen bir başlık var. El merfu'u, el mansubu, el mecruru yan başlıklarıyla verilen. Burası da yine oldukça faydalı bir bölüm. Şu ana kadar çalıştığımız dil bilgisi kurallarını derleyip toparlayan, bir bütün halinde takdim eden bir bölüm. Burayı da inşallah programımızın gelecek bölümünde ele almayı ümit ediyorum. Bu ümitle ve başarılı olmanız, zihninizin açık olması, gönlünüzün ve ufkunuzun aydınlık olması duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Sanatlı bir eser sanatkârı icap eder. İnsan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
1: Özel efem.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: düşünen insanlar için.
1: Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu. Yahu diyor, bir insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? Anlayamıyor, çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan, hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünyası vardır. Ama karşı taraftaki adamın iki dünyası vardır. İki dünyası olan adamın bu dünya için hesabı yoktur. Onun hesabı hep orası içindir. Öyle olduğu için de güven içindedir. Öyle olduğu için de itimat halindedir. Öyle olduğu için de her zaman istikamet üzeredir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

anne öğretirmiş. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel
3: efem. Sürem atım cephe cephe, soram seni dağa taşa.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yasin suresinin 13. ayet-i kerimesiyle, yani ikinci sayfasıyla tefsirimize devam edeceğiz. Rabbim bu ikinci sayfada iki tane elçinin bir şehre geldiklerini ve İslam'ı tebliğe başladıklarını. İslam kelimesini kullanıyorum. Bütün dinler İslam dinidir. Huve semmâkumul müslimîne min qabl. Daha önce de Allah Müslümanlar olarak isimlendirdiğini ifade ediyor. Yani Hazreti İsa aleyhissalatu vesselama iman eden havarileri biz Müslüman olarak kabul ediyoruz. Musa aleyhissalatu vesselama iman edenleri de Müslüman olarak kabul ediyoruz. İbrahim aleyhissalatu vesselama iman edenleri de Müslüman, yani Allah'a teslim olmuş insanlar olarak kabul ediyoruz biz. İki tane elçi de bir şehre İslam'ı anlatmak için, tebliğ etmek için geliyorlar. Ve zorlukla karşılaştıklarında Rabbim bir üçüncüsüyle onları güçlendirdiğini bu ayet-i kerimelerle bize haber veriyor. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ O şehir halkını onlara sen örnek ver. Hani o şehir halkına elçiler gelmişti. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا Onlara iki tane elçi gönderdik. Onlar o iki elçiyi yalanladılar. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ Biz bir üçüncüsüyle o iki kişiyi destekledik. فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ Onlar dediler ki biz size gönderilmiş elçileriz dediler. قَالُوا مَا أَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا Siz bizim gibi bir adamsınız. Başka bir şey değil. وَمَا اَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ Rahman olan da, o Allah da hiçbir şey indirmemiştir. اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُونَ Siz yalan söylüyorsunuz diyorlar. Yasin suresini okuyup geçivermeyeceğiz. Her okuyuşumuzda manası üzerinde düşüneceğiz. Size bir devlet, bir vakıf, bir dernek, bir kurum, bir kuruluş deseler ki şu ikiniz siz New York'a gideceksiniz ve orada insanlara İslam'ı anlatacaksınız. Şimdi mazeret bulmaya kalkacak olursanız bol mazeret var. Efendim bilmediğimiz yer, tanımadığımız yer, gideceğimiz yer, sonra bilgi merkezi, dünyanın bütün bilgileri oradan üretilir, paraları güçlü, silahları güçlü, her taraf denetleniyor, her köşe başında insanları gören ve dinleyen cihazları yerleştirilmiş, biz orada ne yaparız, ne ederiz? Bir sürü mazeret. Her çağın kendine göre güçlü tarafı vardır. Yani bu iki tane elçi bir başkente gönderilirken onlar da eğer mazeret üretme tarafına gidecek olsalardı, dünyanın en güçlü devletidir, her tarafta gizli ajanları vardır, bizi asarlar keserler, zaten bir tane adamı almışlar, 20 senedir işkence etmektelermiş, cart curt. Eğer mazeret üretmeye kalkacak olursanız her şeye en azından 1000 mazeret bulunabilir. Ama bir de mazeret üretmek yok benim kitabımda dersiniz. Allah Celle Celaluhu'nun bana vermiş olduğu beden gücü, akıl gücü, ilim gücü, mal gücü, maddi ve manevi bütün güçlerimi kullanmakla görevliyim. Onun üstünde de Allah Celle Celaluhu benden bir şey beklemiyor. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. ayetine uyarak gücümüz oranında bir şey yapmak üzere görevi alırız. Rabbim burada bize anlat onlara o şehrin halkını, olayını anlat dediğinde olayı biz göreceğiz. Bir şeylerin yapabildiğini, o üç insanın, değerli insanın, o üç elçinin bir şeyler yaptığını göreceğiz de biz de mazeret üretmeyeceğiz. Surenin okunmasının, çokça okunmasının sebebi bu. Anneler, bacılar, kız kardeşlerim, kızlarım, evlerde 40 Yasinler okuyorsunuz, okuyun. Ama 40 Yasin okuduğumuz o kadınlara bir de bu Yasin suresinin ne demek istediğini de bir tefsirden okuyuverin. Ve ondan sonra her 40 Yasin okuyuşumuzda niçin okuduğumuzun farkında olalım. O üç elçi geliyor. Kendilerinin elçi olduklarını söylüyorlar. Buna da dikkat edelim. Biz elçiyiz diyorlar. Hani Türkçemizde bir tabir vardır, elçiye zeval olmaz diye. Biz kendiliğimizden bir şey söylemiyoruz size. Allah Celle Celaluhu'nun söylediklerini size ulaştırmak üzere geldik manası vardır. Yani biz insanlara İslam'ı anlatırken kendimizin geliştirdiği, yolda yürürken, kaldırımda, kaldırım mühendisliği yaparken İslam şöyle olması lazım, İslam böyle olması lazım dedikten ve onu da fikri sabit haline getirdikten sonra insanlara o İslam'ı anlatmayalım. Allah Celle Celaluhu'nun kitabında söylenenleri sevgili peygamberimiz nasıl anlamış ve uygulamışsa öylece anlatalım. Ve biz elçiyiz diyelim. Biz elçiyiz. Benim yorumum bana aittir ama asıl ayet-i kerimeler herkese aittir. Onu herkes güneş gibi alacak. 6 milyar insan da kendi kabiliyeti, aklı, bilgisi, kültürü oranında ondan yararlanacaktır. Yani bütün çiçekler güneşe bakarlar ama menekşe morunu alır, lale kırmızısını alır, gül beyazını alır, karanfil yine kırmızısını alır. Herkes kendi kabiliyeti oranında ondan almaya devam eder. Onun için orijinal olan bölümü, yani Allah Celle Celaluhu'nun kelamını doğrudan sunmaya devam edelim. Kalu Rabbuna ya'lemu inna ileykum le murselun. Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilmiş elçileriz diyorlar. Yani kendiliğimizden de gelmedik, gönderildik. Ve ma aleyna illel belagul mübin. Bize düşen apaçık tebliğdir. Belagatta biliyoruz, yani edebiyatımızda belagat bölümü vardır kitaplarımızda. En güzel manaları en güzel kelimelerle en açık bir şekilde herkesin anlayacağı şekilde insanlara sunmak. Belag, Allah Celle Celaluhu'nun indirdiğini ilave veya eksik yapmadan, ihanet etmeden karşı tarafa ulaştırmanın adıdır tebliğ. Hani Arap'ın dilinde bülga kelimesi azık alıp yola çıkmak manasınaymış. Allah'ın kelamıyla azıklanmak, içimizi dışımızı onunla doldurduktan sonra insanlara dağıtmak üzere yola çıkmanın adına tebliğ denilir. Kendimizi arz etmek değil, kendimizi göstermez hale getirmektir. Hani cam vardır ya, evinizin penceresinden dışarıyı seyrediyorsunuz. Eğer gözümüzü cama çevirecek olursanız dışarıdaki manzarayı seyredemezsiniz. camı görmeye çalışırsanız dışarıdaki manzarayı seyredemezsiniz. Ama camı o kadar saydam hale getirmişler ki dışarıdaki manzarayı görüyorsunuz, camı görmüyorsunuz. Tebliğinizde siz yoksunuz, ben yokum. Ya tebliğ ettiğimiz vardır. Hedef o olmalıdır. Beni tanısınlar, beni sevsinler, bana saygı göstersinler demeyelim. Allah'ın kelamını tanısınlar, Allah'ın kelamını sevsinler. Onu tanıyıp onu sevecek olurlarsa Allah sizi de sevdirir, sizi de saydırır. Kalu inna tadayyarna bikum le in lem tentehu lenarjumennakum ve leyemassennakum minna azabun elim. Şehrin ileri gelenleri diyorlar ki siz geldiniz, uğursuzluk getirdiniz. Eğer bu tebliğinize son vermezseniz sizi şehrimizden taşlayarak kovacağız ve sizi tarafımızdan acıklı bir azap tutuverecektir. Yani azap edeceğiz, işkence yapacağız size, taşlayacağız, işkence yapacağız diyorlar. Firavun'un ilim adamları Musa aleyhissalatu vesselama karşı bütün halkın huzurunda bütün maharetlerini ortaya koyduklarında Musa aleyhisselamın karşısında mağlup duruma düşünce o ilim adamları yine iyi ilim adamlarıymış. Firavun'un ilim adamları gerçekten haysiyetli, şerefli insanlarmış. Musa aleyhissalatu vesselamın mucizelerini görünce toplu halde secdeye kapanmışlar ve Musa'nın Rabbine iman ediyoruz demişler. Bunu gören Firavun sizin hepinizi çaprazlama, ellerinizi ve ayaklarınızı kestireceğim ve sizi asacağım diyor. Öldüreceğim sizi diyor. Onlar da la dair, hiçbir zararı yok. Senin bizi öldürmeyin hiçbir zararı yok. Biz Allah'a imanın tadını bulduktan sonra senin öldürme acıyın hiçbir zararı yok bize diyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Tarih boyunca inkarcıların başvurduğu şey bilek gücüdür. Firavun ona başvurmuş. İlim adamları toplu halde iman edince sizin sağ elinizi, sol ayağınızı kestireceğim. Sonra da asacağım sizi. Çarmıha gelip asacağım diyor. Nemrut İbrahim aleyhisselamı ateşe attırıyor. Tarih boyunca yapılan bu. Bu üç elçiye de söylenenler aynısı. Ya bu yaptığınıza son verirsiniz veya sizi taşlayarak, işkence ederek öldürürüz diyorlar. Galu, mesela siz bize uğursuzluk getirdiniz diyorlar. Dinimizde uğursuzluk diye bir şey yoktur. Uğursuz gün yoktur. Uğursuz gece yoktur. Uğursuz ay yoktur, uğursuz yıl yoktur. Bütün günler, seneler, aylar Allah Celle Celaluhu'nun yarattığıdır. Ancak Efendimiz demiş ki, hayra yormak vardır, diyor. Hayra yormak vardır. Yani gördüğünüz her şeyi hayra yoruyorsunuz. Duyduğunuz her sözü hayra yoruyorsunuz. Yani hayata gülümseyerek bakma diye bugün ifade edilen bu. Hayata gülümseyerek bakmak. Her şeyin iyi tarafını görmeyi, her şeyin iyi tarafını duymayı, her şeyin iyi tarafından tutmayı, almayı bize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teşvik ediyor. Uğursuzluk yoktur, hayra yormak vardır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Neyi duyarsanız, neyi görürseniz, neyi tutarsanız her şeyin iyi tarafını görmeye ve onu yaygınlaştırmaya gayret göstermemiz gerekmektedir. O şehrin halkı diyor ki siz geldiniz, uğursuzluk getirdiniz. Aynı şey günümüzde söylenir mi? Söyleniyor. Bizim halkımızın %99,5'u Müslümandır. %99'u Müslüman olmasına rağmen, %99'u Kur'an'a iman etmesine rağmen, 15 yaşına kadar çocukların Kur'an okuması kanunla yasaklanan dünyada tek ülkedir. Tevrat okutmanız serbest, İncil okutmanız serbest, Kur'an okutmanız yasak. Evinizin camına matematik öğretilir, İngilizce öğretilir, Çince öğretilir, İngilizce öğretilir, Rusça öğretilir diye yazı yazabilirsiniz ama Kur'an öğretilir diye yazı yazamazsınız. Bunu isterseniz bir televizyonda tartışmaya açın. Savunanları diyor ki, efendim siz ayrımcılık yapıyorsunuz diyorlar. Ya %99'u Müslüman olan bir ülkenin çocuklarının Kur'an okuması ayrımcılıkla alakası ne? %99'u Kur'an'a iman edince başörtüsüne de iman etmiş olur. Efendim başörtüsü takmakla siz başörtüsüzleri saf dışı etmiş oluyorsunuz. Örtmenizle bunu yapıyorsunuz. Yani %2,5'u rahatsız ediyorsunuz diyorlar. Kargaşaya sebep oluyorsunuz diyorlar. Okulda kargaşaya sebep oluyorsunuz deyiveriyorlar. Mantık aynı mantık. Diyorlar ki siz geldiniz, uğursuzluk getirdiniz şehrimize. Onlar da diyor ki kalu dairukum ma'akum. Sizin uğursuzluğunuz sizin kendinizle beraberdir. İçinizden kaynaklanmaktadır. E in zükkirtum bel entum kavmum müsrifun. Siz uyarıldığınız sebepten dolayı mı uğursuzlaştınız? Sizin kendi içinizdendir. Siz müsrif bir toplumsunuz diyorlar. Müsrif. İsraf kelimesini biliyoruz. Buradaki müsrif, israf eden adam anlamına gelir ama Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu asıl israf bizim anladığımız israf değildir. Bizim anladığımız anlamda da ayet-i kerime var. Kulu veşrabu ve la tüsrifu. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. İnnehu la yuhibbul müsrifin. O Allah israf edenleri sevmez buyuruyor. Elektrik israfı yapmayacağız. Suyun israfını yapmayacağız. Ekmeğin israfını yapmayacağız. Hiçbir eşyanın israfını yapmayacağız. Kağıt israfı yaptığımızda dağdan bir ağacın kesildiğini hissedecek kağıt israfını da yapmayacağız. Bunlar doğru. Ama Kur'an'ın en çok üzerinde durduğu konu insan israfının yapılmamasıdır. İsraf edilen ekmek çöpe atılan ekmektir. İsraf edilen insan da cehenneme atılan insandır. Fuhuş bataklığına atılan insandır. Uyuşturucu bataklığında debelenen insan, israf edilmiş insan demektir. Müslümanın görevi de fuhuş bataklığında, uyuşturucu bataklığında, kumar bataklığında, şerefsizlik bataklığında, şahsiyetsizlik bataklığında debelenen insanlarımızı yanan bir yürekle ellerinden ve gönüllerinden tutacak, onların iman etmesini sağlayacak ve cehennemde yanmalarını, cehennem çöplüğüne atılmalarını engelleyecektir. Kafir topluluklar da insanları cehenneme gönderme, israf etme memurlarıdır. Bel entüm kavmun müsrifun diyor. İnananlar olmuş. O üç elçinin mesajına kulak verenler olmuş. Mesela bir tanesinden bahsediyor bu. Yasin suresinin ikinci sayfası. 20. ayet-i kerimesi. Ve ca'e min aksal medineti racülün yes'a gâle ya gavmit tebi'ul mürselîn. Şehrin bir uzak yerinden koşarak bir adam geliyor ve ey benim milletim, ey benim kavmim, yahu bu peygamberlere uyunuz, elçilere uyunuz. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ Sizden bir ücret istemiyorlar bu insanlar. Bunlara uyun. Yani makam için bu işi yapmıyorlar. Para için de bu işi yapmıyorlar. Ticaret için bu işi yapmıyorlar. Şöhret için bu işi yapmıyorlar. Alkışlarınızı almak için de bu işi yapmıyorlar. Bunlar Allah'ın kitabını size duyurmak için gelmişler. Bu elçilere uyunuz. Bunlar doğru yolda giden insanlar, hidayete ermiş insanlar bunlar diyor. O şehirden iman eden bir insan bunu söylüyor. Ve ma liye la abudullezî fatarani ve ileyhi turcaun. Ya beni yaradana ben niye kulluk yapmayayım? Beni yarattı, sonra ölünce de onun yanına döneceğiz. Niye ben ona kulluk yapmayayım? Diyor. Yani mantıki gerekçesini de duyuruyor insanlara, o insanlara. Yani o üç elçiyi işkence yaparak öldürmeye yönelen o insanlara mantıklı laflarını da ediyor. O ki beni yarattı, beni yaratanın da huzuruna doğru gidiyoruz. Şu anda her nefes alışverişinizde ona doğru dönüyorsunuz. İnanan da dönüyor, inanmayan da dönüyor. Yani nefeslerinizi şöyle bilin. Hani testereler vardır. Bir ağacı keserken, giderken keser, gelirken de keser. Giderken keser, gelirken de keser. Nefeslerimiz öyle bizim. Bir taraftan bize hayat veriyor ama bir taraftan da ömür ağacımızı testereliyorlar. Gidiyoruz. Şu anda inanan da iman eden de ömür testeresi tarafından, nefeslerimiz, hayat veren nefeslerimiz tarafından da aynı zamanda Rabbin huzuruna doğru gidişimiz sağlanıyor. Bir nefes boyu boyuna yol almaya devam ediyoruz. Ondan geldik, ona gidiyoruz. Öyleyse 4 günlük dünyada biz niye ona kulluk yapmayalım da onun yarattığı kullara kulluk yapalım ki? Diyor. İşte Yasin suresinin okumanın anlamı bu. Çokça okuyacağız ama manasını anlayarak okuyacağız. اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً Onun dışında ben ilahlar mı edinirim? Katiyen yapmam bunu manasına. Katiyen ben bunu yapmam. اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِذُرِّنْ O Rahman bana bir zarar murad ederse La tuğni anni şefaatuhum şey'en ve la yunqizun. O putların aracılığı hiçbir şekilde bana fayda vermez. Onlar beni cehennem azabından da kurtaramazlar. Kötülüklerden de kurtaramazlar. Bu dünyada kötülüklerden kurtaramazlar. Ahirette cehennemin azabından da kurtaramazlar. İnni izen lefî dalâlim mubîn. Ben bugüne kadar apaçık bir sapıklığın içerisinde idim. İnni âmentü bi rabbikum fesmeûn. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Hepiniz beni dinleyin. İşitin, duyun. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Ne güzel ifadeler. Yani siz Rabbi inkar ediyorsunuz ama o Rab, o sizi bırakmıyor. Size can veriyor şu anda. Sizin damarlarınızda kanınızı akıtıyor şu anda. İnkarcılara diyor bunu. Şu anda kalbinizi çalıştıran o. Aklınızı çalıştıran o. O sizin Rabbiniz. İşte ben o Rabbe iman ettim. Duyun beni. Duyun. قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ Ona gir cennete denildi. Tefsirciler burada derler ki o şehrin yöneticileri, ileri gelenleri öldürün onu dediler. O Müslüman olan, yeni Müslüman olan bu şehrin halkından olan insanın üzerine hücum ettiler. İşkence ederek, linç ederek öldürdüler. Rabbim de mükafat olarak ona kıyle udhulil cennet. Gir cennete. Cennete gir denildi ama o diyor ki ya leyte kavmi ya'lemune bima gafara li rabbi ve cealeni minel mukramin. Ah, ne olaydı, keşke benim kavmim, o inkarcı kavmim, beni işkenceyle öldüren, linç ederek öldüren benim bu topluluğum Rabbim tarafından günahlarımın affedildiğini ve cennette ikram edilenlerden olduğumu benim kavmim bir bilseydi diyor. İnsanoğlu 40 yıl düşünse böylesine güçlü bir ifadeyi söylemesi mümkün değildir. Kendini linç ederek öldüren insanlar hakkında iyi niyetli olmak. Keşke benim bu kavmim, milletim, benim cennete gittiğimi, ikramlarda Rabbim tarafından ikram edildiğimi bir bilselerdi de, onlar da iman etselerdi diyor. Şimdi biz onu sağlıyoruz işte Yasin suresini okumakla. Bakınız, linç ederek öldürdükleri adamın cennete gittiğini ve o insanın da keşke benim kavmim de bunu bir bilseydi dediğini, bugünün Irak'ta Müslüman öldüren, Afganistan'da Müslüman öldüren, Filistin'de Müslüman öldüren, Keşmir'de Müslüman öldüren, Çeçenistan'da Müslüman öldüren, dünyanın her tarafında Müslümanlara zulmedenler, İslam olmaları nedeniyle zulmedenler, keşke bunların gidecekleri yeri bilselerdi de bu dünyada iken Müslüman olsalardı. Onu sağlamak için bu Yasin suresinin bütün dünya insanına duyurulması lazım. Ve ma enzelna ala kavmihi min ba'dihi min cundin mines semai ve ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan vahideten fe izahum khamidun ya hasraten alel ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yestehzi'un. Onların üzerine bir ordu indirmedik diyor Allah Celle Celaluhu. Ancak bir çığlıkla onlar yerle bir ediliverdiler. Yazık şu kullara ki ne zaman onlara bir peygamber gelse o peygamberle alay ediyorlar. Günümüzde peygamberle, peygamberimiz getirdiği ayetlerle ve hadis-i şerifleriyle aramızda yaşamaktadır. Hadisleriyle yaşamaktadır. Hadisleriyle ve getirdiği Kur'an'la dalga geçenler, alay edenler bu ayetin bahsettiği yazıklar olsun ona dediği insanların içerisine girmektedirler. Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna, peygamberimizin onun peygamberi olduğuna, dost doğru yolun Kur'an'ın çizdiği, peygamberin yürüdüğü yol olduğuna inanmış insanlar olarak hiç kimseden korkmadan yolumuza devam edeceğiz. Engel olanların dahi cennete girmesi için imanın onların gönüllerine yerleşmesine gayret göstereceğiz. Dinlediniz, teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu an rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Heves etmeyin hıza. Görünmeden gelir kaza. Düşünmeden davranırsan dönersin tuzla buza.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel FM 103.2.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, yola kaçan topunuzun peşinden koşmak hem sizin hem de şoförler için tehlikeli bir davranıştır.
0: Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur, yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat Rabbim ilmimi arttır.

0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

De ki, faraza müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi Yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.